Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın zatını görmek. Birinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülemeyeceği doğru mudur? Ayetleri incelediğimiz an bunu sadece fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmez diyebiliriz. Ama yaratılışımıza baktığımız zaman insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sersalinden kuru topraktan ve şekillerini bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimizin baş gözleriyle gerçekten Allah-u Teala görülmez. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik bedenin baş gözüyle Allah'ı görmeyi dilemek istedi. Allah-u Teala beni göremezsin. Israr edince, ya Musa şimdi bu dağa tecelli edeceğim. Ondan sonra talebin devam ediyorsa konuşalım. Araf suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Fizik bedenin baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat daha bak, o mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onun paramparça etti ve Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sana sonra ayıldığı zaman sen subhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim. Yani Hazreti Musa aleyhisselam baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğine iman edenlerden. Fakat insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin baş gözü olduğu gibi kalp gözü de var. Nefsimizin kalp gözü açıldığı zaman ki daimi zikirde açılır herkes için müktesavak olarak o, ama kalp gözü açıldığı zaman direkt kişi Allah'ın zatını görür mü? Hayır. Bir de üçüncü vücudumuz ruhun, Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhumuzun da baş gözüyle Allah-u Teala görülüyor. Secde 9'da sümme sevvaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan söz konusu. Evet, gerçekten de halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülmeyeceği, fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğini Allah-u Teala Araf 143'te açıklıyor zaten Hazreti Musa'ya. Ama iki vücudumuz daha var. Nefsimiz, nefsimizin kalp gözü. Sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuzun baş gözü var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünya hayatını yaşarken nefsin kalp gözüyle defaatle Allah'a gördü. İşte hadis-i şerifte her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevi olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse kalbinde olan gözlerini açar. Onlarla o kuluna gaybden vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybi bir vesileyle, kalp gözüyle gaybi olan şeye iman eder. Yani
kalp gözüyle kesinlikle Allah'ın zatı görülür. Nitekim birçok ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklamış. Al-İmran 18'de Allah'ın zatının görüldüğü, Zuruf 86'da Allah'ın zatının dünya hayatında görüldüğü, Kaf 37'de Allah'ın zatının görüldüğü, Yusuf 108'de Allah'ın zatının görüldüğü, Bakara 140'da Allah'ın zatının görüldüğü, Necm 11'de Allah'ın zatının görüldüğünü Allah Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ı görebilir miyiz? Göremeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. İrademizi Allah'a teslim ettikten sonra Allah'ın zatını görebilir miyiz? Evet, görürüz. İşte dünya hayatında özellikle kalp gözüyle Allah'ın zatının görülmesi iradenin tesliminden sonraki bir müjdedir. Öyleyse kişi Allah'ın zatını görmeyi istiyorsa yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim edecek. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerde açıkça Allah-u Teala Allah'ın zatının görüleceğini ifade ediyor. Necm 11'de ise ruhun baş gözüyle de Miraç'ta Allah'ın zatını Allah Resulü gördü. Allah-u Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Kur'an'da ayetle desteklemesini, ispat etmesini ister. Allah görülür mü? Sualin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görülür ama herkes görür mü? Herkes görmez tabii. Allah'ın zatını görebilmek için her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü de bedavadan açılmaz. Allah'ın zatı değil, görülmek ona fizik vücutla da ulaşılabilir. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç olayında fizik vücuduyla yokluğa ulaşmış ve Allah'ın zatını görmüştür. Bir hürafe Allah bir insan mıdır ki görürsün, Allah görülmez diyenler bu söylediğimiz ayet-i kerimelere inkar edenlerdir. Al-İmran 18 Şehidallahu ennehu La ilahe illahu vel melâiketu ve ulimi. Yani Allah kendi zatına şahitlik ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler şahittirler ve ilim sahipleri, ulul ilim şahittirler, Allah'ın zatını görenlerdir. Zuruf 86'da her devirde şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı Allah'ın zatını görendir. Kaf 37'de keza öyle. Sahabe ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın zatını gördüğünü Yusuf 108 açıklıyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyor. Daha birçok ayet-i kerime. İkinci sual, Allah'ın zatını görmek şerefine erenler bunları nasıl başarmışlardır? Allah'ın zatını görenler bir, ruhlarını, iki, fizik vücutlarını, üç, nefslerini, dört, iradelerini Allah'a teslim ederek başarmışlardır. Yunus 25-26 Vallahu yedu ila darisselam ve yehti men yeşav ila siratil mustakim lillezine ahsenel husna.

0: savaşmak, bu nefs tezkesidir. Allah'ın zatını görmek, bu da nefs tazkiyesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Evet, normal statüde budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse Allah'ı görmeye hak kazanır. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Bu olgu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. Huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını görecekleri de kesin bir teminata bağlanmıştır. Allah'ın üst seviye evliyaları açık açık Allah'a gördüğünü söylüyor. Yunus Emre can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın görünmeyeceğini iddia etmek Kur'an'ın bilinmemesinden kaynaklanır mı? Evet. Allah Teala Al-İmran 18'de Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ulemi. Yani Allah kendi zatına Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ediyor. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Ve ilim sahipleri de. Kimdir ilim sahipleri? İşte iradesini Allah'a teslim edenler. İlim açısından insanların hangi durumda olduğuna Kur'an perspektifinden bakarsak, cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler, Kur'an'ı öğrenmeye başlayanlardır. İlim sahipleri de gerçekten bir hakkın 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın ilim sahibi kıldığı kişilerdir. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın göreceğine şahitlik edenlerdir. Bu kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görüyorlar. Ama Allah Teala bu şahadeti Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık yazmasına rağmen gizleyen bir takım din adamları var. Her devirde olacağını söylüyor. Şahadeti gizleyenler aslında kendilerini görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenlerdir. Allah Teala onlara da zalimler diyor. Onlar sadece inkar ederler. Onların böyle söylemesi de Allah'ın hakikaten hiçbir zaman değiştirmez. Allah dünyada görülmediği gibi ahirette de görülmesi mümkün değildir diyenler bu söylediğimiz ayetlere iftira edenlerdir. Bakara 140'ta Allah Teala Allah'ın katındaki şahadeti ketmedenden gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah katındakilerin hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Bu şerefe layık olmak içinse önce Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın görevlerini yerine getirmektir. Allah'a ulaşmak bunlardır. Dini görevlerimizi yerine getirmektir.
3: İbadet, güzel kulluk.
4: Onun isteklerini yerine getirebilmek falan yani.
5: Ölüm aklıma geliyor aslında. Ölüm bir nevi Allah'a ulaşmak değil mi? Herkesin Allah'a ulaştığı gün yani. Hani illaki buluşacağız.
1: Peki biz bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Allah'ın dediği dini görevlerimizi yerimize yaparsak tabii ki her zaman ulaşabiliriz yani.
3: Yani bizzat kendisini göremeyiz tabii ki ama yani alimler zaten var yani. Bizzat önümüzdeler. Bu şekilde ulaşabiliriz yani. Düzenli ibadet, takva.
5: Kalben Allah'a ulaşmak olabilir. Bu yüzden de belki ibadetle Allah'a ulaşabiliriz.
4: Yani namaz kılarken bir nevi onun yanındaymış gibi kıldığımız için yani her an yanımızda gibi sonuçta.
1: Bütün Allah'ın dostları da hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ona dost olmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki. Neden olması? Çok istedim. Birkaç sene önce namaz kılıyordum. Yani namaz kıldım. Bayağı güzel şeyler yaşadım. Hayatımda değişiklikler oldu. Namazı bıraktım, her şeyim atıs olmaya başladı.
3: Tabii bu dünyavi ve şu çağda biraz zor tabii ki. Biri söylemiş herhalde. Bu devirde diyor, yani namazını düzenli bir şekilde kılan bir insan zaten en iyi Müslümandır diyor.
0: Tabirimiz Allah'a ulaşmak, dini görevimizi yerine getirmektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmış olur mu? Hayır. Her şeyden evvel bütün insanlar için Allah'a ulaşmak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın 12 kere farz kıldığı ruh emanetini mürşide tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinde

0: seyrisülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'a ulaşması, vuslatı gerçekleştirmesiyle olur. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler hiçbirisi bunu gerçekleştiremez. Kaldı ki Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. Eğer kişi gerçekten kalbin ulaşmayı dilemiş, imanı artan mümin, kalbine iman yazılan mümin olmuşsa, o zaman namazda miracı yaşar, huzur namazını da iştirak eder. Ama o yoksa, o zaman o da mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yerine getirerek hiç kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değil. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerinin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Ameller niyete tabidir. İbadet, ibadetin imamı ilimdir. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani hem ilmi yok hem devamlı ibadet yapıyor. O aslında şeytanın maskarası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedefe ulaşmamızı, 7 menzile ulaşmamızı Allah istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Rum 31. Bu bizi şirkten kurtarır. 12 tane insanla Allah'ın bizim için ayet müşride tabi olmamızı istiyor. Bu da tövbe kapısından geçmek demektir. Mumin 15. Allah dünya hayatını yaşarken ruhun teslimini istiyor. Rad 21. Bu vuslatı gerçekleştirmektir. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememektir. Allah nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemektir. Allah Teala ihlasa ulaşmamızı istiyor ve Allah Teala iradenin de teslimini istiyor bizden. İrade teslimiyle de Allah'ın zatını görmek. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane de vasıta var. Şimdi 7 tane vasıta, evvela 7 hedef emir, sonra altına 7 vasıtayı yazacak olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki 7 hedef emre bizi ulaştırıyor. Ama şu anda İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde zikir yok. Kara kanı ne var? Sevmü selat, haccü zekat. Kelime-i şehadet diyorlar ama kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Hiç kimse kendi kendine kelime-i şehadet söylediği zaman o gerçekleşmiyor. Kelime-i şehadet 7 şahidin huzurunda mürşide tabi olduğu zaman söylenmesi halinde geçerlidir. Birinci şahit Allah-u Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibi melek, yedinci şahit amel defteri. Bir kere kiramen katibi melek amel defteri herkes için geçerli. Öte yandan Allah-u Teala devrin imamı, devrin imamının ruhu, arşıptan melekler de herkes için geçerli. O zaman gelelim bütün insanlar için bunu söylenebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Kalbe iman yazıldığı zaman o kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti getirirse o kişi kurtuluşa ulaştırır. Ama ondan sonra da zikir yok. Yani sadece sevmü selat, haccü zekatla olmuyor. Yunus Emre bu sebeple ne diyor? Sevmü selat, haccü zekatla zanmaki bir terzahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani mürşide tabiyet mutlak surette gerekli. İslam teslim demektir. Bu konuda şeytanın korkunç tuzağıyla insanların mahvolduğunu görüyoruz. Diyorlar ki İslam dini İslam'ın 5 şartından ibarettir. Bunları yapan herkes İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de 7'li bir sistemden oluşur. İslam'ın şartı yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek altıncı safa ifade ediyor. Allah'a teslim olmak, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekse konunun bütününü ifade ediyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözünün açılması için de daimi olarak Allah'ı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Dediğiniz gibi kalp gözünün açılması başta. Allah'a daha çok yaklaşmak.
3: Allah'ı hatırlamak. Sık sık Allah'ı hatırlamamıza yardımcı oluyor bence. Çünkü gerçekten günlük hayata çok fazla daldığımızı unutuyoruz.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir? Nasıl bir insan olur zikreden kişi?
4: Görünüş açısından da değişiklik olur bence.
2: Hal ve hareketler.
4: Evet. Yani dışarıya yansır bu bence. Yani düzenli
2: Allah'ını
4: bir şekilde yaptık.
2: Allah'ını düşünerek adım atar birçok konuda bence.
3: Bence sürekli izlendiğinin farkında olarak yaşar. Hani yalnız başına hissetmek, kimsenin onu izlemediğini düşünerek hareket etmek çok korkunç çünkü. Sürekli izlendiğini bilerek bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur bence.
5: Zikreden insan her zaman huzurlu. Allah'a karşı görevini yapmış olur. Evindeki bolluk, bereket olur. Ama zikretmeyen insan da, Allah'a karşı gelen insan da her zaman huzursuz olur benim bildiğim yani.
1: Başımıza bir sıkıntı geldiğinde Allah'ı bize eğer zikrediyorsak nasıl karşılarız?
2: Nasip mi denir yani? Allah'ın zaten birçok olayda, birçok şeyde zaten Allah yani bir şekilde yol gösteriyor. Kötü bir şey gelse bile Allah diyor ki benim bir bildiğim var, ben sana bunu verdim zaten diyor. Şükredip devam etmek gerek bence ya.
4: Bence onu zaten Allah hani bir dert vermiştir ama onun dermanını da vereceğini bildiğin için hani içinde yine de bir rahatlık olur. Yani ben bunu yaşadım ama Allah en iyisini biliyordur dersin.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda devamlı izlendiğinin farkına olarak yaşar. Bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur. Zikir Allah'ın varlığını hatırlamak mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah Allah diye zikret diyor. Şimdi bu zikrin Allah Allah demek olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten de İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasında yaratılan her şey Allah'ın ismi tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların külli iradenin tesiriyle Allah isminin tekrarına tesbih ediyor Allah Teala. Bir ecnebi prof Müslümanlardan şunu duyuyor: biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Adam da merak ediyor, ya nasıl olur bu? Kur'an'ımı eline alıyor ve araştırıyor. Diyor ki bu Müslümanların söyledikleri doğruysa o zaman Bakara 26'da bir sivrisineğin de Allah demesi lazım. Ve sivrisineği Allah laboratuvara koyuyor. Ve hareketlerini incelemeye başlıyor. Gerçekten bu profun yaptığı araştırmada neticede de yüksek frekans altında bir çekimle sivrisineği inceliyor ve düşük frekansta da çekimle sivrisineği inceliyor. Yüksek frekans altındaki çekilen şeyde sivrisineğin devamlı bir teviye Allah ismini tekrar ettiğini söylüyor ve o zaman Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetinin keşfettiği gibi o da diyor ki Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor, Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor ve bu ecnebi profe eğer o şeye bakacak olursak net olarak görüyoruz. Şimdi en küçük atom hidrojen atom merkezinde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 10 sarkıntıda bir elektron. Sivrisineğin zikrettiğine o slaytımızı gösterebilirsek iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor. Nedir bu? Elektron bir tam dönüşünde Allah Teala açıkça onu ispat ediyor. Gelen enerji elektronuna enerjisini aktarırken otomatik bir ses çıkartıyor. Topaçlar var. Veya düdük diyebiliriz. Düdüğe üflediğiniz zaman nasıl bir ses çıkartıyorsa Allah'ın katından gelen enerji elektrona çarpıp enerjisini aktardığı zaman elektron da bir ses çıkartıyor. İşte bu ses kendi lisanıyla Allah isminin tekrarıdır. Öyleyse her zerre Allah'ın ismini tekrar ediyor. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz zikir bu manadaki bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikirdir. Evet, zaten zikir hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Allah-u Teala hatırladığımız zaman isminin tekrarı ile hatırlamamız emrediliyor. Papağan gibi bu ismi, Allah'ın ismini tekrarlamamızı Allah-u Teala tekrarlamamamızı Allah emrediyor. Papağanlığı sevmeyenler Allah'ın ismini zikretmezler. Ve ne yazık ki yerleri kurtuluş yeri olamaz. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُمْ زِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُمْ. Şunu büyütürsek elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Her yarım turda bir kere Allah'ı tesbih ederler. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektrona aktarırlar. Bu da elektronların tekrar yarım bir tur yapmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Ve her şey Allah'ı tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülebilir mi? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Suali de tekrar edecek olursak, bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülür mü? Hayır. Sevgili kardeşlerim, nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmüyorsa nefsimizin de baş gözüyle Allah-u Teala görülmez. Rüyada rüyayı yaşayan nefsimizdir ve baş gözüyle böyle bir muhtevaya sahip olur. Ama Allah hiç kimseyi rüyada göremez. Allah rüya standartlarında görülebilen bir varlık değildir. Allah ancak onu size tevdi ettiği kalp gözüyle görülebilir. Allah sizin kalp gözünüzü atmacıkla, kalbinizde bir engel var. Kışavet adlı bir perde, o perde oradayken kalp gözünüz açılmaz, göremezsiniz. Bütün Allah'ı görenler, dostları ayan beyan kalp gözüyle görenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın irşat makamına tayin ettiği tüm resuller, mürşitler Allah'ın zatını görmüştür ve Allah-u Teala o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mevlana gibi keşke olabilsek ama olamayız sanmıyorum. Ama Allah'ın görevlerini yerine getirirsek oluruz.
3: Bir yoldayız ama haritamız yok. Hani belki o mürşitler bize bir harita olabilir. Hani gitmek istediğimiz yola daha kolay gitmemizi sağlayabilir.
2: Öğretmen gibi bir şey yani. Yani Allah'la iletişimi daha doğru ve güzel bir şekilde yapılmasını öğreten kişi olarak geliyor bana.
1: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
5: Benim çevremde yok bilmiyorum ama Türkiye genelinde vardır herhalde.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Çağımızda zaten hani sosyal medya olsun, bazı yerler yani görüyoruz. Yani bu kadar sadece, yani dışarıdaki, yani herkesi bilmesek de bildiklerimiz de var.
3: Zor olduğunu düşünüyorum. Hani nasip. İnşallah herkese bulmak nasip olur ama hani biraz bilmiyorum, onların yolunu aramak, biraz da aramak gerekiyor bence. Hani oturduğumuz yerden de bulunmuyor.
2: Sizin gibi insanlar da vesile olabilir buna aslında. Evet.
1: Konuda Rabbimiz aslında hacet namazını emrediyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Öyle mi?
4: Beni yapıyorsun.
2: Mesela ben de bu yolda gitmek istedim. Ama işte dünyavi şeyler seni tutuyor, bırakamıyor ya. İşte nefis, şeytan. Yapamadım. En azından hiç başlamamak daha mantıklı geliyor şimdi bana.
0: Sabirimiz mürşit konusunda ben de bu yolda gitmek istedim. Yapamadım. Hiç başlamamak daha mantıklı geliyor bana. Allah'ın emrini yarıda bırakmak yerine hiç yapmamak daha mı doğrudur? Hayır, doğru değil. Bir insan tövbe ederse, görevini yapmasa daha çok günaha girmez. Eğer öyle olmasaydı ne kadar günaha girecekse o kadar günaha girer. Allah'ın emrettiği şeyler için siz yapmayın, bu sizi daha çok günaha sokar arasındaki bir talep hiçbir zaman geçerli değil. Allah Teala kaideleri koyarken kademeleri devreye sokar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman her şeyin değiştiğini, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman her şeyin değiştiğini görecektir. Mürşid sevgisini Allah ona verecektir. Görevlerini yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Allah-u Teala zikri sevdirecektir, namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir ve bunları yapmanın da huzurunu, mutluluğunu o kişi yaşayacaktır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sonsuz hürmet ve hasretle ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısın inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Çok berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah-u Teala'nın dizaynında insanların istifadesine sunulan iki tane göz var. Birisi baş gözü, onun görme hassası, bunun sonucunu rüyet olarak ifade ediyor. İkincisi ise kalp gözün, bunun görüşü de basar hassasıdır. Allah-u Teala, Allah-u Teala sana baktıklarını görürsün ama onlar seni göremezler. وَمِنُمْ مَنْ يُزُرُنَ اِلَيْكَ Nazar ederler, bakarlar ama onlar göremezler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَا Bir kısmı seni duyuyor ama işitemezler. İşte bütün bunlar o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğinin bir neticesidir. Öyleyse kalp gözüyle görüş, basarı ifade ediyor. Baş gözüyle görmek, rüyeti ifade ediyor. Allah-u Teala'ya basiret gözüyle, kalp gözüyle bakılır. Allah'ı gören kişi basiret üzere Allah'ı görür. Basiret bütün insanlar için bir formül ifade eder. Kalp gözleri açılırsa basar hastaları çalışacaktır. Basar üzere olacaklardır. Kalp gözleri görüşe açık olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi onlar basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'ın zatını görenlerdeniz. Yunus suresinin 42-43. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمِنُوا مَا يَسْتَمِنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُسُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? وَمِنُوا مَنْ يَنْزُرُنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَعْتِ الْاُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْسُرُونَ Onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hazları çalışmıyorsa, amaları sen mi idare ettireceksin? Öyleyse gerçekten basar hassasıyla rüyet birbirinden farklı olan şeylerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzereba. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, sosyal medyada bir din adamını dinlerken herhangi birini evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir. Allah ile kul arasına kimse giremez dedi. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, bu görüşteki insanlar Kur'an'dan nasibini almayan insanlar. Gerçekten de eğer Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsaydı, tabi okumak yetmiyor, mürşidine tabi olan birisi olsaydı bu sözü söylemezdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. İşte hidayetle Kur'an'ı okumak mutlaka mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de özellikle Enbiya 73'te ve cealnâhum eyyimeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel khayrati ve ikam-ı selati ve itaat zekat ve kanunen abidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse bizzat Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Bu her devirde huzur namazının imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Sadece onlar mı var? Hayır. Her Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavimde لَقَدْ بَعَثْنَا فِكُلِّ اُمَّتَنْ رَسُولًا اَنْ اَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَهُ تَغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolmasın diye Resuller bahsettik. Belki o zat-ı muhterem diyecek ki tamam, Enbiya 73 peygamberleri ifade ediyor, evet. Ama peygamberlerin fetret döneminde ne diyeceksin? İşte bu her kavimdeki Resullerin arasından bir tanesini Nahl 36'da her kavimde Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli Resuller var. Onlardan bir tanesini yine Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazının imamı Allah'a temsil ediyor. Ama huzur namazını temsil eden kavim resulleri var Nahl 36'da. Onların arkasından onların yetiştirdiği o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil, ama kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid yok. İşte bu zat-ı muhterem bir veli mürşidin olmayacağını ifade ediyor. O zaman veli mürşid yoktur diyen kişi delalette. Onun için bir Allah dostu şöyle ifade ediyor. Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. İşte bu zat-ı muhterem de henüz edep ehlinden olmamıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen 10 ayet gereğince delalette olan birisi. Evet, 10 tane ayet bunu söylüyor. Bu 10 ayetten bir tanesi de Kehf 17. Evet. Alimen 164. Onlar ondan evvel açık bir delalet içindeydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Nahl 36. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaşırsa o hidayete ermiştir. Kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Ta 123. Öyleyse bu vatandaş evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir diyen kişi için o 10 ayet gereğince delalette ve delalette olduğu için de Allah'a ulaşmayı dileyemeyen birisi. Henüz ehli edep arasına girmemiş. Ehli edepten olmayan bir insanın da mürşide tabi olması daha düşünülemez. Zaten o şekilde oluyor. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Ey amin olanlar takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa mürşit onu Allah'tan isteyin. İşte her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Ama kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Herhangi birisine tabi olunmuyor. Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olunuyor. Allah da şirki mi emrediyor? Zat-ı muhterem. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Çok mutsuzum, mutlu olamıyorum. Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Mutluluğa giden yol nasıl bulunabilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, kendileriyle birlikte Allah'ın gönderdiği şeriat kitapları, bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse mutluluğu ait olduğu yerde aramak durumundayız. Kitaplarda değil, Allah'ın kutsal kitaplarında aramalıyız. Allah'ın kutsal kitaplarında baktığımız zaman mutluluğun enfusi ve afaki olmak üzere iki kanadı olduğunu görüyoruz. Enfusi mutluluk bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak muhtevası içinde gerçekleşir. Ve bu tamamen Allah'tan hoşlanmak, Allah'a sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, sevgiye dayalı, zikre dayalı bir muhtevayı ifade ediyor. Enfüsî mutluluk zikirle gerçekleşen bir. Bir de afaki mutluluk var. İnsanlarla olan ilişkilerimiz. Allah Teala toplumsal hayatın içerisinde insanların birbiriyle ahenk içerisinde bir toplumsal yaşamı yaşayabilmeleri için en alt seviyede kısası koymuş. Ama bu konuda bir emri yok. Kısas toplumsal hayatın bir gereği olarak Allah'ın koyduğu şeriat hükmüdür. Yani şeriat kısası emrediyor. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa, tarikat ise affı emrediyor. Hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi emrediyor. Öyleyse kim mürşidine tabi ise onun toplumsal hayattaki ait olduğu standart nedir? Kim kendisine bir haksızlıkta bulunursa o kesinlikle affedebilmelidir. Onun için Hz. Musa Aleyhisselam en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Hz. İsa Aleyhisselam komşunu kendin gibi sev. Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz'in afaki mutluluğun olmazsa olmaz şartı kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe imanın kemaline eremezsin buyuruyor. O halde mutluluğu evet şu anda sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip et istemedikçe iman etmiş olamaz. Hakki manada. O halde her halükarda bu hedefe ulaşmak durumundayız. Yani şunu istiyoruz. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçer. Biz kimi mutlu edersek onun kat be katını Allah Teala bize yaşatıyor. O zaman mutlu olmak istiyorsak etrafımızda 8 milyar insan var. Onlara hangi mutluluğu verirsek onlardan gelmese dahi mutlaka Allah görüyor. Onun için iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Allah mutlaka o mutluluğu bize veriyor. Yani bizimle Allah arasındaki ilişkiler ve bizim diğer insan arasındaki ilişkiler. İnsanlar ben Allah katında nasıl bir yerin sahibiyim diye merak ediyorlarsa toplumsal hayat içinde başka insanlara karşı davranış biçimlerine baksınlar. Eğer kendisine yapılan zulmü o da intikam almak istiyorsa bu şeriatı ifade ediyor. Ama şartlar ne olursa olsun nefs eskesi yapmış tahrikat ehli olan birisi Rabbim beni imtihan ediyor. Çünkü her olayda muhatap Allah Teala'dır ve ya takdiri ya izni tahtında gerçekleşiyor. O zaman olay buysa o daima affı seçer. Kendisi başka insanlar ne yaparsa yapsın. Onları affedebilmelidir. Kötüle karşı hayırla mukabele etmek de en üst noktadaki hakikati ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bakara suresi 187. ayet-i kerime izah eder misiniz? Bakara 187'de muhterem efendimizin tefsiri, itikaf insanın bir bina içinde 40 günlük bir süreyi dışarıya çıkmadan geçirmesidir. İtikaftaki kişi dünya cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. Evet, dünya ile cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. İtikaf süresince cinsel temas da bütünüyle yasak edilmiştir. Bu süreç içerisinde Ramazan ayı varsa 30 günü Ramazan ayına ait olur. İtikaf orucunda hayvani gıdalar yenmez ama itikaf Ramazan orucuna döndürülürse özel bir perhizi yoktur. İftar vaktinde sabahın fecrine kadar insanlar yiyip içebilirler. İftardan sonra da Allah'ın helal kıldıkları olmak şartıyla ne istenirse yenilebilir. İtikafe ya Ramazan itikafı değilse kişi arbain çıkarıyor demektir. Tarihi camilerin alt katlarında arbain çıkartmak için hücreler vardır. Arbain 40 demektir. Allah'ın evliyasına mutlaka itikafı yaşamışlardır. Her perşembe günü tasavvuftakiler mutlaka oruç tutarlar. Perşembe günü itikafın 40. günden sonra gelirse 40 günlük süreç 41 güne ulaşıyor. Bakara 187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti. Ve sizi affetti. Şimdi artık onlara Allah'ın sizin için yazdığı şeyleri fecr vaktinde beyaz iplik siyah iplikten tebeyyün edinceye kadar gündüzün aydınlığı gecenin karanlığına erinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla kadınlarınıza yaklaşmayın. Artık ona yasaklara yaklaşmayın diye Allah Teala emrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cappar Hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izninizle bir sual arz edecektim. Bizim için bir mürşidin rolü nedir? Mürşitlik, manevi yolculuğumuzda bize nasıl rehberlik eder? Allah razı olsun. Tekrardan hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı Sünnetim. Ehl-i Beyt Burada mürşitlik makamını ifade eden bir muhteva içeriyor. Ve Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Bunu en güzel biçimiyle Yunus diyor ki, gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen, daha birinci safayla alakalı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşma dileği o kişi dilememişse, sabahtan akşama kadar insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin sözü bir başkasına tesir etmez pozitif istikamette. Çünkü kendisinin kalbi kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalp kapalı ve kalbi kapalı olan bir insan sadece dilden söyler. Dilden söylen de başkasının kulağından düşer. Ama ancak kalpten söylenen kalbe işler. İşte bir insanın kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kalpten ulaşmayı dileyen bir kişinin davetiyle, Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişinin davetiyle gerçekleşir. Hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e gitti kervan kaldın dağlar başında. Bizim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e yolumuzun uğrayabilmesi mutlak surette mürşid-i kamile ihtiyaç vardır, tabiyet. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Neyle arayacağız? Hacet namazıyla. Hacet namazı olmadan mürşide ulaşmak mümkün değil. Bin kez okuyursan aktan karayı, bir kamil mürşide, yani yeni yaşamak üzere bin tane kitap okusan yine bir sonuç alamazsın mürşitsiz. Ve kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan. Mürşitle kadılar, müftülerin söyledikleri birbirinden farklı. Kadı, müftü ve diğerleri fıkıh açısından belki bir yerdedirler ama mürşit Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, yaşayan ve öğreten, Allah'ın emriyle öğreten kişidir. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle nice aşıkların bağrını dere, Cebrail delidir Ahmet'e bile. Allah-u Teala'nın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi var mıydı? Evet, Cebrail Aleyhisselam'dı. Cebrail Aleyhisselam onun mürşidiydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz levlel murabbi lema araftu Rabbi. Benim mürrebim, benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım buyuruyor. Öyleyse mürşidsiz dini yaşamak mümkün değil. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Yunus Emre oğulları neyle olmuştur? Mürşidi Tapduk Emre ile olmuştur. Tapduk'un tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskinçiydik. Piştik elhamdülillah. Öyleyse manevi kemalatın olmasa olmaz farzı mürşide tabiyettir. Mürşid de bu dini yaşamaktır. Ve bütün Allah dostları mürşidlerine tabi olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce kabile hayatını yaşayan bedeviler cahiliye döneminde birbirler arasında kan davaları vardı. Alabildiğine cahiliye hükümleri sürüyordu. Ama 23 senelik kısa süre içerisinde Resulullah'ın, müşriklerin hası olan Resulullah'ın eğitimiyle, ona tabiyetiyle asr-ı saadete ulaştılar. Öyleyse bir insanın kamil manada değişebilmesi mutlaka daha önce 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir mürşide %100 ihtiyaç var. İşte bu geleneksel din tatbikatının içerisinde 7 hedefin 7'si de yok. Geleneksel din tatbikatının Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi yok, fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, irşada ulaşmak yok, iradenin teslimi yok. 7 safhanın 7'si de yok. Ama sahabe Kur'an ayetleriyle sabittir ki bu yedi safhanın yedisini yaşayarak asr-ı saadete ulaştı. Bugün de bu genellikle din tatbikatında milyarca sene kalsanız asla kamil manada değişen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir kişi bulamazsınız mürşitsiz olan. Çünkü onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan varlığaşır. Daha başında bu hükmü kabul eden, inanan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşma dileği dilemeyince de hiçbir zaman Allah-u Teala ona mürşit göstermeyecektir. Mürşid olmayan kişinin ruhu asla hayattayken Allah'a ulaşmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden hiç kimsenin fizik vücut teslim yapması mümkün değil. Fizik vücut teslimi yapmayan kimsenin nefsini teslim etmesi mümkün değil. Nefs teslimi yapmayan bir insan irşada ulaşamaz, iradesini teslim edemez. Yedi safhanın yedisi yok. Belki diyeceksiniz ki tamam yedi safha yok ama vasıta emirler var, İslam'ın beş şartı. İşte sevgili kardeşlerim, hayati öneme haiz olan vasıta emirlerin içerisinde de Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve her şeyden önce zikir yok. Çünkü Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet gelmiyor, gelse bile onun kalbine girmiyor. Bu insanlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmeyen bir muhtevada. Öyleyse Allah'a giden yolda mürşid bizim kılavuzumuzdur. Yedi safhanın yedisinde ve seyri sülükte o bizimle beraberdir. Manevi bir takım güzelliklerini yaşamasında bizimle beraberdir. Kısacası gök katlarının hepsinde onunla bir bir çıkıyoruz. Nasıl ölümle vazifeli melekler ruhu yedeni alıp yükselebiliyorlarsa, ölmeden evvel ruhumuzun gök katlarına yükselebilmesi ancak mürşidin kılavuzluğuyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Aradan bir kardeşim muhterem hocam, günümüze baktığımız zaman Ramazan'dan Ramazan'a zekatlarını verenler vardır. En güzeli zekatımızı kazancımıza göre nasıl vermeliyiz, gün, ay, yıl olarak nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, günümüz şartlarında insanlar ev kiralıyorlar, birçok ihtiyaçlarını aylık olarak gerçekleştiriyorlar ve çalıştıkları yerlerde maaşlarını aylık olarak alıyorlar. Öyle olunca kazancımızın %2,5 her ay zekattır. %2,5 da bir toplam %5'ini vermekle mükellefiz. Bu bizim dışımızda çalışamayacak durumda olan insanların hakkıdır. Bakara 177'de Allah-u Teala bunu söylüyor. İnan şartlarını ifade ettikten sonra çok enteresan Bakara 177 bakın. Evvela inan şartlarını Allah-u Teala sayıyor. Bir, Allah'a inanmak, ruhun dünyasına ulaşmasına inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, nebilerine inanmak, inan şartları. Ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşebilmesi mutlak surette akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle azadına onlara haklarını vermektir. Namazı kılmaktır, zekat vermektir vesaire. Öyleyse bir dediğimiz zaman %2,5'u mutlaka hak sahiplerine vermek durumundayız. Onlar da yaşamlarını bu şekilde sürdürürler. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde buna çok önem vermiş. Malınızın zekatını veriniz. Zekatı kul hakkı olarak değerlendiriyor. Onu olmayan namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı ve imanı yoktur. İstanbul'dan bir kardeşimiz, "Durum hocam, tebliğ yaptığım bir kişi tövbe edip görevlerine başladı. Tekrar görevlerini bıraktı. Şöyle dedi, ben tövbe alınca el öpmeyi yanlış görüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen bir hadiste el öpmek diyor dedi. Bu konuyu açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ. Burada muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonraki mahiyetini bozarsa. Öyleyse el öpmek vardır biat olayında. Biat el üzerinde eldir. Yetmez. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi. Oraya da bakalım. Rakat diye Allah anil mu'mine iz yubayyuneke tahta şecereti. Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekineti indirdi. Onlara yakın bir fetih nasip etti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesiyle birlikte gidiyorlar. Ama müşrik ve kafirler onları Mekke'ye sokmuyorlar. Sokmadan evvel bir yerde Allah'ın Resulü sahabesini çağırıyor. Bana bütün koşullarda biat etmeye hazır mısınız? Hazırız diyorlar. Ama orada daha önce Resulullah'ın elçi olarak gönderdiği Hazreti Osman var. Oradaki bütün sahabe biat ediyor ve elçi olarak gönderdikleri Hazreti Osman onların yanında olmaması hasebiyle Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine de koyarak biat oluyor. Bu da Hazreti Osman'ın yerine diyerek elini öpüyor. Öyleyse biatta el üstünde el ve el öpmek Resulullah tarafından bizzat bize gösterilmiş. Ama kendi paşa gönlü bilir tabii. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. İsteyerek yapılan iştir. Zorla güzellik olmaz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim Zümer 17 ile Yunus 62-63 arasında yine bir zabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Zümer 17 El anne evliya Allahu ve la Zümer 17 vellezine neşene bu tağut en ya'buduha ve anabu ilallah ilahemül büşra fe beşri vadi. Evet. Var. Neden var? Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. İşte fethuli fi ibadi ruhunu Allah'a ulaştıranların Allah'ın kulları arasına girdiğini ve onlara müjdele olduğunu söylüyor. Burada da mürşide tabi olmayan evvela tağutun kuluyken Allah'ın kulu olarak kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kesinlikle var. Yeter ki o kişi Allah'a yönelsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. Yunus 62-63'te de onlar Allah'ın velileri için korkuyordur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar üçüncü safhada amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Onlara müjdeler vardır. Ahiret ve dünya müjdesi. Üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Daha ötesi de fevzül azime kadar uzanan bir mutluluk. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre abd ve abid kelimeleri ne anlama geliyor? İbadet eden herkes abiddir. Ama abd olmak o ibadetlerle bir hedefi yerine getirmektir. Sabahtan akşama 85 şartı yerine getiren hem insan abittir. Ama abd olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İkinci safa abd olabilmesi müşridine tabi olmasına bağlı vesaire. Ama ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hepsi yok edildiği için İslam'ın 5 şartıyla sadece abid olunabiliyor ama abd olma noktasına kimse gelemiyor. Onun için kurtuluş söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyor.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ben Azerbaycan'ın Nahçıvan'dan Rauf Cerezade. Siz Sokom'u çok seviyoruz, hürmetle hasret ellerinizden öpüyoruz. İzniniz olsa bir sualım olacaktı inşallah. Başkalarını mutlu etmenin Allah açısından önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarını mutlu etmenin Allah'ın önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanları yaratan Allah'tır. Allah insanları çok seviyor ve insanlar için tek dilediği şey insanları mutlu etmek. Öyleyse Allah'ın alakası başkalarını, bütün insanları mutlu etmek. Siz de başkalarını mutlu ederseniz Allah'ın alakasıyla alakalanan, Allah için yaşayan birisi olursunuz. O sebeple Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, onlar en üst noktada başkalarını mutlu etmeye çalışan insanlardır. Yetmez, enfusi mutluluk zikirle kaimdir. Ama o üst noktadaki mutluluğu yaşayan bir insan, daha üst seviyede mutlu olmak istiyorsa o zaman başkalarını mutlu etmelidir. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığı zaman iki katlı ekmek kadayıf. Yani bir, zaten zikir yaparak o mutluluğu yaşıyor. Ama başkalarının da mutluluğunda bir payı varsa o daha üst seviyede bir mutluluk. Öyleyse hepimizin önünde 8 milyar insanı eve alırsak, onları mutlu etmek için bir gayretin içinde olursak, onlara vermek istediğimiz mutluluğun aynısını onlar bize ulaştırmasalar dahi Allah biliyor ve Allah Teala da onların mutluluğa ulaşması noktasında bir yol varsa yolcuları da vardır. Bir yolun Allah bizi mutlu ediyor. Öyleyse dinin özü Allah için olmak ve Allah için olmanın sağlaması da başkaları insan için yaşamak, başkalarını mutlu etmektir inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan

Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, ben istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi, kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, strese nasıl başa çıkılır? Birinci sual, insanlarda strese neden olan faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, stres kişiyi dehşetle rahatsız edici bir faktör olarak hayatımıza yer alıyor. Ne zaman bu stres bize tesir icra eder, huzursuz oluruz? Nerede savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Savaşın var olmasının arkasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyledir. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesine belirtilen bir fizik bedenin sahibi olarak Allah bizi yaratmış. Et ve kemikten oluşan İnsanın kalıbı, doktorların ihtisas alanı ama fizik beden nefsimiz için bir mekan, ruhumuz için de bir mekandır. Nefs berzah alemine aittir ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan,

0: Sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsva, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bir de Allah Teala secde 9'a göre zatından bize ruhu üfürüyor. Sümme sevvâhe ve nefâhâ fîhî min ruhî, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da afetlerin zıttı olan hasletler var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiillerin hiçbirisini işlemeyen bir yapıdadır. Ve ruh nefsten bunun olmasını istiyor. Nefs de yapısındaki 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini isyan eden yasak olan fiilleri işliyor. Şeytan nefsin yanında yer alarak Allah Teala Nur 21'de ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olan kimdir? Nefsimizdir. Yani nefsinize uymayın demiş oluyor. Kim nefsine uyarsa, kin ve nefret afetine uyarsa, Allah'ın yerine, sevgi yerine, kin ve nefreti geçirerek kavga ve kaosa sebep olur. Kim imanın yerine küfrü tercih ederse, kavga ve kaosa, strese sebep olur. Kim doğruluğun yerine yalanı tercih ederse, keza öyle. Yani kısacası şeytanın anlamına tabi olmayın demekle nefsinizin afetlerine tabi olmayın demiş oluyor. İşte stresin temel faktörleri nefsimizdeki afetlerdir. Yani stres varsa bunun tek sebebi nefsimizdeki afetlerdir. İçimizde nefsin orduları, ruhun orduları devamlı kavga halindedir. Az evvel ifade ettiğim gibi birbiriyle çatışma halindeler. Böyle bir savaşın varlığıdır ki kişiyi evvela iç dünyasında huzursuz eder. Böyle bir insanın şuur altında birikim oluştuğu için çevresine zulmedecektir ve bu birikim strese dönüşür. Evvela kin vardır. Kin alınmamış intikamdır. Kin belli bir ölçüden sonra strese dönüşür. Stres depresyona ve daha öteye geçer. Bu birikim strese dönüşüyor ve kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında bir barış, huzur karşındakinden yana olan bir mutluluğu yaşayabilir, huzur içinde olabilir ki karşındakini düşman beller ve hep onun karşısında yer alır. Şimdi İnsanlar neden mutsuzdur? Bir slaytımız var, onu görelim. Başlangıç noktasında üç alemde kişi hep kavga halindedir. İnsan neden mutsuz? Evet, dikkat edin. Evvela nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Bak, ruh 19 tane hasretin sahibi, nefs 19 afetin sahibi ve nefs akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Ruh da akıldan dediklerini yapılmasını ister. Sonuçta akıl birisinin lehine karar verecektir. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Akıl o güne kadar Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerine evet diyecek. Akıl Allah'ın emrinden yerine getirdiği yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman o istikamette karar verecektir. Bu şekildeki bir insan çevresiyle de kavga halindedir. İşte görüyorsunuz devamlı çevresiyle kavga halinde bir insan. Allah'ın emirleri açısından olaya baktığınız zaman tamamıyla dünyaya dönük Allah'ın emirlerine isyan eden yapıda işleyen birisidir. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala %51 oranda nefsinin manevi kalbindeki afetleri devreden çıkartıyor. Şeytan artık sadece %49'una tesir edebiliyor. %51 oranında kalp nurlanıyor. Kalbi %51 oranda nurlanmış olan kişi çevresindeki insanlarla %51 oranda uzlaşma halinde. Allah'ın emirlerini de yarı yarıya yani yerine getiriyor ve %51 oranda emre itaat ediyor. Ama fizik vücut teslimine baktığımız zaman bu oran %81'e ulaşıyor. Çevresindeki insanlarla %81 halinde o paylaşma halinde ve bu şekilde devam ediyor. Ama nefsin Allah'a teslimi, nefs de ruh gibi 19 faziletin sahibi olduğu an o zaman bu kişi çevresiyle olan insanlarda devamlı yardımlaşma ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. İkinci sual, stresle nasıl başa çıkılır? Sevgili kardeşlerim, stresle başa çıkmanın yolu Allah'ın emirlerine itaat etmekten geçer. Zariyat 56'da Allah Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Kul olmak bir dilektir. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ İşte onlar ki insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte onlara müjdeler vardır. Öyleyse yaratılış gayemiz kul olmaksa o zaman herkes şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte başlangıç noktasına 19 tane negatif özelliğin sahibi olan kişi 19 negatif özellikten kurtulup 19 pozitif özelliğin sahibi olmak istiyorsa sadece bir dilektir bu. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulanlardır. Rum 31. Kalpten ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulanlardır. Sebe 20. Kalpten ulaşmayı dileyenler delaletten kurtulanlardır. Rahat 27. Kalpten ulaşmayı dileyenler sahurda kör olmaktan kurtulanlardır. Kalpten ulaşmayı dileyen fıstıktan kurtulan, kalpten ulaşmayı dileyen şeytana kul olmaktan, onun dostu olmaktan kurtulanlardır. Bir dilek sadece. İşte bu dileğin sahibi olan kişi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olması halinde 7 tane inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi oluyor. Bu slaytımıza da bakacak olursak, evet 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. Bu 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine başlıyor Allah'ın izniyle. Ve o zaman da mutsuz olan kişi mutsuz üçgeninden mutluluk üçgeni ve en sonunda mutluluk karesi. Nefsini tamamen tasfiye ettiği zaman mutluluk karesine ulaşacak. İnsanlara dikkatle bakın. Bir stres dünyası insanları devamlı kemiriyor. Hiç kimse Allah'ın kendilerini mutluluğa götürecek olan tekniklerini farkında değil. Hep mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde, hüddamcılarda veya psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Evet, görüyorsunuz ki gerçekten hep insanlar mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde yani şeytanın tekniklerinde, büyücülerde, hüddamcılarda, psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Çözüm Allah'ın verdiği teknikle ruhunuzun güzelliğini nefsinize de yaymaktır, nefsinizin 19 faziletin sahibi olmanızdır. Nefsindeki afetler olan insan hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İşte bu huzursuzluklardan kurtulmanın yegane yolu daimi zikrin sahibi olmaktır. Allah'ın ismini zikretmek stresi azaltır. Daimi zikre ulaşan kişide stres vücuda gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres sıfırdır. Öyleyse sıfır stresi bir hayata ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala mutlaka onu doktoruna ulaştırır. Reçeteyi doktorundan alacaktır. Doğuştan herkesin nefsi hastadır. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlardan aldığımız takdirde reçeteyi hayatımıza tatbik etmemiz halinde Kur'an-ı Kerim ki reçetedir. Bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Üçüncü sual, günümüze tavsiye edilen transandal meditasyon gibi uygulamalar stresi azaltır mı? Çoğaltır tam tersi. Genelde kullanılan kelime büyü lisanından Sanskritçe om kelimesi kullanılır. Bu Transandan meditasyon bir fikir sahtekarlığıdır. Bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine yoğunlaştırabilirse o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistem üzerinden kalkıyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. Ama bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara transandantal meditasyon sanki pek çok şeyi halledecekmiş gibi onlara tanıtıyor. Oysa ki transandantal meditasyon kesinlikle kişide stresi azaltmaz, sadece çoğaltır. Kişinin kalbindeki meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Yani transandantal meditasyon stresi azaltan bir faktör değil, çoğaltan bir faktör olarak hayatımızda yer alır. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu hükümleri hayatımıza tatbik edersek güzelliğe ulaşırız. Allah'ın hükümlerinin tam tersi, bunlar hep şeytanın söyledikleridir. Allah Teala da Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı münkere emreder. Şeytanın emrettikleriyle hiç kimse huzura mutluluğa ulaşamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala depresyon, panik atak, stres gibi şeylerin insanların Allah'a uzak kalması sebebiyle oluştuğunu açıklıyor. Ve mutluluğumuz için Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufu yaşamamızı emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani kalbini temizlemedikten sonra Allah'a ulaşamazsın ki. Önce kalbini temizleyeceksin. Allah'a inanacaksın. Ondan sonra ulaşacaksın. Başka türlü ulaşamam.
3: Ben Allah'a ulaşmak deyince açıkçası Allah'a vesilelerle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Namaz hani Allah'la aramızdaki iletişimin bir vesilesidir.
4: Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet demek.
3: Dua ettiğimizde de daha sonra kendi içimizde Allah-u Teala'yı andığımızda da hani aynı şekilde ulaşmak yani.
5: Her gün var. Her gün oluyor. Her gün yatarken o dualarımızı ediyoruz zaten. İsteklerimiz oluyor yani. İsteğimiz olmazsa olmaz zaten. Yapamayız yani.
2: Önce kalp. Haca gidip geliyor adam. Onun bunun hakkını yiyin. Evin kirasını pahalandırayım. Sen ne hacısın sen? Hacına gir oğlum. Bence ha.
3: Ey Yüce Allah.
2: Sana ulaşmak istiyorum.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
3: Beni dostluğuna kabul eyle ya Rabbi.
4: Ölmeden evvel.
3: Ruhumu.
2: Sana erdirip ermiş elbiyan olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a vesileyle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Allah'a ulaşmanın en önemli vesilesi namaz mıdır? Namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun ve diğer bütün ibadetler bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmanın mutlak surette bidayetinde bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibi olan kişinin mutlaka Allah kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır ve mürşid de Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmak insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmek ise zikirle gerçekleşir. Ne kadar çok namaz kılarsanız kılın, bu hedefe ulaşamazsınız. Bu hedefin kurtuluş noktası zikirdir. Elbette Allah için namaz kılmak bir zevktir. Allah'la bir olmaktır. Allah'ın namaz sırasında verdiği mutluluğu yaşamaktır. Ama namaz başlar ve namaz biter. Allah ise namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken veya üstü yatarken daima Allah'a zikredin buyuruyor. Öyleyse bizden Allah'a ulaşan fizik bedenimiz değil, nefsimiz değil, irademiz değil, bizden Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18'de ben tezekka fe ennemâ tezekkâli nefsî ve illallâhel mesîr. Kim tezkiye olursa kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Rad 27'de ellezîne âmenû ve tetme'inü kulûmü min zikrillâh. Ela bi zikrillâhi tetme'inel kulûm. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse zikirle kalp emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, tezkiye kademine geçecekse o zaman zikirle ruh yedisine gök katı yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır. Evet, dediğim gibi ruhu Allah'a ulaştıran zikirdir ve nefs tezkiyesi tasfiyesi zikirle gerçekleşir. Mutlak surette hedefe ulaşmak istiyorsak zikirsiz bu mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onları huzursuz ve mutsuz eden tüm faktörlerden kurtulmak için en önemli adımı atmıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Benim için bir yol gösteren olarak ifade ediyor. Çünkü hani nasıl desem bir yeri gezmek istediğimizde hani bazı turistlerin hep rehberleri oluyor değil mi? O yeri hiçbir şekilde bilmiyorlar. Hani bilmedikleri için de bir rehber gerek, bir gösteren gerek. Ben bir mürşidim de hani Allah-u Teala'yı kimse yani her anlamda tanıyamaz, bilemez. Bir mürşid de hani bizi tanımamızda o yolu daha kolay bir şekilde görmemize yardımcı oluyor yani.
4: Ya yol göstericidir bence bir mürşide yani tabi olmak. Ama bunu aşırıya kaçırmamak derecesinde olması lazım. Yani tapınırcasına değil de hani onun da bir Allah'ın kulu olduğunu gözeterek ben.
2: Tabii Müslüman olmak, Allah'a inanmak. Benim gördüğüm görüşüm bu yani. Peygamber Efendimiz'e inanmak, onun yolunda gitmek.
5: En büyük şey mürşit Efendimiz'dir. Onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetine uyarsak zaten hidayet etmiş oluruz yani.
4: Tabii ilk önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra bir mürşid-i kamil olabilir yani.
0: Bir misafir bir mürşid bir yol göstericidir ama bunda aşırıya kaçırılmaması lazım. Yani tapınırcasına değil de onun da Allah'ın bir kulu olduğunu düşünerek dedi. Mürşide tabi olan insanlar onu ilah mevkine mi koyun getiriyorlar? Hayır sevgili kardeşlerim, bu tamamen insanların bir uydurması. Allah Teala bütün kavim resullerinin mürşid olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala bütün kavim resullerine insanların itaat etmesi için Allah gönderdiğini buyuruyor. İtaat asıldır. Şimdi gelelim mürşidin görevlerine. Bu bir kavim resulü ise 4 görevin sahibidir ve 4 görevle vazifeli olan veli resul Haç 2'de ifade ediliyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi tekrar oraya gelelim. Haç Cuma 2'de Allah'ın ayetlerini size okur. Yani bütün kavim resulleri Allah'ın gönderdiği mürşitlerdir ve birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde nedir? Allah'a davet vardır. Allah Teala da daveti kabul edeni mürşide ulaştırıyor. Ona tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bir, tabi olduğu zaman o kişi kitabın öğretilmesine başlıyor. İki, tabi olduğu zaman o kişi hikmeti öğretmeye başlıyor. Yani nefs tezkiyesi bir, kitabın öğretilmesi 2, hikmetin öğretilmesi 3. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ruhun hidayeti. Kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor ve 7 safa 4 teslim, 3 teslim. Diğer irade bir teslim yani bir vücut değil ve bunun bu şekilde olmasını istiyor. Başlangıç noktasında herkes cilde, casi 23'te ve kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani mürşidin davetine icabet etmezlerse. Şimdi kardeşlerimiz diyorlar ki zaten Peygamber Efendimiz bir mürşid. Evin mürşid mi? Mürşidlerin hem dahası. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki kendi dönemizdeki hayatta olan mürşide tabi olun. Nerede demiş? Tam 7 tane ayet-i kerimede. Şimdi okulduk dinleyicileri bir daha da dinleyebiliriz. Allah Teala tam Allah'ın Resulü tam 7 hadiste hayatta olan mürşide tabi olun. Bak benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde insanların Peygamber Efendimizin bu sözünü dinleyen, onun sünnetini yerine getiren, ona tabi olmak isteyen insanların ifade ettiği şeye itaat etmesi lazım. Halife ve imamı araması lazım. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek. Onlara tabi. O zaman hacet namazıyla kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği alimi, halifeyi sorması, Allah'tan sorması, onu bulup ona tabi olması lazım. Üçüncü hadis. Size ruh verenler gelecek, arayın bulun. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Üçüncü, dördüncü hadis. Benim sünnetime ve benden sonraki Raşid Halifelerin sünnetine, yani devrin imamına tabi olması. Hadis-i şerif 5. Bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. Ama her kim imama, devrin imamına tabi olursa o bana tabi olmuştur. Her kim devrin imamına asi olursa o bana asi olmuştur diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi soruyorum sizlere, Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul eden sevgili kardeşlerim. Bu kadar Allah'ın Resulü konuşuyor. Siz kendi hayatta olan mürşidinizi arıyor musunuz? Her şeyden Allah'ın size o mürşidi gösterebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah Resulü bunu söylüyor mu? Evet, 7 tane hadiste de bunu söylüyor. Hemen altına ilave edelim ki karşılıklı kaybetmeyelim. 7 grup hadiste mürşide tabiyet, 7 grup hadiste de Allah'a ulaşmayı dilemek cümle hadisi. Bunlar da Resulullah'ın hadisleri. Şimdi Resulullah bu hadislerde Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, dileyin, dileyin. 7 kere tekrar ediyor. Bugünkü din uygulamasında Allah'a ulaşma dileği yok. Dileyen kişi mürşide ulaşır. 7 grup hadiste de hayatta olan mürşidinize tabi olun. Bunların hiçbirisi yok ama kişi diyor ki ben mürşid olarak Peygamber Efendimiz'i tanırım. Güzel de sevgili kardeşim, tanımış olsan onun dediklerini yaparsın, itaat edersin. Allah-u Teala gizli şirke düşen insanların mürşidlerine ulaşamadıkları için gizli şirkte olduklarını söylüyor. Ama birileri çıkıp diyor ki mürşide tabiyet şirktir. İnsanlar Allah'a bırakırlar, onlara tapınmaya başlarlar. Bugüne kadar acaba hangi mürşide tapmış insanlar? Yetmez. Allah haliktir. Mahluk değildir. Mürşit de olsa mürşitlerin hepsi de mahluktur. Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratılmış değil, yaratandır. Öyleyse Allah diyor ki mürşidime itaat edin. Mürşide itaat şirk midir? Mürşid kendisine tabi olanların önünde onları Allah'a ibadet ettirmekle vazifeli olan kendisi de onlarla beraber Allah'a ibadet eden olmasına rağmen insanlar tarafından kendisine ibadet edilmesini isteyen bir adam hüviyeti sokulmak isteniyor. Bu tamamen şeytanın bir tuzağı. Bütün mürşitler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a tapınsınlar diye Allah tarafından vazifelendirilmişlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sevgiyle, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin bir rolü var mıdır? Elbette. Kader bizim irademizin dışında vücut bulan bir olayın bize tesir etmesi halidir. Yani bize tesir eden bu olay var ama bizim irademiz bu olayın oluşmasında bir rolü yok. İşte bu bir kaderdir. Kaderin tesir ettiği kişi bu olaydan hiçbir şekilde derecat kaybedemez. İster ona tesir eden olay onun hoşuna giden bir olay olsun, derecat kaybedemez. İster ona zarar veren, onu sıkıntıya sokan, üzülmesine sebebiyet veren bir olay olsun, gene derecat kaybedemez. Öyleyse kadere iman ettiğimiz zaman problemimiz kalmıyor. Kadere iman, kederden emin olmaktır. Kadere iman eden kişi, kederden emin olur. Evet, kadere iman, gerçekten bir daha söyleyelim, stresin, yani stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Vardır. Kadere iman eden, kederden emin olur, stresten beri olur. Evet, stresten beri olmak kadere imanın mutlaka bir ömrü. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tasavvufa girip de zikirlerini günden güne artıran insanların mutlulukların da her geçen gün artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Evinde mutluysa, hanımınla, hanımına saygılıysa bence mutlu olur. Yani Allah'a da ben çıkartmayacağım.
5: Allah'a yaklaşmaktır. Ne kadar zikredersek o kadar çok yaklaşmış oluruz bence.
3: Kesinlikle devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur. Hani ben mesela şahsen ruhum daraldığında, kendimi kötü hissettiğim zamanlar hani Allah'ı anıyorum, zikrediyorum. Hani bunları yaptıkça ben bunu yaşamış olarak söylüyorum. Hani başka bir şey söyleyemem. Kendim yaşadığım için hani zikrederek insan ferahlıyor yani.
4: Ayet-el Kürsi olsun, işte öbür ayetlerimiz olsun, hepsi bizi yani kötülüklerden koruyan dualar olsun, ayetler olsun, hepsi bizi kötülüklerden korur bence.
5: Allah'ı anarsak sürekli şu dünyadaki, dünyanın yani peşine düştüğümüz birçok şeyi atlatmış oluruz. Tam teslim oluruz. Mutluluğu da bence kazanırız yani.
4: İlla ki yani zikir yani daha şey yapıyor, daha motive ediyor. Daha tat, lezzet almayı bence.
0: Misafirimiz evinde mutluysa, hanımına saygılıysan bence mutlu olursun. Tabii Allah'ı da kalbinden çıkartmayacaksın dedi. Mutlu olmak için Allah'ı zikretmek kadar başkalarıyla olan ilişkilerimiz de önemli midir? Evet de, zikir enfusi mutluluğu, başkalarıyla olan ilişkilerimiz de afaki mutluluğu ifade ediyor. Zikir mutluluğun en büyük işareti ve teminatıdır. Zikre dayalı bir mutluluk, 24 saatlik bir zaman parçasının bütününe kadar giderek kişiyi daha çok mutluluk sadece sağlar. Ama mutluluk sadece zikre bağlı bir saadet reçetesi değildir. Mutluluğun bir kanadı da zikirdir ama ikinci kanadı başkalarıyla yaşamak, mutlu bir şekilde yaşamaktır. İki ayrı cepheden de Allah insanların mutluluğu hedef göstermiştir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Stresten uzaklaşıp devamlı mutlu ve huzurlu olabilmek için Allah ve Resulünü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, stresten uzaklaşıp devamlı mutlu huzurlu olabilmek için Allah ve Resulünü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Çok çalışarak, çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Evet, tekrar ediyoruz. Bir, çok çalışarak. İki, çok tevekkül ederek. Üç, çok ibadet ederek. Dört, çok hizmet ederek. Önümüzde çok geniş bir alan var. Hepimiz insanız ve başka insanlarla birlikte bir faaliyetin içindeyiz. Allah için çalışmak asıldır. Allah-u Teala, biz Allah yolunda hizmet ettikçe bize sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca ihsan edecektir. Allah yolunda ibadetlerimiz bizi aklar, gayretimiz kendi mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Düşünce boyutunda veya yaşantıda sürekli ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabiliriz. Öyleyse tekrar ediyoruz, çok önemli, çok çalışarak, Allah'a çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek ve de çok Allah yolunda hizmet ederek bu hakikate ulaşabiliriz. Hepinizin bu çoklar listesini hayatınıza tatbik etmenizi Efendimiz Himmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha ma selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ale semavati vel ardi وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِنْهَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا." Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş, şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de sadece ruhun bize verilmesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halakna l-insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan, bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik bedenin içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin o masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsv ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah-u Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah-u Teala "Sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi." Ruh Rabbinin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürülmüş bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha, nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte Nisa 58, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7, onunla bağladığım misakinizi hatırlayın. Enam 152, Rabbi ahdullahi afu allahu lallahu ahdinizi ifa edin. Yunus 25, Allah teslimiyet olan zatına davet eder. Rad 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Hasretler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasretlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalemindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil, 7 safa 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi, Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşid, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşid, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu, mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın tayin ettiği mürşit, onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan yediği nimeti alır. Bu yediği nimetten bir tanesi de, birincisi de, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerlenmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, bu ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatun zül harşi yulkuyur ruha min emni ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımız önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah-u Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre beyd. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne likul evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makabının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek. Devrin imamı gelecek. Onu arayın bulun. Tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın, tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kullarla arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmaya dileyerek hayattayken Allah'a iade etmemizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet. Gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten Dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur. Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allah-u Teala iyice yakınlaşırız yani.
4: Allah-u Teala rızık verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten kalpten inanmak lazım.
5: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
4: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
3: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhalaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akibe bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar seçilenler diyorum. Bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dilen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, vasıb adil mühte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü badına zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
6: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi, faydalı şeylere yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek vallahi ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor. Küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
3: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor. Yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi. Çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani...

Sonuçta günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakul hadis kitabullah ve hayrül hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin iki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 Safa'nın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşadığı 7 Safa. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimizde var. Ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha Nebi de gelmeyecek. Ve o Nebi'nin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 Safa 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz? Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merat 21. Şimdi dediğin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. Olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi Allah vazifeli hikmet sahibi alimi o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlere ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazı ilim mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki
Biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için

0: aklını kullanmayanlara azap ederiz. Hakmetmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrindendir. Ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet, demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı da işlerse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennema tezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen nefsimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
3: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
4: Allah'a teslim olmamız lazım.
5: Nefis çok basit aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerde. Nefsimizi yendiriyor bizi.
6: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsinizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanla neler değişir?
5: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
7: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
6: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir.
8: Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinde şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yarıştırabilirsek, şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen, mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri arttırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı, şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, ben sirat-ın müstakimine oturacağım, sağlarından, sollarından, önden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah-u Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor, dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın hocam, mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah abimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasleti sevgi ise, din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil, Allah'tan korkmayı öğütülüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Bir daha, Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğiyle sevmek, tabiyetle. Aşk olmak nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruh hasletlerinden, bu afetlerle hasletlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sabahımı benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır, dadisi. Namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki, her şeyi yarattı, sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben diler, müşidine tabi olur da kalbine iman yazılırsa, o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz, es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa, işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey, onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik vücudun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta, 26'da Allah'a teslim oluyor ve İhlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Martin'dan birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Fecir suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah-u Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41, 42, 43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmını onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehem la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum. İnsanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. bu olayların negatif etkisini üzerim sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşlerim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakalım inşallah. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, hayır 27, Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. Ey aminun, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
9: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakında bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ve ermişlik. Birinci sual, evliyalık, ermişlik ne demektir? Evvela evliyalık, ermişlik ne olduğunu anlayabilmek için yaratılışa bakmamız lazım. Allah Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla mücehhez olarak serbest iradeyle yaratmış en şerefi mahluk insan. İnsandan daha üst seviyede bir mahluk yok. İşte İnsanın bu yapısına baktığımız zaman Allah Teala dinimizin adı İslam, İslam'ı yaşamamızı istiyor. İslam, Allah'a teslim olmak. Belki bir insan neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? İnsanın kendisinin Allah'a teslim olması gerekir. Sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra nefsini, en son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. Ve dört teslimle Allah'a teslim olan herkes Allah'ın veli mürşidi olarak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah için vazife yapacak. Ama evliyalık bir dilek. Her ne kadar evliya kelimesi tekil olarak kullanmaya dilimizde usul haline gelmişse de veli tekildir. Evliya bunun çoğuludur. Veli dost demektir. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları demektir. Ve evliya kelimesinin karşılığı da Türkçemizde ermiş kişi şeklinde ifade ediliyor. Nereye ermiş? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'a ermiş kişi. Ermiş olmak ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah Teala'nın da bütün insanlardan istediği budur. Bütün insanların ermiş evliya olmak gibi bir hedefi vardır. Nitekim şu anda yüzlerce Allah'ın dostu, evliyası var aramızda. Olmadığı devirde de hiçbir zaman mümkün değil. Her devirde mutlaka devrin imamı ve usul ayetimizi gösterebilirsek, her devirde mutlaka devrin imamı var en üst seviyede. Deryen'e yaptığın sirayet. Yeni yapılan sirayeti gösterelim inşallah. Evet, her devirde mutlaka aramızda arda arkasız kesilmeksizin yani Nebi Resul veya onun olmadığı dönemlerde bir veli Resul olan devrin imamı var. Her devirde arda arkası kesilmeksizin Allah Teala'nın vazifeli kıldığı veli resuller var. Her devirde 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, şahitler var. Mürşitler var, sıddıklar var, şehitler var ve salihler var. İşte Allah Teala herkesin bu 28 basamak İslam merdivenini yaşamasını istiyor. Ve bu 28 basamak İslam merdivenin 21. basamağında kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ruh 22. basamakta Allah'a teslim alıyor. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Ve nefs 27. basamakta Allah'a teslim oluyor. iradede 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin Allah'a dost olması, ermiş Allah'ın bir sevgilisi olması söz konusu. Evliyalar eskiden vardı, şimdi yok. Olayı tamamen hürafe, bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir zandır. İkinci sual, bir insanın nasıl ermiş evliya olur? İşte şu anda ekranda görüyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar olayları yaşarlar. Birinci basamak Bakara 216'ya göre. Arkasından ikinci basamakta Şura 13'e göre seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanların %10'dan azı. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olmayan olan şeytanın dostları, insan ve cin şeytanlar. Bunlar seçilmiyor. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilenlerden de serbest irade sahibi kişi muhakkak hidayete muhatap oluyor. Hidayete muhatap olan kişi diğer suresinin 3. ayet-i kerimesine göre şükür yolunu seçerse 4. basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicaben mestürü alınıyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor kişi. 6. basamakta kulaklardaki vakra alınıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. 7. basamakta kalbindeki ekinet alıyor. Kişi kalbine ihbat koruyor. Kişi mürşidin sözlerini algılamaya başlıyor. Allah Teala o halde bırakmıyor onu. 7 Furkan sahibi olan kişi Tegavun 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'e göre göğsünden şer eden kişiye Allah Teala nurunu göndermek suretiyle 12. basamakta kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olan insan 7 nimet sahibi oluyor. 7 nimetle desteklenen bu kişi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve tezkik kademelerini bir bir geçerek 21. basamakta 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman mürşidi olmayan delalette. Evliya olmak demek ki mutlaka mürşide tabi olmaktan geçer. Evliya olmak dünyadaki en kolay bir şey. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altında. Allah Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi yeterlidir. Allah Teala mutlaka o kişiyi ruhunu kendisine ulaştıracak, onu ermiş evliya yapacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasının olayının bir adı da hidayettir. Allah'ın evliyası hidayete erenlerdir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için mutlaka bir hidayetçi, bir mürşit farzdır. Yunus Emre bu sebeple evliyalık bir dilektir, bilene düğün dernek. Öyleyse evliya eskidendi, şimdi evliya yok falan olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir takım zanlar söz konusu. Öncelikle Zümer 53'te Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Fatır 5'te sakın, Allah'ın vaadi haktır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu kesinlikle bilin. Ve sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse öncelikle başlangıç noktasında dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Yunus 7-8'e göre. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ama dünya hayatının razı olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Şeytan devreye girmek suretiyle o kişi günahların affı istikametinde müşride ulaşması. Onu da iblis diyor ki Allah gafur rahimdir, sen hiç yapma. Mutlaka Allah seni günahlarını affedecektir. İşte Allah Teala uyarıyor, diyor ki sakın şeytan sizi Allah'ın affına gönderek aldatmasın. Sakın dünya hayatında sizi tuzağına düşürmesin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar günümüzde evliya olabileceğine neden inanıyorlar? İnanmamaların arkasında şeytan var. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar onları Kur'an'dan uzaklaştırmış. Kur'an'ı unutmuşlar ve Kur'an'ı unutanlar kendi zanlarına tabi olarak bidatlarla yeni bir din yaşıyorlar. Bakara 78'de Münhumül ümüyne la ya'lemünel kitabe illa mali. Onlardan bir kısmı ümülerdir. Kitabı bilmezler. Yani Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emani kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Allah Teala insanlık tarihinin hangi döneminde olursa olsun insanları evliya olmaya davet ediyor. Ancak insanlar buna inanmıyorlar ve diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Allah Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bir tarzda bir kolaylığa bağlamış. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. Dindeki bidatler şeytanın insanların başına uyduğu en büyük tuzaktır. Ama çağımız hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayeti erdirilme zamanı gelmiştir. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah'a aittir, Allah'ın garantisindedir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılacaktır, kendisine dost kılacaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorulara yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Pek çok insan evliyalığı ulaşılmaz bir makam olarak görür. Sizce günümüzde evliya olmak mümkün müdür?
2: Tabii ki her zaman her devirde mümkün olmuştur.
3: Mümkün değildir günümüzde.
1: Sizce?
3: Değil.
4: Günümüzde mümkün müdür değil de yani zordur diyelim.
1: Peki neden sizce?
3: Evliya olmak için şehri terk etmek lazım. İnsanları terk etmek lazım. Tek başına bir yerlerde duracaksın. O da olmuyor hayatımızda. Onun için biraz zor bu durumda. Bu zamanda.
4: Eski dönemlerde bence daha temizdi insanlar. Şimdi artık kimse kimseyi istemiyor ki, herkes birbirine kötü niyetle bakıyor. Hani nefsi temizlenmek lazım biraz onlar gibi olabilmek için.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin evliyalığa adım atacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah yeri göğü dua üzerine kurmuştur. İnsan duayla kendi kaderini bile değiştirebiliyor.
3: Allah'a ulaşmak tabii ki çok güzel bir şey. Hani insan istese ulaşır mı? Ulaşır. Duayla ulaşır çünkü.
4: Bence gönül olarak ilk önce Allah'a almak, samimiyet, bağlılık benim aklıma ilk gelen Allah'a ulaşmak. Yani gönül olarak Rabbimize bağlanmak.
2: Ayet-i Celle'de Allah bize namazı emretmiş ya, namazla beraber duayı da emretmiş. Ben cami cemaatinden namaz kılan bir insanım devamlı. İnsanlara bakıyorum etrafımda, namazı bitirmez kaçıp gidiyor. Ya kardeşim 2 dakikada duayı ayırsana ya. Hiç mi Allah'a karşı bir ihtiyacın yok ya?
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda eski dönemlerde insanlar daha temizdi. Onlar o gibi olabilmek için nefsi temizlemek gerekiyor dedi. Evliya olmak nefsi temizlemekten mi geçer? Evet. Evliyalık bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka 7 kademeden nefs tezkiyesini gerçekleştirmekten geçer. Fatır 18'de Allah Teala men tezekka fennemme yezekeli nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımına tabi olmayın çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Kimdir şeytanın adımına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala rahmet vasıyla tecelli eder. Onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve mürşide ulaştıktan sonra 7 kademedeki nefs gesgesiyle o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ermiş evliya olur. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmadan evliya olamaz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs gesgesi arasında mutlak bir illet rabıtası söz konusudur. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Nefsi tezkiye etmek ise nefsi afetlerden temizlemek demektir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs tezkiyesinin mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır ve zikirle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye tezkiye kademelerini bir bir geçmek suretiyle kişi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Allah'ın ermiş evliyası olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Evliya olarak kimleri tanıyorsanız hepsinin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit deyince Rabbimiz için çok çaba gösteren, çok emek harcayan, o yolda yürüyen, nefsini tamamen yok eden insanlar geliyor aklıma.
2: Kur'an-ı Kerim'de bir ecele adat diyor ki, salihlerle beraber olun, yani evliyalarla beraber olun. Yani aynı namaz gibi, oruç gibi, hac zekat gibi bu bize farz olmuş oluyor. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diye bir laf vardır.
3: İlla ki bir yere tutunmak lazımdır. Ama ben sadece şuna inanıyorum. Bu ortamda diyeyim, bu zamanda Allah var, Allah birdir, peygamber onun kulu ve elçisidir. İkimizin arasına aracı koymayalım diyorum, düşüncem.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Her annenin babanın 5 vakit, yani sabahtan akşama kadar evladına dua ettiği bir dua vardır. Allah seni iyilerle karşılaştırsın. İyi o evladı karşısına çıkıyor, evladı o iyiden kaçıyor ya. O iyi, güzelliği, iyi hakikati tavsiye ediyor. Ya dayı, amca, teyze, her neyse bu devirde bu kaldı mı, bu zamanda oldu mu falan. Dinin, iyinin, güzelin zamanı devri yoktur. Bizim dinimiz evrenseldir. Milli değildir ki yani. Şimdi peygambere, peygamber arkadaşına gelen emir bizi de bağlar.
3: Her yüzyılın bir alimi vardır. Bu yüzyılın da bir alimi vardır ama nerededir, nasıldır bilmiyoruz. Rabbim karşılaşmak nasip etsin.
0: Bir misafirimiz, dinimiz evrenseldir. Peygambere gelen emir bizi de bağlar dedi. İnsanlar zaman içerisinde Allah'ın emirlerini unutmuşlar mıdır? Evet. Allah-u Teala Enam Suresi'nin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا لِسُرُنْ مُسْلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz rezillerimizi ard arda müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Hiçbir kavim yoktur ki içinden nezir geçmiş olmasın. Nezir demek o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğu kendisinde tebliğ eden insan demektir. İşte Mülk Suresi'nin 8-9-10. ayet-i kerimesi de bunu ifade ediyor. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size bir nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Biz her devirde nezir var mı? Var. Her devirde Resul var mı? Var. Her devirde o Resullere davetine uyan kişi mutlak surette Allah onu kendisine ulaştırır mı? Evet. O halde yapılması gereken mutlaka o kişinin Resulün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala اَفَتُمِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُ مِبَعْدِ Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte ne yazık ki insanlar Kur'an-ı Kerim'den habersiz ve farkında olmadan birçok ayet-i kerimeyi de inkar ediyorlar. Bunların başında da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması geliyor. Din evrenseldir, sadece bizim dünyamıza değil, bütün kainatta sadece tek bir din olmuştur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini dediği Hazreti İbrahim'in dinidir. Arapça adı İslam'dır. Ancak insanlar hafızayı beşer nisanına mamur olması hasebiyle zaman içerisinde Kur'an'ı öğrenmeyince dinin emirlerini unutuyorlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unutan bu insanlar artık Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almıyor ve kendi zanlarına tabi oluyorlar. İşte onun için Allah-u Teala Biz Resullerimizi sadece uyarıcılar ve müjdeciler olarak göndeririz. Kim davete icabet ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onun için bir müjdecidir. Kim de davete icabet etmezse, ulaşmayı dilemezse Resul Nezir onun için bir uyarıcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle o güzel kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem Hocam, indirilen bütün kutsal kitaplarda insanları evliya yapacak emirler var mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Tekrar da ellerinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Rekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir daha ifade edecek olursak, indirilen tüm kutsal kitaplarda insanlar evliya yapacak emirler var mı? Var tabi. Kutsal kitaplara göre 7 sabah 4 teslim. Hepimizin Allah'ın dostu olmamız Allah-u Teala'nın temel emridir. Bütün insanları Allah'ın dostu yapmak üzere Allah-u Teala mukaddes kitaplarını indirmiştir. Örneğin Arapçada veli manasına gelen sıddık, İbranice'de sadık ile ilişkilendirilmektedir. Hristiyanlıkta azizler vardır, Yahudilikte hahamlar vardır. Bütün bunlar hepsi Allah'ın dostu, Allah'ın evliyasıdır. Dolayısıyla 7 sabah 4 teslimi yaşayan bir insan tek bir dilekle 21. basamağa ulaştığı zaman evliya olur. Şimdi Tevrat ayetleri göre 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 2. safa mürşide tabiyet, Tevrat ayetiyle İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 3. safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. Öyleyse bütün kutsal kitaplarda ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya kılmak, Allah'a dost kılmakla ilgili emirler yer almış mıdır? Kutsal kitaplarda evet. Gösterdiğimiz ayetler bunun bir ispat vasıtası. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kişinin ermiş evliya olması için, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması için en önemli vasıta emir zikirdir. Sizce zikrin insana faydaları neler?
4: Zikir önce dilimizi temizler bence. Daha sonra kalbimizi temizler. Biz kadınlar olarak çok dedikodu gıybetle ilgilendiğimiz için bence biraz da ondan uzaklaşmış oluruz. Böylece bedenimiz de temizlenmiş olur.
3: Allah'ı zikretmek, Allah'a ulaşmak çok güzel şeydir. Zikirle ne olur o da?
2: Mana alemin yollarını açıyor, insanı Allah'a yaklaştırıyor. Farzdan fazlasını yaptığın zaman o zaten seni evliyalığa götürüyor.
1: Zikir farz değil midir?
2: Farzdır yani, Allah'ı anmak, Allah'a şükretmek. Yani tabii ki farzdır. Onu güzel söylediniz, çok güzel bir tespit yakaladınız.
1: Herkes zikretseydi sizce nasıl bir dünya olurdu?
3: Çok güzel bir dünya olurdu. Hiç kötülük olmazdı. Herkes iyi olurdu.
1: Herkes evliya olur muydu?
6: Herkes evliya
3: olurdu.
6: Olmazdı.
2: Yok, herkes olmaz. İyiler kötüler birbirine sınanıyor. Kötüler mutlaka var olacak. Şimdi kötü olmasa iyi anlamı olmaz. Şu anda bak gündüz güneş var. Onu güzelleştiren gecenin karanlığıdır. Her şey zıttıyla güzeldir.
6: Herkes hani o yola gitse, zikir çekse mesela, Rabbime yönelse herkes evliya olur da, ama Rabbime yönelmeyince, zikir çekmeyince, biz duamızı namazımızı kılmayınca, yapmayınca ne evliya olunur ne Müslüman olur. İnce doğru konuşsak öyle değil mi?
0: Müslümanın herkes evliya olmaz. Kötüler de mutlaka var olacak. Kötü olması iyinin anlama gelmez. Her şeyin zıttıyla kayyum kılarak çıktı yaratmış Allah-u Teala dedi. Hiçbir zaman evliya olmayacak insanlar da var mıdır? Evet, Allah tarafından seçilmeyenler hiçbir zaman evliya olmayacak olan insanlardır. Her devrede insanların %10'dan azı bu şekildedir. Nisa 167, 168, 169'da اَنَّ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلِمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِيْقَ اِلَى تَرِيْقِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ اَفْيَا بَلَى. İşte bu insanlar Allah'ın yolunun üzerine oturmak suretiyle Allah'a giden yolu evri ve büyürü olmak şekliyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Bir de her devirde bunlara kalbi meyleden insanlar var. Yani her devirde şeytanın dostları bu onlara meyledenler, her devirde Allah'ın dostları bu onlara meyleden, Allah'a ulaşmayı diyenler var. Herkes evliya olamaz. Evliya olmak için kişinin evliya olmayı dilemesi gerekir. Evliya mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dilemediğiniz Allah'ın evliyası olamazsınız. Kendileri dilemedikleri gibi, aksini iddia ettikleri gibi başka insanı da Allah'ın yoluna saptırmaya çalışan insanların Allah'ın yoluna girmeleri mani olan insanlarsa uzak bir delalet içindedir. Onlar asla evliya olamazlar. Uzak delalet içinde bulunan insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmeyerek insanları sebebiyle başka insanlar yoldan çıkarmaları sebebiyle onlara hakikatleri göstermediği insanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Ellerinize hürmet, asit öpüyoruz inşallah. Sizi çok seviyoruz. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteni çekmeli midir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir? Kesinlikle hayır. Bu tamamen bir hurafe, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir bidat. Necm 39'da Allah-u Teala وَاَلْنَيْسِنِ اِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın dini bir ölçü üzeredir. Kur'an-ı Kerim ölçüler kitabıdır. Allah'ın emirlerinde ifrat ve tefrit yok. Tabi zikrin dışında zikri daimi zikri Allah farz kıldığı için zikirde tefrit var ama ifrat yoktur. Her devirde halk için hak ile olmak Allah'ın bir farz emridir. Birçokları zannederler ki bir insan tasavvufa girdiği zaman artık elini dünyadan elini eteğini çekmesi gerekir. Allah Teala hiç de öyle söylemiyor. Allah'ın evliyaları da öyle yapmamışlar. Tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. İslam ise Kur'an-ı Kerim'in emri gereğince çalışmaktan ibarettir. Dünya nimetini elde etmek için de çalışacaksınız. Ama dünya çalışmasını Allah'ın emirlerine tercih etmeyeceksiniz. Tam tersine insanların içinde olacaksınız. Allah'ın güzelliklerini insanlara tebliğ edeceksiniz. Davranışlarınızla başkalarının Allah'ın bir evliyasını nasıl tanıması lazım geldiğini her seferinde ispat ederek onlara örnek olmak durumdasınız. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Allah'ın hediyelerini almak için insanın dünyadan elini eteğini çekmesi gerekmez. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse bize düşen Kur'an'daki vaaz edilen emirleri Allah'ın emrettiği usul dairesinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmek. Belki kullar için imkansız gibi görünüyor bazı emirler, onlara zor gibi geliyor ama Allah için çok kolay. Öyleyse din Allah'la birlikte yaşanır. Din mutlak surette insanı ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Herkesin Allah'tan beklentisi mutlu olmak. Zaten Allah-u Teala herkesi mutlu olabilecek standartlarda hanif fıtratıyla yaratmış. Ve Allah insanların en zirve noktada mutlu yaşayabilmesi için farz kıldığı bu hanif dinini yaşamasını bekliyor. Bu da bir dilektir. Bilene düğün dernek. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz İmmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk programının sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, bir kardeş muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylarda bu olaylar hakkına karar vermesi daha sağlıklı ve daha adilce olur diye bilir miyiz? Nurlardan ziyade kişinin sağlıklı kılan olay, Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın o kişiyi %100 koruma altına almasıyla gerçekleşir. Allah Teala Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki: "İnnehu leyse lehu sultanen alellezine aminu ve ala rabbi metevekkelun." Amin olanların ve Allah'a vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanlığı yoktur. Kişinin amin olabilmesi için bir, Allah'a ulaşmayı dilemesi, pardon, bir, Allah'a inanması, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması, üç, farz olduğuna inanması, dört, dilemesi halinde, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştıracağından emin olması. Bu amin olan kişiye artık şeytanın bir sultanlığı yok. Vallahi Rabbim ve tevekkülün, Allah'ı vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanı yok. Şeytanın sultanlığı innema sultanu alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi müşrikûn. Şeytanın sultanlığı onu dost kılanlara. Şeytanın sultanı yaptığım gücü sadece onu şeytana yönelenlerin, onunla şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Onu dost kılanlar. Ona yönelen etevellevnehu, ona yönelen ve şeytanla Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı diyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylar hakkındaki karar olayı değil, onu koruma altında tutan Allah'ın koruması, şeytanın sultanlığı onlar üzerinde yoktur. Kimin üzerinde? Amin olanları ve Allah'ı vekil kılanlar üzerinde yoktur. Şeytanın devrede olmaması hasebiyle o kişi Allah'ın koruması altında sağlıklı bir yapıya sahip olur. Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, birinci suali: Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor.

Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa cennete gidebilir mi? Hayır. Zaten kalpten dilememiş Allah Teala, kalbi talebi değerlendiriyor. Allah'a ulaşmayı dilden dileyenler, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenler, bir slaytımız var yan yana gösterebilirsek, ayetler net olarak ortaya çıkacaktır. Resimli bir slaytımız var. Dilin söylediği kalbinde olmayanlar, dilinin söylediği kalbinde olanlar. Evet, şimdi dinin söylediği kalbinde olmayanlar. Bu kişi dilden söyler ama dinin söylediği kalbinde de yok. Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor ama kalbinde yok. İşte Maide 40 mi? Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Diliyle iman ettiğini söylüyor ama kalbiyle iman etmiyor. Yunus bu konuda içi kafir, dışı Müslüman çok. İşte bu insanlar içi kafir, dışı Müslüman. Hucurat 14. Araplar biz mümin olduk. Amin olduk. Onlar de ki siz amin olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. Yine dininin söylediği kalbinde yok. Fetih 11. Araplardan geride kalanlar. Mallarımız, ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret diler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın bir biz şehadet veririz ki muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah muhakkak senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu biliyor ama Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Bütün bu ayetler bize kişinin dilinin söylediği kalbinde yok. Ama bir de gerçekten dilinin söylediği kalbinde olanlar. Bakara 46, Enam 36 bunlar işitenler, bunlar kurtuluşa ulaşanlar. O zaman kardeşimizin sualine bir kere daha Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi tamam, mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. Bu mürşide tabi olmayı kabul etmemesinin arkasında o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilden yapması vardır. Kalbinde yok. Dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmasa cennete gidebilir mi? Hayır. İkinci suali, kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa, o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yoksa tabi olduğu mürşidin ruhu mu gelir? Kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa, o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yerleşiyor. Tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde bütün insanların yani Allah'ın yolunda olan bütün insanların başların üzerinde tek bir ruh var. O devrin imamının ruhudur. Onun için şöyle söyleyelim. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu bildiriyor. Tevhid de başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Yani kurtuluşta olanlar başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Onlar ve teslim olanlar da bu. Her devirde tek cemaati oluşturanlar onlardır. Orası tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Nerede, hangi mürşide tabi olsa olsun tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Hatay'dan bir kardeşimiz muhterem hocam Fecr suresinde Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmaktan bahsediyor. Tövbe 100 ve Mücadele 22 ayetlerinde de Allah'tan razı olmak ve Allah'ın onlardan razı olmasından bahsetmekte. Bu ayetlerdeki illiyet rabıtası nedir? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşim 7 safa rıza var. Bu 7 safa rızaya beraberce bakalım.

0: Allah Teala birinci safhada Zümer 7'de eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Şükreden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Bu birinci safa rıza ifade ediyor. İkinci safa rıza mürşide tabi olanların. Onları kendinden bir ruh ile destekledi. Devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine geldi. İşte Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu da ikinci safa rıza. Ve Fecr 28'de de ruhunu teslim edenlerin rızası Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fetih 18, 4. safa rıza yine tabi olanların durumunu ifade ediyor. Allah müminlerden razı oldu. Onlar da kalplerinde olanı biliyordu ve Allah da onlardan razı oldu. Bakara 207, 5. safa rıza Allah'ın rızasını dileyerek. Nisa 114, 6. safa rıza kim Allah'ın rızasını istemek için bunları yaparsa. Ve Tövbe 100, 7. safa rıza Allah onlardan razı, onlar da ondan Allah'tan razıdırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki devamlı olarak karşılıklı rıza ama bu rızanın muhtevasında öncelikle kimin rızası geliyor? Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde bahsi geçen konu önce bizim Allah'tan razı olmamız. Radiyeten mardiye. Mardiye kademesi de Allah'ın bizden razı olması. Öyleyse de öncelikle daima bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razıysak peşinden Allah'ın rızası devreye giriyor. Rabia Sultan dua ediyor. Rabbim senden rızanı diliyorum diye dua eden kişiye sesini duyduğu zaman şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil ama Allah'ın rızasını diliyor. Buradan murat ne? Buradan murat şunu ifade ediyor. Bizim Allah'tan razı olmamız halinde Allah mutlaka o seviye rızası ile bizden razı. Mürşidi Allah Teala bize göstermiş. Biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı. Ruhumuz Allah Teala kendisine ulaştırmış. Biz Allah'tan razıyız ama Allah Teala da bizden razı. Şöyle. Yani öncelikle daima birinci sırada bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razı değilsek Allah'ın rızasını almamız o seviye itibariyle mümkün değil. Dördüncü sual Kocaeli'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir kişi imtihan yaşadığında, bir olay yaşadığında ilk olarak iş dünyasında şeytanın vesvesesine kapılıp sonrasında bir gün geçmeden olayın farkına varıp bu olayda Allah'ın onu ulaşmak istediği hedeflere bir vasıta olduğunu fark ettiğinde ve af dilediğinde o imtihanı geçmiş oluyor mu? Ders alıyor sadece ama imtihanı geçebilmesi o olay tekrar vuku bulduğu zaman bir daha bir engelle karşılaşmaması söz konusu. Bu da ancak kalbine ulaşan nurlarla gerçekleşir. Yani sadece farkına varıp anlamak değil imtihanı geçmek. Onu anladıktan sonra o olayın bir daha yaşanmaması için gerekli olan nurun o kişinin kalbine girmesi lazım. Mesela kişi için ne zaman imtihan bitiyor? Daimi zikre ulaştığı an. Şeytan yine uğraşmıyor mu? Uğraşıyor ama her seferinde mağlup oluyor. Her seferinde kişi galip geliyor ve artık o kişi galip gelmek için bir ekstra şey harcamıyor. O sadece onun vazifesini Allah diyor ve o da Allah diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Burcu'dan İbrahim Dinç. Size bir sualim olacak Muhterem Hocam. Bereket nedir? Bereketimizin artması için neler yapmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, bereket aynı miktar parayla birinin diğerinden çok sürede bir fayda sağlaması olayıdır. Ya mesela bereketi olmayan insanlar, ne diyelim, 10.000 TL alıyorlar maaş olarak. Ama Allah'ın parasını bereketli kıldığı kişi, o da 10.000 TL kazanıyor. Fakat biri ayın sonunu getiremiyor. İki yakası bir araya gelmiyor borç harç içerisinde. Öbürü ise gül gibi geçiniyor. Miktar, para miktarı aynı para. Ama birisinde Allah'ın bereketi var, diğerinde yok. Bereketi Allah Teala kimin bereketi nasip eder? Allah yolunda olanlara. Nitekim Allah Teala birçok ayet-i kerimelerde Allah Teala fazlından arttırıyor. Yani Allah Teala'nın fazlıyla, bereketiyle biz güzelliklere kavuşuyoruz. Cuma suresinin 9-10. Ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ve izanü diye yani zenamın izanü diye salati min yemin cumaati fesav ila zikrallahi ve zerul bey. Cuma ayağımın olan cuma namazı ezası diye yani çağrıldığı zaman namaza cuma günü işi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun. Fesav ila zikrallahi. Allah'ın zikrine koşun, alışverişi bırakın. Çünkü zikir Allah'ın alışverişinden daha sevdedir. Bu sizin için daha iyidir. Ama feyza kudiye selatu, namazı kılbitine fenteşir filerdi, yeryüzüne dağılın, vebtehu min fetillahi, Allah'ın fazlından isteyin, vezkurullahi kesiren. Zikredin, Allah'ın fazlından isteyin. Yani Allah'ın fazlı aynı miktar paradan üst seviyede bir Allah'ın artış sağlamasıdır. İşte namazı kaza edip kılıp bittiğiniz zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın fazlından isteyin. Allah çok zikir, umur ki böylece felaha erersiniz. Örneğin Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبَى سَنَابِيلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَّةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda harcayanın hali, her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunuyor. Normalde aslında derecat kaybında bire birdir. Kişi şer niyet ediyor ve o şeri işliyor, bire bir derecat kaybeder. Ama kişi henüz mürşidine ulaşmamış, hayır işliyor, bire on kazanır. Ama mürşidine ulaşırsa Allah-u Teala onun fazlından ondan 100, 200, 300, 400, 500 arttırarak. Bu artışların hepsi Allah'ın fazlıdır. Allah fazl-ı keremiyle arttırıyor. Bereket Allah'ın bereketi de bu şekilde inşallah. Allah razı olsun. Şanlı müfadan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde hamdini, şükrünü eda etmeyen sınıfta kalır buyurdu. Evet sevgili kardeşlerim, şükür Rahman esmasıyla Allah'ın bize verdiklerinin bize vermesinden dolayı Allah-u Teala'ya şükretmemizi Allah-u Teala emrediyor. Fiziki nimetler için tabii. Ama ham manevi nimetlerde Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla bize verdiklerine de ona hamd etmemiz gerekiyor. Mesela Allah'ın rahmeti için biz hamd edeceğiz. Fazlı için hamd edeceğiz. Selavati için hamd edeceğiz. Sekinet için hamd edeceğiz. Feyz için hamd edeceğiz. Salahın için hamd edeceğiz. Yani fizik ötesi manevi nimetlerin hepsine hamd edeceğiz. Ve bu Rahman esmasının, Rahim esmasının tecellisiyle bize ulaşanlardır. Rahman esmasının tecellisiyle bize ulaşanlar şu zahiri alemde her türlü Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da bizim şükrümüzü eda etmemiz lazım. İşte gerçekten de hamdini, şükrünü eda edemeyen sınıfta kalır olayı doğrudur. Çünkü şükrün eda edilmesi Allah'ın bize verdiklerinin Allah'ın belirli ölçüler içerisinde onu yerine getirmemiz. Maddi nimetlerin sahibiyiz. Allah-u Teala %2,5 zekatı vermemizi istiyor. %2,5 da paranın kiri %5. Ve Allah-u Teala bize bir fizik beden vermiş. Yine aynı şekilde onundan dolayı şükretmemiz lazım. Kısacası fiziki standartlarda Allah'ın bize verdiklerinin hepsine şükredeceğiz. Fizik ötesi standartlarda da hamd edeceğiz. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde nasıl eda edebiliriz? Dediğim gibi inşallah Allah'ın rahim esmasıyla bize verdiklerine hamd edeceğiz. Ama Rahman esmasıyla bize verdiklerine de şükredeceğiz. Hamd-i şükrün edası onun misliyle ihtiyaç sahiplerine vermektir. Mesela hamd, manevi nimetler bizi mutlu ediyor. Rahmet bizi mutlu eder, salavat mutlu eder vesaire. O zaman hamdimizin edası başkalarını mutlu etmek. Yine Allah-u Teala
2: başlangıcı varsa mutlaka sonu da vardır varlıklar aleminde.
0: İşte size mal vermiş. Ne diyor Allah-u Teala? Size ilim verdim. Ben verdim ya Rabbim, hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Mal verdim sana, ne yaptın? Ben verdim ya Rabbim diyorsun. Hayır, insanlar sana ne kadar sana cömert desinler diye yaptın. Sağlık verdim, ne yaptın? Yine aynı şekilde. Neyse, bunu Allah için yerine getirmemiz lazım. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde Allah için. Yani ruhumuzu Allah'a teslimi, fizik vücudumuzu Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi. Bu hamdimizin, şükrümüzün giderek artması manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'da Mikancı Muhterem Hocam, birinci suali tabiyetle başımızın üzerine gelen devri imamın ruhu irade teslimi yapıp mürşit olunca da ömür boyu kalıyor mu? Açıklar mısınız? Evet. Ama aynı zamanda inşallah memur ve mezun kıldığımız zaman Allah-u Teala onunla ilaveten bizim ruhumuzu da başımızın üzerine veriyor. İkinci sual, Âl-i İmrân 103 ayetinde Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, وَحْتَسَمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرْكُوا, fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُنْ اَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً, اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً, siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ, onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu nimet de imamın ruhu. فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَةٍ خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَزَكُمْ مِنْهَا, İşte Allah Teala onu söylüyor. Ayetinde Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Tekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah nimetini üzerinizde görmek istiyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. İki tane hadis. İşte bu nimetlenen devrin imamın ruhudur. Âl-i İmrân Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ, buradaki kavim resullerine, evet, Allah kulları üzerinde nimetini görmek ister. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Bu da alnında olsun, Allah müminlerin başlarının üzerine devri imamın ruhun bir nimet olarak üzere onların arasında onu vazifeli kılıyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimiz dergâhta Efendimizin 30 veya 40 dakikalık sohbetlerini dinlemek istiyorlar. Uykumuz geliyor, sıkılıyoruz gibi bahaneler öne sürüyorlar. Kardeşlerimizin bir kısmı sohbetten etkilenip bitmesini istemezken bir kısmımız neden sıkılıyoruz? Açıklayabilir misiniz? Burada o sohbetten gerekli olan yardımı alamıyorlar yani. Her şeyden önce sohbeti sevgili kardeşlerim zikirle dinlenmesi lazım. Yani kalbinizde Allah Allah Allah sesiyle içinizden zikredeceksiniz. Ve Efendimizin sohbetini bu zikirle dinleyeceksiniz. Eğer ayetlerde geçiyorsa gönül ister ki o zaman o ayetlerde, o sohbette, o ayetlerde ekranda gözlenecek. Öyleyse gözünüz ekranda olacak, kulağınız Efendimiz'de olacak ama kalbiniz Allah'ta olacak. Bu standart içerisinde dinlerseniz sıkılmazsınız, tam tersi devamlı olarak kalbinize Allah'ın katından rahmet gelir, yerleşir ve o huzur, mutluluğu yaşarsanız bitmesin. Ama öbürü kafasında dünya varsa, başka şeyler varsa o zaman hemen bitmesini ister. İşte iki grup olmasının arkasında bu var. Birisinde zikir yok. Zikir olmayınca sohbetten sadece ilim bazında bir şeyler belki ses olarak geliyor ama dinlemiyor. Ve onun da dinlemediği için de ona ulaşacak bir şey yok. Öyle olunca da bu iki grup insan oluşuyor. Sessiz olun, zikirle sohbeti dinleyen, ayetleri kafasından nakşeden, kalbinden nakşeden biri ol inşallah. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikrim 37 bindi. Bazen zikrimi arttırmaya yönelik aşırı istekli oluyorum. İki ayda bir süre gibi ama korkuyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, zikir artışını Allah'tan talep edin. İdrakınızın artışını talep edin. Talep ederseniz Allah'ın yardımıyla hedeflere ulaşırsınız. Evet, sadece biz talep makamındayız. İsteyeceğiz ama hedefe bizi ulaştıran daima Allah'tır. Allah razı olsun. Zikrinizi arttırın. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar hocamız. Kütahya'dan bir sorun olacak inşallah. Kişinin bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden çıkılmaz bir halde ise Allah bu durumda yardım eder mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden. Hata var. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en iyisi tövbe edenlerdir. Tövbesini gerçekleştirecek. Ve akabinde yaptığı, anlamsızca yaptığı hatadan dolayı sıkıntı duyuyorsa derhal o istikamette de zikrini arttırarak Allah'tan yardım isteyecek. Yani sevgili kardeşlerim, günahın tipi ne olursa olsun her zaman yaptığımız hatalar mutlaka ruh nefse azap ediyor. Allah-u Teala da fizik bedene azap ediyor. İşte bu durumdan kurtulmak istiyorsak mutlaka zikretmemiz lazım. Ve zikirle şeytanın etki alanını azaltmamız lazım. Hatta daimi zikirle de şeytanın kapısını kilitlememiz lazım. Bu olursa o zaman üst seviyede Allah'ın yardımıyla çok kısa sürede daimi zikirle bütün bu negatif koşullardan kurtuluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hut programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak, tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
5: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah'a teslim olmak deyince vallahi aklıma sadece ölmek geliyor.
1: Allah'a kulluk yaparak teslim olunur. İman edersin. Kulluk edersin, Allah'a teslim olmuş olursun.
2: İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirerek Hz. Muhammed'in sünnetleriyle beraber zaten Allah'a teslim olmuş oluyoruz.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere Allah'a teslim olmanın muhtevasını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaz ettiği din, İslam dini, teslim dini. Al-İmran 19'da اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Allah tektir ve onun katında din İslam'dır. Öyleyse Allah'ın yegane dini İslam dinidir. Al-İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَلِّ İslami dinen فَلَاَنْ يُقْبَيْلَ مِنْ Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. O ahirette hüsrana düşenlerdendir. Allah-u Teala teslimin 7 safa teslimin var olduğunu buyuruyor. Bu 7 safa teslimin başında da Bakara 208 Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kâfeten Hepiniz toptan teslime girin. Ve lâ tettebi'u şeytan Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gördüğünüz gibi burada 7 safa teslim var. Evvela Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizi teslim alıyor. Daha sonra mürşide tabi oluyor, Zümer Ali 4'e göre mürşid bizi teslim alıyor. Daha sonra ruhumuzu nefs tezkesiyle Allah'a teslim ediyoruz. Ve daha sonra fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Ve nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. İhlas ve irademizin teslimi. Allah'la aramızdaki ilişkiler tamamen teslim esasına dayalıdır. Allah-u Teala herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 safa davetten bahsediyor. Ve her kavim içerisinde bu Resuller insanları Allah'a teslime çağırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olanlar 7 safa Allah'a davet ki bu davetin başında Yusuf 108 geliyor. Ben ve bana tabi onlar Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Kim bu daveti kabul ederse Allah onu teslim alıyor. Yunus 25'te ise mutlaka kişinin mürşidine tabi olması işte teslim yurduna daveti kabul edenleri Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor ki sırat-ı müstakimde onu teslim alan Allah'ın mürşidi. Daha sonra ruhunu teslim ediyor. Daha sonra Nâl 105'e göre fizik vücut teslimi vesaire. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle her devirde sadece ve sadece hak dini 7 safa teslimi yaşayanlar var. Bütün dinlerin esası bu teslim dinidir. Sahabe de teslim dinini yaşadı. 7 safa sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine o günkiye göre Resulullah'a biat ettiler. Enam 71'e göre nefs tezkesiyle ruh teslimi. Al-İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi. Ömer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 139'a göre ihlas ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiler. İslam dini Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını oluşturur. Bu dinden başka hiçbir din de olmamıştır. Bütün peygamberler, onlara tabi olanlar mutlaka teslim olmuşlardır. Peygamber Efendimiz ve sahabede olduğu gibi Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar, basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah ile olan ilişkilerinde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmadan ölmeyin diyor. Bakara 132'de, Al-İmran 102'de. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz teslim olmadan ölmeyin. Allah'a teslim olmak yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Yedi safha teslime baktığımız zaman net olarak bir kere daha ekranda görmek mümkün. Evet, Allah Teala yedi safha teslimden bahsediyor. Bakara 208'de başlayan, Zümer 54'te devam eden bir teslim çağrısı söz konusu. Yedi safha teslimi içeriyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Allah bunları üzerimize farz kılmıştır. Bütün bu insanlar üzerine bu farzdır. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Allah Teala Fussilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tesviye yapan ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu en üst seviyede kul olmayı ifade ediyor. Bütün insanlar Allah'a kul olmaya namzettir ama hayata şeytanın kulluğuyla başlar kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab etmiştir, kendisini kurtarmıştır. Hangi ayet gereğince? Zümer 17'ye göre veya Bakara 208'e göre. Hepiniz teslime girin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya, mutluluğa davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşid bizi teslim alır. Allah için ilk teslim olacağımız makam burasıdır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah tarafından tayin edilmiştir. Allah Teala'nın mürşidlerine ulaşmamak insanları delalette bırakır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün değildir. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinlerde Allah'a teslim olmak keyfiyeti açık ve kesin bir dille kutsal kitaplarda yer almıştır. Kur'an-ı Kerim her peygamberin elinde bulunmuş olan kitabı tasdik eder ve Kur'an-ı Kerim 7 safha teslimi açıklar. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam'dır ve 7 safha teslimden oluşuyor. Hepinizin 7 safha teslimi yaşamanızı Efendimiz Hizmetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha mahasara var.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde birlikteyiz. Mumun kulağından sulanır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin sözünü yani hatırlıyorsunuz. Her şeyin bir baharı vardır. Kalplerin baharı Kur'an'dır ama Kur'an'ın baharı da Ramazan'dır. Ve Ramazan ayında bulunuyoruz. Ve dikkat edin, mümin kulağından sulanır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisini de hemen devreye koyabiliriz. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki kuru toprakları Allah nasıl yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuru ile diriltir. İşte kulağından sulanmak ile hikmet sahibi alimi işitmemiz aynı noktaya işaret ediyor. O zaman Kur'an'dan müstefit olmak istiyorsak, Kur'an'dan istifade etmek istiyorsak mutlak surette işitenlerden olmamız lazım. Hani hatırlayın, Resulullah ne buyuruyordu? Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü onlar işitmiyorlar. Hikmet sahibi alimin sohbetinde daveti kabul etmedikleri için. Öyleyse her halükarda Kur'an'ın kalplerin baharı olması ve Ramazan ayını ait olduğu idrak içerisinde bizim yaşamamız ancak ve ancak Allah'ın davetini kabul etmemizle mümkündür. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Bir kulağından sulananlar, bir de kulağından sulanmayanlar. İki grup insan. Yani başka bir ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sağır, dilsiz ve körler ve işiten, gören ve idrak edenler. Kör, sağır ve dilsiz olanlara, ayetlere baktığımız zaman onlar sümmün, bükmün, ömyün. Dikkat ederseniz sümmün ile başlıyor. Sümmün ne demek? Sağırdır. Öyleyse kalbe giden yol nereden geçer dersiniz? Nereden geçer? Evet. Kalbe giden yol kulaktan geçer. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hikmet sahibi alimine kulağınızı verin diyor. İşte Araf suresinin 204. ayet-i kerimesi. فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَاَنْسُرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki ben lanet için değil rahmet için gönderildim. Öyleyse Allah Resulü rahmet peygamberi. İşte bir insanın rahmete kavuşabilmesi mutlaka davete icabet etmesine bağlıdır. Davet nedir? Davet Allah'ın zatınadır. 7 safa davet. İşte hemen ekranda görüyoruz. 7 safa davete baktığımız zaman tekrar bu konuya geleceğim. Enfal 24'e göre Allah Teala diyor ki Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Başlangıç noktasında bütün insanlar ölüdürler. Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Yunus 25. Teslim yurdu olan zatına davet eder. Nahl 125. Hikmetle Allah'ın zatına davet et. Haç 67. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Fusilet 33. Sen Rabbe davet et. Niye davet sevgili kardeşlerim? Çünkü her şeyi Allah insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Öyleyse
Allah içinse Allah en güzel değil midir? En güzele ulaşmak istiyorsanız istikametiniz, yönünüz Allah'a doğru olması lazım. İşte davetçiler bunun için geliyorlar. Ve geldiği zaman bu davetçiler hepsi insanlar delalette ve delalette olan insanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler insanlar ikiye ayrılıyor. İşte hadislerden bir tanesi ki bu davetçilerin hepsi hikmet sahibi alimdir. Evet, veli mürşitler olsun, veli resuller olsun hepsi hikmet sahibi alimlerdir, daveti getirenler. İşte birçok ayet-i kerimede davet kendilerine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyenler, bu daveti kabul etmeyenlerin özelliği nedir? Onlar sahadetsiz bekliyor. Evvela Resullerin görevlerine baktığımız zaman, buraya geleceğim, Resullerin görevlerine baktığımız zaman nedir? Bakara 129'da o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara Ali İmran 164'te o size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2'de o size ayetleri tilavet ediyor. Yani ayetlerin tilaveti kimin görevi? Ayetlerin tilaveti Resullerin görevi, hikmet sahibi alimin görevi. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resullere vermiştir. Bakın Bakara 129, Bakara 151, 164, Cuma 2, İbrahim 4. Resul kendi kavminin lisanıyla bu ayetleri açıklıyor. Ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi ne diyorlar? İtiraf ediyorlar geldi. Ama biz onları ne yaptık? Yalanladık. İşte sevgili kardeşlerim, davetin kendilerine ulaşması hasebiyle İki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve körler. Bütün cehennemlikler hangi özelliğin sahibidirler? Bütün cehennemlikler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Nereden biliyorsun diyeceksin. Mülk suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 10. Öyle değil mi? قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. O zaman cehennemliklerin hepsi nasıl insanlar? Cehennemliklerin hepsi sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Davet kendilerine ulaşmış mı? Evet, davet kendilerine ulaşmış. Bir kere daha o slaytımızı getirelim. Tek tek ayetleri okuyalım inşallah. Sağır, dilsiz ve körlerle ilgili slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 18. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Demek ki davet kendisine ulaşmış, daveti kabul etmemiş, sağır, dilsiz ve kör olmakta devam etmiş. Bakara 171. Sağır, dilsiz ve körler. Bu yüzden onlar akledemezler. Öyleyse akletmeyenler kimler? Akletmeyenler sağır, dilsiz ve kör olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Maide 71. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler, artık görmezler. Enam 39-40. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar sağırdırlar, dilsiz ve kördürler. Enam 46. Enam 104-110. Araf 64. Araf 100'e baktığımız zaman kalplerine üstünlük tabi ederek artık onlar işitmezler. Araf 179. Onların kalpleri var fıkıh etmez. Gözleri var görmez. Kulakları var işitmez. Enfal 21. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22. Hayvanlar gibi en şerlisi nedir? Onlar akletmeyen sağır, dilsiz ve körlerdir. Enfal 31 keza öyle. Bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse Resul gelmiş ayetleri tilavet etmiş kavmin Resulü. Onlar da dinlemişler ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. İşte bu sağır, dilsiz ve körler kalpleri kime meyletmiş? Ahirete iman etmedikleri için kalpleri kime meyletmiş? İnsan ve cin şeytanlara, yani tağutlara meyletmiş. Ve onlarla beraber cehennemi boylamışlar. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'dan azı mutlak surette Allah'a ulaşmayı diliyor.
İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ayetlere bakışı değişiyor. Hemen onu gösterelim şimdi. Kör sağır dilsiz olanlar dedik. Bir de şimdi kör sağır dilsiz olmayanlar, yani olmayanlar, işiten, gören ve konuşanlar var. Bakara 285'te işittik ve itaat ettik. Âlimen 193'te. Âlimen 193'te Allah ne diyor? Rabbena inne semeyna münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fe amenna fagfir lana zulümena ve kefir an seyyatina ve tevaffena me'al ebrar. Şimdi sekke başına bu slaytımız kalsın. Âlimen 193'ü bir kere daha açıklayalım. Âlimen 193'te Allah Teala bakın ne diyor. Rabbimiz, Rabbinize ameni olun. İmana davet eden davetçi işittik. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye işittik. Böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amen olduk. Rabbimiz artık günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlerimizi ört ve bizi ebrarla beraber, yani Allah'ın velileriyle beraber vefat ettir. Ruhun vücuttan ayrılması neyle ilgili? Demek ki tabiyet sırasında. Ama ne yapmış bu kişi? İşitmiş. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İnsanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler onlar sağır dilsiz ve kör olmayanlardır. Daveti kabul etmeyenler onlar sağır dilsiz ve kör olanlardır. Sağır dilsiz ve kör olanlar için Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun onlara fayda vermiyor. Allah'ın kutsal kitaplarından fayda sağlayanlar onlar kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır, anahtarıdır. Kur'an'ın da giriş kapısı, anahtarıdır. Kur'an'a nüfuz etmek istiyorsanız istisnasız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse iki grup insandan bir tanesi ayetlere kör, sağır, dilsiz olmayanlar, diğer grupta kör, sağır ve dilsiz olanlar. Şimdi tekrar bu slaytımıza bakacak olursak, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar. Yunus 67'de büyütebilirsek, işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Nahl 78'de biz işitme hasasını, görme hasasını onlara verdik. Kimlere verdik? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Nur 51 yine keza öyle işittik ve itaat ettik. Furkan 73'e bakın. Dikkat edin, burası çok önemli. Onlar Rabbinin ayetleri hatırlattığı zaman ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nem 81'de sen körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. O zaman işitenler kimlerdir sevgili kardeşlerim? İşitenler ayetlere iman edenlerdir. Eğer Resul ayetleri tilavet edip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Sahabenin hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyip müşriklerine tabi olduklarını bir bir açıklıyorsa o zaman o kişinin de ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte dilediği an o ayetlere o iman eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece ahirete iman eden değil, aynı zamanda ayetlere de iman eden kişidir. Rum 53'te de yine aynı şekilde sen o körleri yollarından çeviremesin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Secde 15. Bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secdeye kapanırlar. Bakın özellikleri belli. Mülk 23. Size işitme, görme ve idrak etme hasarlarını Allah verdi. Cin 13. Gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik ve işittik. İnsan 2 yine aynı şekilde. Öyleyse iki grup insan var sevgili kardeşlerim. İşitenler ve sağırlar. İki grup insan var. Körler ve görenler. İki grup insan var.
konuşanlar ve dilsizler. Bir insanın konuşanlardan mesela şu anda hemen şimdi size bir ayet göstereceğim. Hangi ayet? Taha 123, 124, 125, 126. Allah Teala 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa o şakilerden olmaz. O zaman hidayete tabi olanlar bunlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama 124'te onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Men arada en zikri. Kim zikrimizden yüz çevirirse fennehu lehu maaşetin denkin. Ona dünyada dar bir geçim veririz ama kıyamette onu kör olarak haşr edeceğiz. İşte kör olarak bu haşr edilen kişi diyor ki ben dünyada görüyordum. Sen beni niye kör olarak haşr ettin ya Rabbim? Kâle Rabbi lima haşerteni amma. Beni niye amma olarak kör olarak haşr ettin? Allah-u Teala diyor ki evet aynen dediğin gibidir. Ayetimiz gelmişti ve sen o ayetleri unuttun. Yani ayetlere iman etmedin. Ayetlere iman edenler onlar işiten, gören ve idrak edenlerdir. Ayetlere iman etmeyenler onlardır sağır, dilsiz ve körlerdir. Burada kör olan kıyamet gününde ne olacaktır? Kör olarak haşredilecektir. Ama o diyecek ki ben dünyada görüyordum. Dünyada gördüğü ne? Dünyada gördüğü sadece bu dünyaya ait olan şeyler. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten ayetlere iman dinin esasıdır. Mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala Cin suresinin 14 ve 15. ayetlerinde 16. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ve enne minel müslümine ve minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimler? Kalbi kasiyet bağlayanlar kimler? İki grup da seçilmiş. Bunlar seçilenler. Bu seçilenlerden bir grubu Allah'a ulaşmayı diliyor, teslimi gerçekleştiriyor. Diğer grup da o da seçilmiş ama kalbi kasiyet bağlayan birisi. İşte bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimlerdir onlar? Teslim olanlar mürşitlerini arayan insanlardır. Hangi ayet-i kerime göre teslim olmuşlar? Nem 81 ve Rum 53. İki ayete bakacak olursak net olarak anlayacağız. Nem 81'de Allah şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse ilk birinci safa teslim nedir? Ayetlere iman etmek. Evet, ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler onlar teslim olanlardır. Rum 53. Sen körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. Öyleyse birinci safa teslim istisnasız Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ve ancak kimlerdir onlar? Ayetlere iman edenler onlar teslim olanlardır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve dilediği an Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona mutlak surette 7 furkan veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişi nasıl birisidir? O kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Neyi görüyor ve neyi görmüyor? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında şu dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında şeytanın dostları da var, Allah'ın dostları da var. Şeytanın dostları tağutlar da var, Allah'ın dostları veli mürşitler de var. Ama insanlar kör, sağır, dilsiz oldukları zaman bunları ne yapamıyorlar? Ayırt edemiyorlar. Fakat kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o Allah'ın dostunu şeytanın dostundan ayırt ediyor.
farkına varıyor. Evet, bu alelade birisi değil, Allah'ın dostu. Allah Teala niçin bunu yapıyor? Daveti kabul ettiği zaman Rahim esması ile tecelli ediyor. Gözündeki hicabı mestureye alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Kulaklardaki vakrayı alınca o kişi ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varıyor. Kur'an'ı anlamaya başlıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman kulak içtiğini kalbe boşaltıyor. O zaman o kişi ne yapıyor ayetlerin manasına vardıktan sonra? İhbatı da koymuşsa o kişi artık akledenlerden oluyor. Aklettiği zaman hem anlıyor Kur'an-ı Kerim'i hem aklediyor. O zaman Allah Teala ne yapıyor ona? Mürşidi mürşid olarak gösteriyor. Öbürüne mesela Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz gelmeden evvel Hazreti Ebubekir bir rüya görüyor. Rüyada ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor ve o günkü rüya tabiri

Aynı daveti Allah Resulü kime yaptı? Ebu Cehil'e de yaptı. Fakat Ebu Cehil Resulullah'a baktığı zaman hep ne olarak gördü onu? Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Hazreti Ebubekir ona baktığı zaman ne olarak gördü? Allah'ın Resulü olarak gördü. İkisinin arasında fark ne? İkisinin arasındaki fark, Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Ebubekir Sıddık daveti kabul etti. Ebubekir Sıddık Allah'a ulaşmayı diledi ama Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o hep sağır, dilsiz ve kör olarak hayatını devam ettirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öncelikle kurtuluşa ulaşanlardan olmak istiyorsak ne olmamız lazım? İşitenlerden olmamız lazım. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Mümin kulağından sorulur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinden sonra 15. ayet-i kerime ne diyor? فَاَمَّ الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar cehenneme odun olacaklardır. Bunlar seçilmişler ama seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince kalpleri gün be gün kararıyor, sertleşiyor, kasiyet bağlıyor. Ama 16. ayet-i kerime, cin 16'da وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olsalardı, لَاَسْقَيْنَاهُ مَاً غَدَقًا Onların doyabilecekleri kadar biz onlara rahmet tattırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki mümin kulağından sorulan sözü bu ayetlerde örtüşüyor. Bizim kalbimize Allah'ın rahmetini girmesi, kalbimizin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademede bir bir geçmemiz, her kademede kalbimizin içine %7 fazıl birikiminin sağlanması neyle mümkündür? Ancak ve ancak mürşide tabiyetle kalbimize imanın yazılması ile mümkündür. Eğer mürşide tabiyet yoksa, biz tabiyetimizi gerçekleştirmiyorsak, ne kadar zikretsek zikredelim, kalbimizde kalıcı olan nur miktarı, rahmet miktarı nedir? %2'nin ötesine geçemez. Hiçbir zaman %3 de olamaz. 24 saat zikredin, eğer mürşide tabi değilseniz, kalbinizdeki nur miktarı %3 olamaz. Daima %2'de kalır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Ama mürşide tabi olduğunuz an, Allah'ın kanunu değişiyor. Siz o zaman 7 kalp şartının sahibi oluyorsunuz, 7 nimetin sahibi oluyorsunuz ve o zaman zikretmeye başladığınız an 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Nefsi emmareyi bitiriyorsunuz. İkinci 17 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 daha artıyor, %14 oluyor. 19 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %11'e, %21'e ulaşıyor. 21 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %28. 23 bin zikirle nefsinizin kalbindeki nur miktarı fazıl %35. 25 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %42. Ve 33 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %49. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 kademedeki nefs tezkiyesini aşmamızı istiyor. Allah nefs tezkiyesini bize farz kılmış mı? Farz kılmış. Resulün ikinci görevi nedir? Yetlu aleykum ayatuna ve yüzekikum. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Yani nefs tezkiyesi, nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Geçtiği ayetler mi? Geçtiği ayetler nefsi emmare Yusuf 53. Nefsi levame kıyame 2. Nefsi mülheme şem 8. Nefsi mutmainne fecir 27. Nefsi raziye fecir 28. Nefsi marziye fecir 28. Ve nefsi tezkiye fatır 18. 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah Teala size bildirtiyor. Ve siz istisnasız ne ulaşıyorsunuz? Ruhunuz 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında yok oluyor ve siz ermiş evliya oluyorsunuz. Evet, ermiş evliya oluyorsunuz. Eğer kişi kulağından sulanmasa bunların hiçbirisini Allah gerçekleştirir mi onun için? Hayır. Öyleyse Allah'ın sizin ruhunuzu

0: Duyduğunuzu kendisine ulaştırabilmesi sizin kesinlikle daveti kabul etmenize bağlı. Bir ayet ve bir hadis. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Ayet Alimen 193. Hem ayet hem hadisi yan yana getirip de o slaytı gösterebilirsek, o zaman anlayacağız ki istisnasız bizim işitenlerden o hikmet sahibi alemin zikir sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek, işitenlerden olmamız için mutlak surette o münadinin davetini kabul etmemiz lazım. Rabbimiz amenü olun diye imana davet eden davetçiyi işittik. Yani daveti kabul ettik. Artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyahatlerimizi ört. Öyleyse günahlarımızın örtülmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, yani kazancımızın kayıplarımızdan öteye geçmesi ancak hikmet sahibi alimin davetini kabul etmemize bağlı. Daveti kabul edersek işitenlerden oluyoruz. Daveti kabul edersek kulağımızdan sulanan birisi oluyoruz. Daveti kabul edersek ameni oluyoruz. Daveti kabul edersek bütün günahlarımızı Enfal 29'a göre Allah-u Teala örtüyor. Ve daveti kabul edersek biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Çünkü daveti kabul edenleri Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ben kâne yercü lika Allah'ı fenni acelâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vaktinin geleceğini, onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka size işittiriyor, Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 7 nimetin de sahibisiniz. 7 kalp şartının da sahibisiniz. Ve ibadetlerin sultanı zikre başlıyorsunuz. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinize dolmaya başlıyor. %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %50 ile ulaştığınız an artık siz Allah'ın kulu oluyorsunuz. Ermiş evliya oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyor? Buyuruyor ki hadisinde, size susmayı emrediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Cihat nefsin tezkiyesi, hicret ruhun Allah'a ulaşması. Size kul olmayı emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün mesele bizim kesinlikle cem olmamız, cemaat olmamız. Ne zaman cem olursunuz, ne zaman kendinizi defterden silerseniz. 14 asırlı ve sahabe cem oldular mı? Evet. Hepsi Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesine göre. Kuntum hayrin ümmetin uhrucetin nas. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emreden, münkerden nehy edersiniz. Siz Allah'a iman edersiniz. Eğer ehli kitapta iman etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mumindir. Kulağından sulanan diğerleri de fasıklardır. Onlar zikretmeyenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu programının konferanslarından birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Eğer kalpten hazırsanız o zaman ayağa kalkıp bu tövbeyi de gerçekleştirmenizi biz istirham ediyoruz. Buyurun. Hazırsanız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda. Yaptığım günahlardan tövbe ederek. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına. Uyacağıma yemin ederek. Allah'tan kendisine. Kitap, sancak, taht. Nur ve kılıç verilen. Devrin imamına. Ve onun vekilinin emirlerine. itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: la ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a ilesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. İşte bunu düşünebilseler o zaman hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler, nebiler İslam'ı yaşadılar konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratan Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Allah Teala Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Diğer bütün varlıklarla Allah arasında köprü durumunda olan insanın en üst makamı nübüvvet makamıdır. Allah'ın nebileri, Allah'ın peygamberleridir ve hepsi de Allah'ın tasarrufundadır. Bütün peygamberler, nebiler bir İslam zincirini oluşturuyor. Bu zincirin ilk halkası Adem Aleyhisselam'dır. Son halkasında Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Ama bu zincirin birçok halkalarında asareten devrin imamı nebiler yoktur. Onların olmadığı zamanlarda zincirin halkalarında bir boşluk yok. O dönemde yaşayan kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği şekliyle Al-İmran 179'a göre kavim resullerinden birisini seçiyor, gaybi ona bildiriyor. Ve o dönemde de mutlaka tasarrufta olan kavim resullerinden Allah'ın seçtiği bir vekaleten devrin imamı vardır. İşte Allah devrin imamı ya bir nebi resul veya bir veli resuldür ve diğer insanlar. İşte bu devrin imamı veya onun olmadığı dönemdeki vekaleten devrin imamı, asaretin devrin imamı ve diğer insanlar her şeyi onun için yaratmıştır. Ama onun dışındaki her şey de yani Allah onu kendisi için yaratmıştır. Onun dışındaki her şey de onun içindir. Bu sebeple ister asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Yani bütün devrin imamları ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini ve en sonunda akıllarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Ama bu teslim-i külliyle Allah'a teslim olan nebiler arasında da Allah Teala'nın kendilerine verdiği şeriat kitapları arasında bir muhteva güzelliği var. Örneğin İsra suresinin 55. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam da bir peygamber, Nuh Aleyhisselam da bir peygamber ve diğer hepsi nebi peygamberlerdir. Ama Allah Teala biz laqad feddelna ba'den nebiyyine ala ba'din. Andolsun ki biz bir kısım nebileri diğerlerinin üstüne kıldık. Davud Aleyhisselam'a Zebur'u verdik. Öyleyse nebileri birbirinden farklı kılan Allah'ın kendine verdiği şeriat kitaplarıdır. Bu gözle muhtevaya bakacak olursak son şeriat kitabı Allah'ın koruması altına aldığı Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte bu son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberler babamız İbrahim'in Hanif dinini Arapça adıyla İslam'ı yaşadılar. Allah'ın nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din, Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim Hanif dini, 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi bize projekte ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe bu ayetlerde bildirildiği şekilde 7 Safa teslimi İslam'ı yaşadılar. Sahabenin hepsi Resulullah'ın tebliğiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17, Enfal 29. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Ve sahabenin hepsi nefs tezkesiyle beraber ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. İrşada ulaştılar, ihlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte başlangıçta cahiliye dönemini yaşayan Bedeviler, Arap kabileleri arasından Resulullah'ın Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an ayetleriyle, o Kur'an ayetlerinin onlara açıklamasıyla onları cahiliye bataklığından kurtarıp asr-ı saadet standartlarına Kur'an öğretisiyle ve Kur'an yaşantısıyla Allah ulaştırdı. İşte bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olması hasebiyle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Bakara 151'de 5 görevin sahibi olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı ifade ediyor. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak. Arkasından nefsimizin tezkiyesi, öbür slayta dönecek olursak, nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, arkasından fizik vücut teslimine kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunu öğretilmesi ve nefsin teslimi ihlasla hikmetin öğretilmesi ve en sonunda da iradenin tesliminden sonra hikmetin ötesini öğretilmesiyle Allah Teala bu görevi asaleten ve vekaleten devrin imamlarına vermiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah devrin imamı ve diğer bütün mahlukat. Diğer bütün mahlukatı Allah Teala devrin imamı için ama devrin imamını Allah Teala kendisi için yaratmış oluyor. Devrin imamları her devirde Allah'la diğer bütün mahlukat arasında bir köprü durumunda. Devrin imamları dediğim gibi 5 teslimle Allah'a teslim olanlardır. İlk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın peygamberi nebisi hem de nebiler asaleten devrin imamı ama aynı zamanda doğal olarak Resuldürler. Allah'ın şeriat kitaplarında bildirdiği şekliyle kulu nebiyin resulün ve kulu resulün neyse bir nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Düsturu gereğince Adem aleyhisselam hem nebidir hem Allah'ın resulüdür. Hem Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ve ondan sonra gelen nebiler de öyle. Ama bu İslam zincirinin her bir halkasını Allah'ın bir peygamberi nebi resul oluşturuyor veya onun olmadığı dönemlerde halkalardan bir kısmı da Allah'ın meli resullerinden oluşuyor. Ama İslam bir zincirdir ve zincirin halkaları arasında asla bir boşluk yok. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlayan son halkası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz olan Allah'ın bütün peygamberleri İslam'ı yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini kutsal kitaplardaki şeriatıyla 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın vahyettiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de sahabe ile birlikte Resulullah'ın yasadığı 7 Safa. Ama aynı zamanda Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini dikkate alacak olursak Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize buyuruyor ki Allah'ın dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeriatı dini ikame edin ve ayakta ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahiy ederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah'ın tekliğidir, şirkten beri olmayı ifade eder. Tevhid, tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati ifade ediyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı ve sonunda bu dinin çatısı teslimi ifade ediyor. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. İşte bu sebeple diyoruz ki bütün peygamberler İslam'ı yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Peygamber Efendimiz'le sahabenin yaşadığı şeriat 7 sabah 4 teslim. Ondan önce Hazreti İsa Aleyhisselam ve Havariler yaşadı. Kur'an ayetleriyle. Ondan önce de Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin yaşadı. Kısacası bütün peygamberler ve ona tabi olanlar İslam'ı yaşadılar. Tarihsel kronolojik sıra dahilinde ifade etmek gerekirse Ulul Azm nebilerinden olan Hazreti Nuh Aleyhisselam ve onunla gemiye binenler, onlar tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı 7 safayı yaşadılar. Bu ayetlere bakacak olursak Hazreti Nuh'unla birlikte gemiye binenler burada görüldüğü gibi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Belki bu Şura 13'ün altına Hazreti Nuh için Hud 29'u da ilave edelim. Hud 29'da ne diyor Nuh Aleyhisselam? Tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine aminu. Ama ben bu amin olanları yanından koymam. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Yani Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenlerin hepsinin Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayetin altına kısaltarak belki bunu da ilave edebilir şu kesimiyle. Ben bu yanımda olanları yanından koyamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İkinci safa itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında görüyoruz. Bana itaat edin, tabi olun diyor. Kim söylüyor bunu? Nuh Aleyhisselam. İkinci safhası mürşide tabiyet. Enam 84'te Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Ne yapmış? Ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırmış. Saffat 79'da ve Saffat 80'de Nuh Aleyhisselam'a selam olsun diyor. Muhsinleri böyle biz mükafatlandırırız. Demek ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yunus 72'de ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Tarim 10'da belki yer değiştirilebilir. Hidayete erdirdiklerimiz var ve salih kullar var. Yani kısacası Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 7 safa İslam'ı yaşadığını görüyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ulul Azm Nebilerin ilki. Ulul Azm Nebileri olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزْنَا مِسَاقَ النَّب۪ينَ biz bütün nebilerden misak aldık. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مِنْكَ dediği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Hepsinden misak aldık. Ay misak aldık. Alınan misak ne? Alınan misak Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Allah Teala bunu da Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesini açıklıyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle, son nebiden de son nebi dahil diğer bazı nebilerden misak alınıp da bu misak alınan nebilerden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek buyurması Resulullah'ın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah Teala bu ayet-i kerimedeki Resul'den bahsediyor. O da vekaleten devrin imamı mı? Evet. Vekaleten devrin imamı. Gelelim Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Onlar da 7 safa İslam'ı yaşadılar. Vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde Kur'an ayetleriyle 7 safayı yaşadılar. İşte Hud 75 Allah'a yönelmiş bir kimsedir diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ali İmran 68 ona tabi olanlar bu peygamber diye devam ediyor. Ankebut 26 Hazreti Lut'un ona iman edip Allah'a hicret ettiğinden bahsediyor. Nisa 125 Hazreti İbrahim ona tabi olanların fizik vücut teslimine ulaştığını buyuruyor. Enam 75 yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiğinden bahsediyor ve Beyne 5 muhlislerden olduğu, Enbiya 51'de ise Allah'ın onu rüşte yetkili kıldığı, irşada memur ve mezun kıldığından bahsediyor. Yani kısacası Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona tabi olanlar da 7 safa İslam'ı yaşadılar. Gelelim Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa ve ona tabi olan Rabbani'nin de 7 safayı yaşadığını görüyoruz. Enam 154 böylece onlara Rablerin mülaki olacaklarına inanırlar diyor. Maide 12'de Resullerime iman edip ona yardım edersiniz diyor. Bu devrin imamı. Kavim Resulleri. Arap 154'te Allah Teala onların hakka hidayet et olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilediğini ve bunu gerçekleştirdiğinden bahsediyor. Maide 66'da onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış muktesitlerdendir buyuruyor. İbrahim 5'te ise onlar nefs teslimine ulaşmışlar, onlar ihlasa ulaşmışlar ve onlar aynı zamanda salaha ulaşmış, Allah'ın emriyle adaletle hükmedenlerdir buyuruyor. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan, belki bu şekilde başlık değiştirme. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler, Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun ve Hazreti İbrahim ona tabi olan Hanifler, bu şekilde ifade etmek gerekir de biraz daha açıklayıcı olabilir diye. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler 7 safayı yaşadı. İşte Şura 13 yine aynı şekilde hepsi Allah'a yönelmişler. Hadid 27 ona tabi olanların kalplerinde Allah-u Teala şefkat ve rahmet kıldık buyuruyor. Ali İmran 52'de Allah'a teslim olduğumuza şahit ol diyor ya İsa. Ve Bakara 112'de kim veçini Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Maide 82'de ise nefs teslimine ulaşanlardan bahsediyor. Maide 83'te ise İrşada, ihlasa ulaşanlardan ve Maide 111'de havarilere bana ve Resulüme iman edip deyim onlara Allah'ın vahyettiğinden bahsediyor. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar da 7 safayı yaşadılar. Son olarak son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin de 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki teslimle ilgili ayetlere baktığımız zaman özellikle şunu görüyoruz. Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yabtehu gayra İslami dinen kim İslam'dan gayri bir din ararsa felen yukbile min kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde kendisinden asla kabul edilmez ve o ahirette hüsrana düşenlerdendir. Şimdi ahirete hüsna düşenlerin özelliklerine ayetlerle baktığımız zaman neyi görüyoruz? Allah Teala Yunus 45'te "Kad hasirellezine kezebu bi likallah." Likallah'ı yalanlayanların hüsranda olacağından bahsediyor. Yetmez, devam ediyoruz. Zümer 65. "Ve lekad uhiye ileyke bilellezine min kablik len eşrekte le yapetten amalike le tekun minel hasirin." Kim Allah'a şirk koşarsa onun ameli boşa gider ve o hüsrana düşenlerden olur. Öyleyse likallahı yalanlayanlar hüsrandadır. Allah'a şirk koşanlar da hüsrandadır. Ve Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi "Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amaluhum." Ameli boşa giden, Allah'ın ayetlerini inkar edenler de hüsrandadır. Ve onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Lika Allah'ı hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala. O sebeple babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ın birinci özelliği vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dinde açık şirk ve gizli şirk var. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, yıldızlara elleriyle ontuklarını tapmaz. Güneşe tapmaz. Aya tapmaz. Yıldızlara tapmaz ve elleriyle ontuklarını tapmaz. Ama bu ümmet için en çok korktuğum şey gizli şirk. Yani nefsinin ilah edilmesi hali. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve bu 19 afetin içerisinde Câsiye 23'te "Efereyte men ettegaze ilâhu vevâhu ve azalallâhu el-ilmin ve khatem alâ semî ve kalbihi." İşte gizli şirkte olanlar bir ilim üzere, faydasız ilim üzere olmasına rağmen Allah onları delalette bırakıyor. İşte bu delalette bırakılanlar sardiyetsiz ve körlerden oluşuyor ve delalette olanların hepsi de hüsranda. Hangi ayet bunu söylüyor? Arap suresinin 178. ayet-i kerimesi. "Men yahtillahu fevvel muhted ve men yutil fevulâkemul hasirun." Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet etmiştir. "Ve men yutil" ama kimi delalette bırakırsa "fevulâkemul hasirun." Onlar hüsrandadır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde "Ennallâhe yudilli men yeşâhu." Allah dileğini delalette bırakır. Delalette bırakanlar hüsranda gideceği yer cehennem. "Ve yehti ileyhi men enab." Ve enab olanları, kendisine yöneni de hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın hidayete erdirdikleri Allah'a yönelen enab olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bize düşen nebilerin tebliğine muhatap olduğumuz noktadaki bütün peygamberler kendilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar itibariyle düşünürsek kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisidir. Kutsal kitaplar tabi olanlar için bir mutluluk reçetesidir ve aynı zamanda bir mutluluk garantisidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç açıdan vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde dini yaşarsak bu dünya herkese cennet olur. Ama Allah'ın istediği reçete ile yaşarsak. Allah'ın bizden istediği kesinlikle bu. Şimdi Allah Teala Âl-i İmrân 81'de Resulullah'ın da kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ümmetimin hanisi diye buyurduğu vekaleten devrin imamını insanlara Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Ulu Azmebi'nin şeriatını tasdik ettiğini, tasdik etmesi hasebiyle de ona iman etmesi gerektiğini, ona yardım etmesi gerektiğini buyuruyor. Bu tebliğ kendisine ulaştıktan sonra kim yüz çevirirse فَاَنْ تَوَلَّوْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰكِمُ الْخَاسِرُونَ اُولَٰكِمُ الْفَاسِقُونَ. Kim bundan sonra yüz çevirirse işte onlar fasıklardır buyuruyor. Âl-i İmrân 82. Ama Âl-i İmrân 83'te bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. فَغَيْرِ دِنْ لَا يَبْغُونَ Bu fasıklar Allah'ın dininden gayri bir din mi arıyorlar? Allah'ın dini neydi? Allah'ın dini İslam'dı. Yani İslam'dan gayri bir din mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا Al-İmran 83 Halbuki gökte ve yerde olanların hepsi isteyerek ve istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Evet. Al-İmran 83'te onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı? Allah'ın dini ne? Allah'ın dini İslam. Yani ruhu da ve şi de nefsi de ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın dini İslam. Ama bunun dışında başka bir din mi arıyorlar? Eğer kişi teslimlerinin ilki olan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı teslim etmezse o zaman asla o Allah'ın dinini yaşayamaz. O kendi babasının dinini yaşar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim'in Hanif dini ve babanızın dini. Babaların dinini yaşayanlar 19 negatif özelliğin içerisinde faydasız ilimle yaşadıklarını zannedenlerdir. Ama babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar onlar kesinlikle 7 sava 4 teslimi yaşayanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim her devirde babaların dinine tabi olanlar onlar dini yaşadıklarını zannedenlerdir. Gerçekte asla Allah'ın dinini yaşamayanlardır. Ama babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar işte o ayetleri tekrar dile getirecek olursak Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede baban İbrahim'in milletine baban İbrahim'in milletine dinine tabi ol. Babamız İbrahim'in milleti dini kesinlikle 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Haç 78 bakın. Millete ebiküm İbrahim. Millete ebiküm İbrahim babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Yusuf 38'e bakacak olursak aynı şeyi görüyoruz. Ve teb'u milleti aba İbrahim. Ben atalarım İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın dinine tabi oldum. Nahl Suresi'nin 123. ayet-i kerimesi Sümme uhayna eyleyke ennettebi'u millete İbrahim'e hanife. Sonra sana da vahdet, tevhid ve teslim esas alan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. O müşriklerden değildi. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde Allah'ın dini tek. Dinler yoktur, tek bir din vardır. Genellikle Yahudilerden 7 sava 4 teslimi yaşamayanlar, Hristiyanlardan 7 sava 4 teslimi yaşamayanlar, Peygamber Efendimiz'e gelerek onunla mücadele ediyorlar ve diyorlar ki bizim dinimiz Yahudilik, öbürü bizim dinimiz Hristiyanlık diye söylüyorlar. Ve biz babamız İbrahim'in dinine tabi olduk. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin, Al-İmran Suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve Nasraniyen. Hazreti İbrahim Yahudi ve Nasrani olmadı. Fakat Hanif Allah'ın tek oluşunu ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması, Allah'ın teslim olmanın farz olduğuna inanan Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplarda bahsi geçen Yahudiler ve Nasraniler onlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen dinde sapan insanlar. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar da dinde fırkalarmışlar 72-73 fırkaya 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'ın dinini yaşayan Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, fırka-i naciyeyi oluşturuyor. Bu fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye Resulullah'a soruyorlar. O buyuruyor ki ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani Hazreti Nuh diyor, ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti İbrahim ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti Musa ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti İsa ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar insan dini yaşar. Peygamber Efendimiz ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben ve sizin gibi, ben ve sizin gibi yani Ben ve bana tabi olanlar, yedi safayı yaşayanlar Allah'ın dinini yaşayanlardır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah-u Teala yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse sevgili kardeşim, dinde fırkalara ayrılanlar, Yahudiler 70 fırkaya, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, Hristiyanlar 71 fırkaya, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, Müslümanlar 72 fırkaya, hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, onları kendileriyle birlikte cehenneme götürüyorlar. Sadece bir fırka kurtuluyor, o fırka-i Naciye. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olan. Son Ulul Azm mevlilerinin şeriatının hepsini tasdik eden Mehdi Aleyhisselam'ın açıklamalarına baktığımız zaman, özellikle Furkan Suresi'nin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman genel çerçeveyi bize ifade ediyor. O gün zalimler pişmankarlıklarından keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Öyleyse Allah'ın dinini yaşamak Resul'le birlikte olmayı ifade ediyor. Her kavimde Resul var mıydı? Elbette her kavimde Resul var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Resul olmasın. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesi bu kanunu ifade ediyor. İşte onlar keşke her dönemde biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen, şirkten kurtulan ve Resul'e tabi olan, fırkalara ayrılmaktan kurtulanlardır. Ve bakın diğerleri. Yazıklar olsun, keşke felanı dost edilmeseydim. Yahudilerden 70'i Resul'le birlikte yol tutmayan, o şeytanları yanlışa davet eden şeytanları dost tutanlar var. Hristiyanlardan 71'i Resul'le birlikte yol tutmayan, 71 fırkanın üzerinde yanlışa davet eden şeytanı dost edenler. Ve Müslümanlardan 72 fırka Resul'le yol tutmuyor, yanlışa davet eden faydası ilmin sahipleri dost tutuyor. O faydası ilmin sahipleri, yanlışa davet edenler ne yapıyorlar? Onları Allah'ın şeriat kitaplarından ayırıyorlar. لَقَدْ اَدَّلَنِّ عَنَ زِكْرِ بَعْدَ اِزْجَانِ Zikir, Allah'ın evrensel hükümleri, emir ve nehiler, kutsal kitaplardaki haliyle bana bildirmişken, şeytan beni ondan saptırdı. Yanlışa davet ediyor. Yanlışa davet edenler, Allah'a davet etmeyenlerdir. Doğruya davet edenler, Allah'a davet edenlerdir. Yedi safa daveti görüyoruz. Ve onun için Yunus 25'te, وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَاتِ مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dini birinci safhası Allah'a davet, ikinci safhası tevhid, reçeteyi hayatımıza tatbik etmek, üçüncü safha teslim, iki can saadetinin garantisine sahip olmaktır. Siz de bütün peygamberler gibi Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ona tabi olanlar gibi biz de tövbemizi alıp Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar ediniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki Bekir kardeşlerimize fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi, Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse İnsanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Rabbimiz birinci sual Adana'dan bir kardeş muhterem hocam. Hazreti Ali'ye başımıza gelen bela ve musibetler bizim için ceza mıdır, imtihan mıdır diye soruyorlar. Hazreti Ali de Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır, uzaklaştırıyorsa cezadır buyuruyor. Başımıza gelen her bela ve musibet hususunda ceza ve imtihan olduğunu nasıl anlamalıyız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş, ulaşa gelen her musibet onların ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. İşte 7 tane ayet-i kerimede musibetlerin nasıl tahakkuk ettiğine bakalım beraberce. Kasas 47'de لَوْلَا اَنْ تُس۪يبَ مُس۪يبَةً مِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَيْتِبُوا اَيَاتِكَ Demek ki musibetlerle karşı karşıya olan insanlar hemen Allah'a yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Hani diyorlar ya halk arasında, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. İşte sıkışan bu kul Hızır'ı çağırıyor. Hızır mesafesinde olan kimdir? Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü ne yapıyor? Ayetleri, biz de ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık diye. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olduğu zaman ondan sonra yaşadığı her musibet aslında onu Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'ın izniyle. Hedefi ne? Hedefi ruhun dünya içinde Allah'a ulaşması. Hep anlatıyoruz ya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, oluşa gelen her hadise onların Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse onların başına gelen her hadise onları mürşide ulaştırmak içindir. Mürşide ulaşan kişinin başına gelen hadise onun ruhunun Allah tarafından kendisine ulaştırması içindir, derstir. Ruhuna ermiş, Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olan kişilerin başına gelen hadise fizik vücut teslimi içindir. Fizik vücut teslimi için ola gelen hadise nefsin teslimi. Ama burada kimler için cezadır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, onların başına gelen her musibet kesinlikle ceza hükmündedir. Çünkü Allah Teala onlar artık Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine de mani oluyorlar ve Allah'a karşı savaşıyorlar. İşte musibetlerle ilgili ayetlere baktığımız zaman kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Başlangıç noktasında kul niye azıyor? Çünkü herkes dünya hayatını 19 negatif özelliğin standartları içinde yaşıyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ayetlerden gafildirler. Birincisi. O zaman işte bu ayetlerden gafil olan, ulaşmayı dilemeyen kişinin başına musibet geliyor ve ders alıyor bu kişi. Ders alıyor ne diyor? Rabbim bana bir Resul gönder. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor o musibetten. Ders alıyor. Ve bana Resul gönder, ben de senin ayetlerine tabi olayım diye. Olaydan gerekli dersi almış. Bir, olaylardan ders almak. İki, bu insanlara Allah'ın katından Resul gönderip ayetleri okuması. İki cihetiyle biz hedefe ulaşabiliyoruz. Olayların yaşanması, nefsin oradaki hissiyatı söz konusu. Bir de Allah'ın katından Allah'a davet söz konusu. İşte bu şirkte olan, küfürde olan, delalette olan, sardisi ve kör olan, fıskta olan, bunlar hepsi kesinlikle
uzak delalette değiller. Delalettedirler ama uzak delalette değil. Uzak delalette olanlar, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, bunların başına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Ve onları Allah'tan daha fazla uzaklaştırıyor. Onun için ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar için toprak altı toprak üstünden iyidir. Çünkü her gün cezaları artıyor. Kalplerini tab etmiş, onlar için bir dönüş söz konusu değil. Dolayısıyla onlar için bir azap hükmünde. Ama ulaşmayı, yani uzak delalette olmayan insanlar için tek muradı Allah onlardan vazgeçmiyor. Devamlı olaylarla onları kendi zatına davet ediyor. Olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onlar için de bir imtihan. Mesela Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bunlar için bir azap. Yani tövbe etmeyip zikre başlamayanlar her olaydan dersi almadıkları için onlar için bir azap hükmünde. Ama Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesinde de bahsi geçen kişiler için onlar için bir imtihan hükmünde. İkisi de musibete düşer oluyor. Ama birisi kesinlikle ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar için bir azap söz konusu. Ama Bakara 155, 156'da sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal, candan, eksilmeyle imtihan eder, sabreden müjdele. O sabredenler, yani bunlar için bu musibetler bir imtihandır. Sabır da imtihan olabilir ve daha öteye üst seviyede de olabilir. İşte onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalbine lillahi ve neye racun. Yani Bakara 156 ile Kasas 47 arasında kesin bir ilyet rabıtası var. Musibet isabet ediyor. Biz Allah içiniz Allah'a ulaşmayı diliyor ve tekrar ruhumuzun ölümle Allah'a döneceğinden emindirler. Kasas 47 de aynı muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Misafirimiz bir yerde kaderi değiştiren dua diye bir dua ile karşılaştım. Dua gerçekten kaderi değiştirir mi, açıklar mısınız? Başlangıç noktasında herkes negatifte sevgili kardeşlerim. Yani hüsranda. O hüsranda olan insanlar hepsi hüsranda ve 7 ayet-i kerime gereğince herkes başlangıçta herkes hüsranda. İşte Bakara suresi. Hüsranda olanların da 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Bunu da görebilirsek hüsranda olanların 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Cehennemliklerin kader hücresi siciğinde. O zaman bu siciğinde olan, hüsranda olan insanlara Allah'ın

0: Evet ama burada kişinin bizzat seçiminin kendisini yapması lazım. Hem olaylarla Allah-u Teala ders veriyor, hem de katından gönderdiği Resullerle, ayetlerle ders veriyor. Dersini çalışan, ders alan, öğüt alan insanlar ki, bu öğüt alanlar kimlerdir? Allah-u Teala Müzzemmil 19'da ve Dehr 29'da en hazi tezkire femen şa tehaza ila rabbi sebira. İşte bunlar birer öğüttür. Kimler için öğüt? Bu hüsranda olanlar için öğüt. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Daveti kabul eden herkes Rabbine giden bir yol tutar. Öğüt alır. Dolayısıyla öğüt alan kişinin de kader hücresi illiğindedir inşallah. Allah razı olsun. Alpinden bir karşı muhterem hocam. Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım hadisi şerifin. Kalp temizliği ve kalbin 19 kademede müzen olmasının bir ilgisi var mıdır? A'dan Z'ye kadar odur. Yani Allah-u Teala baş gözüyle görülmez. Nefsin baş gözüyle de görülmez. Ama Allah-u Teala kalp gözüyle görülebilir. Dolayısıyla kim ki iradesini de teslim eden Allah-u Teala ona zatını gösterirse o Allah'ın zatını görenler bunlar kalp gözüyle Allah'ın zatını görenlerdir. Dolayısıyla kesin bir ilgisi var. Öyleyse bir insan Allah'ın zatını görmeyi diliyorsa ki başlangıç noktasında ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, daha sonra Allah'ın zatının görülmesi ve o istikamette hedefe kişinin ulaşmasını ifade ediyor inşallah. Bilgisi var mı? Elbette var. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mürselat 11 ayetinde bahsedilen hangi Resuller açıklar mısınız? Burada Beyza Resulü okutet. Şimdi her devirde eğer Nebi Resulse veya vekaleten devrin imamı ise bir tek kişidir. Ama burada çoğul ifade edilir. O zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Resullere vakit bildirilmiştir dendiği zaman kavim Resulleri diye düşünüyorum. Ama muhterem Efendimizin tefsirine bakalım şimdi. Kıyamet sırasında hayatta olan Resullere kıyametin ne zaman kopacağı bildirilir. Evet. Her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah veli Resuller gönderiyor. Ama kıyamet noktasında bu Resuller yine o kavim içerisinde ve onlara bildiriliyor. Belki de gaybi bildiren kişi de, bak gaybin kendisine bildirdiği kişi de devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Muhterem hocam, başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir daha suali tekrar edecek olursak. Başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah-u Teala hiçbir noktada Allah'tan ümit kesmememizi buyuruyor. Şimdi ümit kesenler kimlerdir? Ümit kesenler ve ümit kesmeyenler. Ümit kesenler Hicr 56'da delalette olanlardır. Ümit kesenler Allah'a mülaki olmayı ve ayetleri inkar edenlerdir. Ümit kesenler ameli boşa giden insanlar. Öyleyse Allah-u Teala eğer diyorsa ki Zümer 53'te ey nefslere karşı haddi aşan kullarım günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi dikkatle bakın nefste 19 afet var. Ruhta da 19 tane hasret var. Ama şimdi yan yana getirelim ve size bir şey ifade etmek istiyorum. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Sevgi de ruhumuzun bir hasreti. Kin ve nefret sevgiyi kaplayamaz ama sevgi kin ve nefreti kaplar. Nefs sadece zemin katta ve kendi aleminde. Ama ruh bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Küfür belli bir yerdedir ama iman küfrü kaplayabilir ama küfür asla imanı kaplayamaz yani. Ve bunun gibi doğruluk, vesaire. Yani kısacası

0: Bu 19 tane ruh hasreti kainata şamil olan bir durumu ifade ediyor ama nefsimizin 19 afeti kendi alanı içerisinde. Nefs zemin kattan yukarı çıkamaz. O zaman öyle olaya bakacak olursan Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Ümit kesmemesi lazım. Ümit kesenler onlar kafirlerdir. Ümit kesenler kendileri küfürde olmasına rağmen başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte Allah-u Teala onun için kafir diyor. نَلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا نَلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Yani Allah onları asla mağfiret etmez, tarik-i müstakime ulaştırmaz, ila tarik-i cehenneme. Artık onlar gay yolunun kılavuzlarıdır. Şeytana götüren insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Kimlerdir Allah'ın rahmetini ümit kesenler? Cin şeytanlar, insan şeytanlar, şeytan şeytanlar. Artık onlar mesela iblis yaptığı hata sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Ama Allah Teala soruyor, tekrar ona bir imkan tanıyor. Niye emri masi oldun? İşte kendine göre bir şeyler söylüyor. Allah Teala huzurdan kovulduktan sonra iblis kinleniyor şeye karşı. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetine karşı ve bana müsaade ver. Göreceksin ki ben ondan üstün olduğumu ispat edeceğim. Yani Allah'tan müsaade alıyor. Niçin? Adem oğlunun kendisiyle birlikte cehenneme götürmek için. O zaman kendisi zaten cehennemde, başkasının cehennemlikle sebep olması halinde onun da gideceği yer tabii elbette cehennem. İşte ayetin muhtevası ümit kesmemek lazım. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Çünkü kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah her şeye kadirdir. Günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah-u Teala onu örtmeye ve sevaba çevirmeye kadirdir. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali tebliğ yaptığım bir kişi bana İslam ve İslam ülkelerinden bahsetmeyin. Ne varsa batıda var. Doğruluk, dürüstlük, adalet, kültür, ekonomik olarak kalkınma vesaire dedi. Bu kişiye nasıl yanıt verebilirim? Sevgili kardeşlerim, batılılar gerçekten dini yaşamasalar dahi çevresel şartları adalet muhtevası içinde kendilerinin çıkarttığı kanunlarla kontrolü sağlamışlar. Ve bu kontrolün dışına çıkan insanlara ceza tatbik etmek suretiyle onları belli bir noktada tutuyorlar. Mesela diyor ki İslam ve İslam ülkelerini bahsetmeyin. Ne varsa batıda var. Doğruluk. Gerçekten şimdi baktığınız zaman karşılaştığınız nerede kişi varsa onların yani menfaat için bir yalan söylediklerine şahit olmuyorsun. Adalet. Gittiğin zaman hangi ülkeden oldun ve olmadın, onlar kanunları aynı herkese tatbik ediyorlar. Kültürleri farklı olabilir. Ekonomik olarak da devamlı insanlara muhtaç bırakmıyorlar. Bugün Avrupa'ya, Batı'ya ulaşan sığınmacılar, mülteciler onları başıboş bırakmıyorlar. Bir insanın ailevi ihtiyaçları bazında neye ihtiyacı varsa A'dan Z'ye kadar düşünün mü onları tatbik ediyorlar. Yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu açıdan ama bizim burada söylediğimiz muhteva tebliğ din noktasındadır. Bu bahsettiğim batılıların bütün bu sahip oldukları şeyler onları bu dünyada bir düzen içinde tutar. Ama dünya hayatıyla ahiret hayatı mukayese edildiği zaman Allah bize nasihatte bulunuyor. Allah da ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Hiç kimse batılılar haşa Allah'tan daha iyi bilemez diyemez yani. Mesela ne diyelim? Hiç kimse Allah'tan daha batılılar doğrudur diyemez. Hiç kimse batılılar Allah'tan daha adaletlidir diyemez. Hiç kimse Allah Teala'nın üstün olamaz. O hiçbir şey yokken vardı. Kudretin tek sahibi, kainatı yaratan o, her şeyin sahibi o ve tek gayesi var herkesi mutlu etmek. Biz de insanları Allah'a davet ediyoruz. Yani elma ile armudu mukayese etmek doğru değil. Batılıların sadece bu dünyevi hayatta sağladığı bir düzeni, Allah Teala'nın ahiret ve dünya saadetini muhtevasına alan dinle karşılaştırmak doğru değil. İkisi birbirinden ayrı. Yani elma ile armut olmaz. Elmayı elma ile karşılaştırabilirsin, armudu armutla karşılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla böyle cevap vermeniz lazım. Ve eğer bahsederseniz ki nitekim şu anda İslam ülkelerinde de, bütün inanç gruplarında da 7 sava 4 teslimi yaşayanlar var. O zaman bu kardeşlerimiz bu bahsettikleri, olumlu tarafını gördükleri batılları dini yaşayan, 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlarla karşılaştırsın bakalım. Görecektir ki 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlar kainatın her noktasında en üst seviyede dürüstler, en üst seviyede adaleti yerine getiriyorlar. Bunun çok örnekleri var. İşte Osmanlı yükselme dönemi boyunca tasavvufu yaşaması, Kur'an'ın rehber edilmesi, Allah'a en üst seviyede yaklaşması hasebiyle Batı aleminde Osmanlı gitti, adalet bitti. Onlarda adalet yokken Osmanlı'da en üst seviyede adalet uyguluyordu. Sahabe döneminde de olay böyle. Öyleyse dinin yaşandığı noktada en üst seviyede Allah'la bile olanlardır. Allah'a kul olanlar, Allah'ın dostu olanlardır. Allah razı olsun. İkinci suali haramla hem hal olan bir kişi Allah'a karşı sorumlulukları yerine getirmekte sıkıntı yaşar mı? Elbette. Yani haramla beslenen bir vücut ibadetlerden zevk alamaz. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise ki Allah onun kalbinde varsa görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın garantisi devreye giriyor. Allah-u Teala diyor ki Rad 27'de ve Şura 13'te bana yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişinin kalbine baktığımız zaman %51 nur, %49 karanlık. O zaman böyle bir kişinin harama el uzatması söz konusu değil. Bilmeden belki bir şey yapabilir ama bilerek onu yapması mümkün değil. Çünkü kalbindeki nur miktarı karanlıkları geçmiştir. Ve o zaman bir başkasının malına haram yoldan uzatması mümkün değil. Yetmez. Böyle bir kişi ibadeti üst seviyede tutar ve hiçbir zaman harama el uzatmaz. Ama kimdir harama el uzatan? Nefsi emmarenin standartları içinde. Çünkü Allah-u Teala Yusuf 53'te وَمَا اُغَرُوا نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ اَلَّا مَارَةٍ بِسُوِي Allah'ın temize çıkardığını kimse kirletemez. Allah diyor ki nefs tezkiyesini ben yaparım ve nefsini tezkiye ettikleri kişinin de o noktada kalıp harama el uzatması mümkün değil. Harama el uzatanlar nefs tezkiyesini yapmayanlardır. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci sual, Allah-u Teala insanı çok severek yaratmasına rağmen neden Arap 179 ayetinde hayvandan aşağıdır diyor, açıklar mısınız? Evet. Allah-u Teala gerçekten hem Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian, yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yarattım. Câsiye 13'te de sadece yerdekiler değil, bütün kainatı sizin için yarattım. Ama bütün kainatın kendisi için yaratıldığı kişi bütün kainatın sahibinin emrine itaat etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki Hazreti Ömer'in sözü, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Araf 179 ayetinde bahsi geçen kişiler Allah'ı biliyorlar. Ama isyan ediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı, 72 ayet-i kerimede açıkladığı 12 kere farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını dilemiyorlar, yerine getirmiyorlar. O zaman Allah'a isyan eden bu kişinin evet en üst noktada bir hedef Allah kendisi için itaat etmesine rağmen emrine itaat etmediği için aşağıların aşağısı oluyor. O zaman onların gözleri var, daha doğrusu onların kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Dikkat ederseniz Allah-u Teala insanın fizik vücudunun vazifesini yapmaması halinde yani baş gözleri kör, baş kulakları sağır ve bu sağır kör dilsiz olanlar Tabii onların kalplerine de iniyor. O zaman hayvanlardan daha alt derecede. Ama kim için Allah-u Teala hayvanlar onların hizmetine sunmuş? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Melekler bu sefer nefsleriyle, insan nefsiyle karşılaştırıyorlar. Melekler de diyor ki biz seni tesbih ve takdis ediyoruz ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Hayır, Allah-u Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olması halinde sizden üstün. Gelelim cinlere. İnsan cinlerden de üstün. Cinlere baktığımız zaman cinlerde ruh yok. Ama Allah-u Teala insana ruh üfürmüş. Öyleyse ruhu itibariyle herkesten üstün. Nefsi itibariyle kontrol sağlaması halinde, kamil insan olması halinde meleklerden üstün. Ve fizik vücuduna ait olan Allah'ın emirlerini en üst seviyeye getirmesi halinde de bütün hayvanlardan, bütün mahlukattan üstün noktaya geliyor. Ama verilen üstünlükleri Allah'ın emrettiği biçimde kullanır ve yerine getirirse üstün. Yoksa işte burada ayet-i kerimede zikredildiği gibi onlar hayvanlarından daha alt derecededirler. İsra suresinin 70. ayet-i kerimesi, 70-71. Lakat keremna beni Adem'e. Biz beni Adem'i, Adem oğlunu ikram sahibi kıl. Hamelnahu fil berri vel bahri. Karada ve denizde onları taşıdık. Ve rezaknahu minet tayyibati. Ona temiz rızıklar verdik. Ve feddallahu ala kesirin memmen halakna teftiyle. Yani onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Onları yarattıklarımızın çoğundan. Hepsinden değil bak. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Bu fazilet nefsteki faziletler itibariyle. Ama fazilet açısından kişinin kalbindeki faziletler sıfırsa o zaman o demek ki şey değil, üstün değil, en alt seviyede. Allah razı olsun. İkinci suali Allah-u Teala Kur'an'da kendisinden bahsetmiş midir? İndi ilahide ne yapmaktadır açıklar mısınız? Kainat yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Allah Teala birçok ayet-i kerimede onun arşı su üzerindeydi. İşte Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hanginizin en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde semaları ve yeryüzünü yaratan odur. Onun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümünden sonra bahsedeceksiniz, diriceksiniz dersen kafir olanı inkar edenler, örten kimseler mutlaka şöyle derler, bu ancak mapaçık bir sihirdir. Öyleyse abesle iştigal etmez Allah Teala bütün kainatı yaratmıştır ve o yere gireni, yerden çıkanı, gökten inen ona yükselen biri. O her zaman Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde her şeyden haberdardır. Her şeyden haberdar olan Allah Teala ilahi küllü iradeyle her şeyi de kontrol altında tutan odur. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. Sonra arşa istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yükseleni bilir. İşte bu mimar üzere bir dizayn içerisinde indi ilahide. Bütün nurlar Allah'tan geliyor. İndi ilahiden geliyor. Allah razı olsun. Çünkü suali Allah istese fizik vücudumuzda Allah'ı göremez mi? Allah Teala her şeye kadirdir ama kanunlarını vaz etmiştir ve o kanunlar çerçevesinde sünnetullahını gerçekleştiriyor. Allah istese kainatı yoktan var eden Allah Teala elbette bunu yapmaya kadirdir. Ama ben bununla yaparım demiyor. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyi diledi ve kanunu işletti. Allah Teala diyor ki ya Musa, şimdi baş gözüyle beni görmek istiyorsun. Bak ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. O zaman tekrar beni görmek isteyip istemediğini göreceğiz. Arap 143'te bunu yaptığı zaman Hazreti Musa bayılıyor. Yani Allah dağa tecelli ediyor. Hazreti Musa bayılıyor. Öyleyse insanın baş gözünün Allah'ı görmeye muktedir değil bu ayetlerden. Yani Hazreti Musa diyor ki Felemâ fekâlâ subhâneke tübtü ileyke, tövbe ettim. Ve enne evvelil mu'minin, ve baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğine iman edenlerin ilkiyim diyor. Evvelil mu'minin. Öyleyse her şeye kadirdir ama fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülmesi, fizik vücut dayanamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, 18 saat zikre ulaştım fakat fizik vücudum henüz Allah'a teslim olmadı. Zikrim 15 ve 16 saate düştü. Sonra yine 18 saate çıkardım. Ne olma olmadı. Sabit tutamadım. Fizik vücudun Allah'a teslim olması için ne yapabilirim? Sevgili kardeşlerim, çok enteresan bir idrak seviyeniz var. Çok, sadece sende değil, birçok kardeşlerimizde. Şimdi kabul edelim, ne diyelim? Üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversitenin 4 yıllık üniversite ise belli imtihanlara girip geçiyorsunuz ve size ondan sonra bir diploma veriliyor. İşte bunu fizik vücut teslimiyle bağdaştırarak anlatmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ben üniversitenin ikinci sınıfında matematikten yüksek matematiğe okudum. O zaman bana diploma verin. Ama böyle olmuyor sevgili kardeşlerim. O müfredat programı 4 yıllık bir muhtevayı kapsıyor ve onu bütün dersleriyle geçmediğiniz takdirde sonuca ulaşamıyorsunuz. Şimdi anlık olarak 2 gün, 3 gün, 1 hafta gelmişsin, 18 saat zikri yapmışsın. 18 saat zikri yaptığım için ben diyor artık fizik vücudumu teslim ettim. Şimdi sen böyle davrandığın zaman Allah-u Teala'nın ayetlerini bilmediğin açık ortada. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Beled suresinde, fizik vücudun teslimi dik gibi bir yokuştur. Allah'ın dostları bunu yaşayanlar da en üst seviyede bunu yerine getirmişler. 3 gün, 1 hafta, 1 ay, 18 saat zikri yapmışsın, ben fizik vücut teslimi yaptım. Bu ayetlerle bağdaşmıyor. Lütfen Allah'ın ayetlerini idrak edin. Kabul edelim ki sen fizik vücudun teslimi için acele ediyorsun. Esnet, ne yapacaksın şimdi sevgili kardeşim? Yani siz Allah'ın manevi eğitimini fizik alemdeki eğitimle karıştırıyorsunuz. Fizik vücut teslimi yapıyorsan onun mutluluğunu yaşadın demektir. O zaman daha ötede ne geleceksin? Nefs teslimi şemi. Onun da mutluluğunu Allah sana veriyor. Daha ötede irade teslimi, onun mutluluğunu da sana Allah veriyor. Daha başka Allah Teala nasıl sana versin? Ben burada kimseyi taltif edemiyorum. Benim bilmemle bir şey ifade etmez. Önemli olan Allah'ın senin hakkındaki hükmün. Bu cevabı sana veriyorum ama binlerce kardeşimiz bu şekilde. Bu yolun dışında ikinci bir yol yok ki. Hadi kabul edelim, fizik vücut teslimini yaptın. Başka bir yere gidecek misin sevgili kardeşim? Önünde nefs teslimi var. Onu da yaptın. Başka bir yol var mı? Onu da yaptın, irade teslimi. Başka bir yol var mı? Öyleyse bir sual sorduğunuz zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde idrak ederek sorun. Ben bu cevabı veriyorum. Bu sualin sahibi kardeşimiz iyice düşünsün, taşısın. Allah'ın yolun dışında başka bir mutluluk yolu yok. Eğer fizik vücut teslim yapıyorsan zaten bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Senin aslında Allah'a çok hamd edip şükretmen lazım. Rabbim bana bunu nasip kıldığın için, bu mutluluğu bana verdiğin için. Ama böyle işte bir hafta, iki hafta, bir ay, 18 saat zikri yapıp ondan sonra onun muhtevasına sahip olmazsan Allah'a ulaşmak olduğunu onlar da idrak edeceklerdir. Onun kapsamı içerisinde müktesebatın ona uygun değilse elbette düşersin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, bazen görevli olmayan kardeşlerimizin yine o toplumdaki diğer kardeşlerimize yanlış davranış biçimleri sergilediğini duyuyoruz. Bize söyleyen kardeşlerimize bunu irşat makamına götürmeli olduklarını söylüyoruz. Onlar bu problemi irşat makamına götürmezse biz bu durumda nasıl davranış biçimi götürmelisiniz sevgili kardeşlerim. Bakın Allah-u Teala ayetlerde ne diyor? Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde ve Şura 38'de ve Ali İmran 160'da. Bu ayetlerin hepsini tek tek söylüyorum size. Bir şeyi idrak etmeniz için. Allah Teala diyor ki onlar Rablerine icabet ederler. Namazı kılarlar. Onların işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Demek ki irşat makamına ulaştırmadan önce kendi aranızda istişare ettiniz. Ama ihtilaf devam ediyor. Kardeşimiz oradaki şey devam ediyorsa o zaman Nisa 59'da Ya eyyühellezine aminu atiullaha atiur rasulü emminkum fe en tenazzaytum fi şeyin feraddu ilallahi ve resulih in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir. O zaman sevgili kardeşim kendinden bir sonuca ulaşmayacaksın. Bekletmeyeceksin. İrşat makamına ulaştıracaksın. Sen istemiyor olabilirsin. Ama toplumun saati, toplumun huzura, mutluluğa ulaşması, Allah'a yaklaşım göstermesi bunu gerektiriyor. Yapmayanlar sorumludur. Özellikle birçok kişi aman hocamızın zamanı yok, onu rahatsız ederiz. Bu şeytanın korkunç bir tuzağı ve sözü. Bugüne kadar bize ulaşan hiç kimseden sen niye bana ulaştın diye rahatsız olduğumuzu bildirmedik, söylemedik de. Ve rahatsız olmayız, tam tersi görevimizin bilinci içindeyiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Cennete girmek için La İlahe İllallah demek yeterli midir? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatim. Biz de sizi çok seviyoruz. Cennete girmek için La İlahe demek yeterli mi? Yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde bütün münafıklar bunu söylüyorlar. Bakın Münafıkun 1. Bakalım beraberce. İza ca'ken münafıkun kâlû neşhedü enneke lerasûlullah. Vallahu ya'lemu enneke lerasûlü. Vallahu yeşhedü innel münafıkûne lekâzibûn. Mali münafıklar sana geldikleri zaman biz şahadet ederiz muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Şimdi münafıklar la ilahe illallah Resulullah demişler mi? Demişler. Ama Allah şimdi onlara cevap veriyor. Allah muhakkak senin gerçekten kendisi Resul olduğunu biliyor. Elbette onu gönderen Allah. Allah şahit edir ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Öyleyse münafıklar kimlerdir? Dilinin söylediği kalbinde olmayan insanlar. İşte Maide 41. Maide Suresi 41. ayet-i kerimesinde. Bunlar yine Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Daha doğrusu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Ya eyyühe Resulü la yuzunkellezine diye devam eden Arapça ayet-i kerimede. Türkçesi mali şöyle, ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yani içi kafir dışı Müslüman. İşte içi kafir dışı Müslüman bir insan la ilallah istediği kadar desin, Allah'ın kalbine bakıyor, dışına değil, diline bakmıyor. Öyleyse cennete girmek için la ilallah demek yeterli değil. Yeterli olması la ilallah sözünün kalbine inmesi. Kalbine inmişse zaten o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Kalbinde ulaşma dileği varsa zahirde la ilahe illallah diyen kişinin elbette cennete gider. Ama kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa la ilahe illallah sözü zahirde söylediği zaman içinde küfür var, kalbinde küfür var, dışında diliyle söylüyor. Sadece bu değil. Allah Teala Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde de. Bakın ne diyor Fetih 11'de. Araplardan geride kalanlar, savaşa katılmayan, mallarımız, ailemiz, zimin, şükretti artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kalplerinde küfür var, dilleriyle biz bir dahaki savaşa katılacağız. Allah Teala onu söylüyor. Onlar kalplerinde olmayanı. Demek ki Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalbinde la ilallah söylüyorsa tamam, geçerlidir. Kalbinde la ilallah sözcüğü yoksa, kalben ulaşmayı dilemiyorsa 100 kere de 1000 kere de la ilahe derse derecat kazanır ama asla o yaptığı ameller boşa gider, cennete giremez. Cennete girmenin olması olmaz şartı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı efendim nimet büyüğü Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümü bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı tüm güzellikleri sizin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an konumda bize bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı nizam-ı alim olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. En'am 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. Bu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, keramını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı, Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ahi Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'a olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu, yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte, Allah'ın emriyle yapmayı usulü taze etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi yedi safa ve dört teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam yedi safa dört teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evran, hepsi mürşitlerine tabi olarak Zümer 17'yi göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehin-i Mukiye'ye göre Allah'ın kendin için tayin etmiş şeylere tabi olduğundan hepsi Rahat 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Halime 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayete erip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrit vardı. Osmanlı Gazi'nin müşridi Şeyh Edebali, 2. Murad'ın müşridi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in müşridi Akşamseddin, Kanuni'nin müşridi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmin hücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid, yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isimle anılacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Meşritlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah-u Teala ilk sure olan Bakara'da mukattat harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fî Hüdenil Mütakîn. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezîne yûmine bil gaybi ve yûkûmine selâte ve mâ rezaknâhum yunfikûn. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike Evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine insanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden iade edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. O gelecek yıllar ki Osmanlı yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan ikisi yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görülmüyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu hasta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirerek insanları bilgisayar hayata terk etmiş. Kalübela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı.
5: Namaz, abdest.
6: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki. Kim istemez? Ama burada teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için ibadetlerle daha çok.
5: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e konuşuyor olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
7: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinize hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, fırkalara ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani bütün bunların hülasası takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَمُ الْخَاسِرُونَ مَنْ يَهْتِ اللّٰهُ فَاُولَٰهُ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَمُ الْخَاسِرُونَ Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için onlar nefsinin sürahına düşürenlerdir. İsra 65'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa ve Al-İmran 73 Bakara 120'de de tarif edildiği gibi قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. قُلْ اُنَّ الْهُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak kolay, işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah-u Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
3: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler, çevremizde nur olur.
4: Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler, kalbi temizler.
7: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
2: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
3: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı mürşit, rabıtayı huzur. Rabıta-i mevt. Özellikle Rabıta-i mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür, çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
7: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı evet davranışları. Evet.
4: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak, ne kadar dua edersek Allah dualarımızı yani hemen kabul etmese bile o kabul olmuyorsa anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde لِيُولَ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O levav olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanıştı yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizi öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Endor'un saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar sarayınıza Endor'unda okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Endor'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Endor'un saray okulu eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
9: Onlar bizi yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
3: Bir yol gösterici, Allah'a ulaşan bir vesile.
6: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister mi?
9: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
6: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
3: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman?

0: Diyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah Teala herkese serbest irade vermiş. Ve Allah Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taizzül müşte, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete, takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin İstihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû bis-sabri ve's-salâti. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan mürşit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyorum. İnşallah size bir sorum olacak. Sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorum buydu. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ay-ı Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka mürşide tabi olanlardı. Yani böyle bir dizayn gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatlarının dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor.

Bunların başında Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, o kim o küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünün küfre haşer. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardı. O zaman Allah Teala ulaikellezine teballahu ala kulubim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tab etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah Teala Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrünün en rezil devresine hidayete derate hidayetten derate döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alanlar, 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler ve Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdı. Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes hayatı boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisinin mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevab olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dinlemiş ne tabi olanlar, ilk seyir sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat beylerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve
onların eğitimi Nebiya Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır, açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir sorgu sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşıyor. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur söz konusu mutluluk. Ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde Mimmen havlakum min arabi minel ehlil medineti sen nuazibuhum merateyni suma yureddüne ila azabin azim. Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz, onlar 2 kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yafa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşir. İkinci sual mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Mete saate ya Resulullah? Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Selam, sorulduğu zat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah Teala ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allahu alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onları tecrid etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, 7 sabah 4 teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi 2 tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazifeli olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır.
Daveti kabul edenler Hanif fıtratını işler hale getiren tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler Hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi mecusi putperest yapar aslında. Hanif fıtratıyla doğan bu kişinin Hanif dinini yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman Hanif fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin Fusilet suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir, buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizlemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendim sohbetinde buyurdu, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıyor ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller. Hasenat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat, hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinde azalması var. İslah müessesi var nefsin kalbinde. Bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Mümin'in 44 ve Ali İmran 179 ayetler arasında açıklar mısınız? Mümin 44'te Allah Teala biz Resullerimizi arda arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde arda arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirdiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Ali İmran 179'da bu Resuller arasından Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devrin imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri
Hepinizin üzerine olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha muhasserevan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Ram Kur'an konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bugün konferansımızda Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 safhanın 7'si 7 tane hedefimin ikincisi olan istaneyi, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidimizi nasıl Allah'tan istememiz gerekir? Onu inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere açıklayacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Rahmetiyle her şeyi kuşattığı için de her şeye kadirdir. Öyleyse Kur'an ayetleriyle namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz İstane nedir? Bu sualin cevabını bugün inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere vermeye çalışacağız. Konferansımızın konusu bu olacak. Öyleyse namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istane nedir konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha 5'te İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istane mürşidimizi isteriz. Bu sonuca nereden geldik? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu negatif 19 tane özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشَّرْ عِبَادِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, onlara müjdeler var, kullarıma müjdele. Başlangıç noktasında herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ama Zariyat 56'da Allah Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olan bu insanlara Allah Teala katından veli resuller gönderiyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dileyen, kendilerini şeytana kul olmaktan kurtaranlar için müjdeci, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerlerine hak olanlar için uyarıcı, cehennemle uyarıyor. O halde kim ki yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşarsa, Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir.
Resul'ün davetini kabul etmesi gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileği 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklıyor Allah Teala bize. Kim ki Zümer 17'deki gibi ve anabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Enab 7 tane ayet-i kerime, Allah'a yönelmek. 7 ayet-i kerimede bu söyleniyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13, Mümin 13 ve Şura 13'te belirtilen Allah'a yönelme, katten Allah'a ulaşmayı dileme, kişiyi şeytanın, tağutun kulu ve dostu iken anında Allah'ın kulu ve dostu yapıyor ve bütün Resuller bu müjdeyle, Allah'a ulaşma dileğiyle, Allah'a teslim olma dileğiyle Allah tarafından insanlara gönderilmişlerdir. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın bizden yapmamızı istediği emirler ve uymamızı istediği yasaklar var. Ama Fatiha suresinde bizim Rabbimize olan talebimizi, münacatımızı, müracaatımızı ifade ediyor. Sadece sana kul oluruz diyoruz. Sadece sana kul oluruz diyenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ondan sonraki safa yalnız senden istihane dileriz. Nabudu, sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Acaba Allah Teala Fatiha suresinde neden herkesin birbirine yapabileceği yardım türünden olan Nasara kökünden bir kelimeyi kullanmıyor da istihane kelimesini kullanıyor? Yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka hiç kimseden istenemez. İstihane sadece Allah'tan istenir. Nedir bu istihane? Fatiha 6'da ehdine sırat-ı müstakim. Bize istihaneyi, yani mürşidimizi göster ve onunla bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et, ulaştır. Biz senden istihaneyi bunun için istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de istihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. İstihanenin 7 ayetteki geçiş slaytına baktığımız zaman bunu net olarak görebiliyoruz. Fatiha 5 ve Enbiya 112'ye kadar devam eden 7 tane ayet-i kerime. Günde 7 vakit namaz kılanlar, 71 defa 5 vakit namaz kılanlar günde 45 defa Allah Teala'ya bunu söylüyor. Allah'a münacatımızı ve müracaatımızı ifade ediyor. Söylemiştik, Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz. Diğer bütün süreler de Allah'ın bizden istediklerini ihtiva ediyor. Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz, bizim Allah'a müracaatımız, yakarışımız, talebimizi içeriyor. Ya Rabbim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun için senden istihane dileriz. Sırat-ı müstakim, insanlar çeşitli tanımlar yapmışlar ama yaptıkları tanımlar Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. O zaman hangi sual olursa olsun cevabını Kur'an-ı Kerim'de aramamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Çünkü her sualin cevabını net olarak
Kur'an-ı Kerim'den alabiliriz. Evvela niçin bizi sırat-ı müstakim ulaştır? En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَتُمْ وَخْوَانِمْ وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Öyleyse sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ İşte bu Allah'ın hidayetsizdir. Kullarından dilediğini ona hidayete erdirir. Hidayet ne? En'am Alimran 73'te Kul ünnel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaksa sırat-ı müstakim de Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol. Yani hidayet yolu. Öyleyse Allah'tan istaneyi niçin istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakim ulaştırması için. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Sırat-ı müstakim için Allah-u Teala'nın verdiği işaret son derece açık. En'am 87-88'de sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu yolla dilediğini, layık olanları hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim İnsanların hidayet yolu, Allah bu yolla insanları hidayete erdiriyor. O zaman sırat-ı müstakim, kesin tarifini verebiliriz. Ayet-i kerime gayet açık. İnsanları hidayete erdiren yolun adı. Hidayete erdirici yol. Bunun dışındaki Kur'an'a uymayan tanımlar hepsi boş. Sadra şifa vermeyen. Hidayet nedir? Ali İmran 73 ve Bakara 120'de de hidayetin dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Onlar seninle tartışıyorlar mı diyor. Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. İnnel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara yüzünde ise Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. En'am 71'de de aynı şeyi ifade ediyor Allah-u Teala bir kere daha. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, En'am 71, o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Aynı zamanda sırat-ı müstakim, Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol, sırat-ı müstakim hidayet yolu, sırat-ı müstakim, alemin Rabbine teslim olma yoludur. Günümüz din adamları istihane sırat-ı müstakim konusunda neler söylemişler? Din adamlarına göre istihane, biz din adamına soruyorlar, Fatiha suresinde geçen istihane nedir? Ne demektir? Kul ibadet etmeye başlamıştır. İbadetini tamamlamak için Allah'tan yardım istemektedir. Kur'an-ı Kerim tarifine uymuyor. Din adamların bir başka yorumu her türlü aşırılıktan uzak olan orta yol. Dost doğru yol, pürüzsüz yol, hayır, istikrarlı, dengeli bir hayat yolu. Hidayete ermenin belirtileri nedir? Bir din adamına soruyorlar. Hidayete erdiğim nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Bir kişi hidayete eriyorsa İçinde huzur kaplar, bir rahatlama gelir, her zaman pozitif olur. Sırat köprüsü, din adamının yorumu, sırat mahşer yerinden itibaren
cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak bir yoldur. Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak olan bir köprüdür. Oradan geçmeye iyi amelleri yetmeyen kimseler cehenneme düşeceklerdir. İyi amelleri ağır gelenler kötülükler sebebiyle yer almış olsalar bile sırat-ı müstakimi geçecekler. Bazı müminler senelerce sürünerek geçeceklerdir. Din adamların yolu tabii. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir kişinin hidayete ermesi Allah'a ulaşmak demektir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse günde 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetlerle beraber kılıyorsak 40 rekat kılıyoruz. 40 rekat yani günde 40 defa tesbihat duasının sonunda da olmak kaydıyla toplamda 45 defa bu insanlar diyorlar ki Allah'a Ya Rabbi yalnız senden bunu isteriz. İstihane yani Allah'a ulaşma dileği ulaştırmayı yalnız senden isteriz. Bizi sana ulaştır. Zatına ulaştır demek. Herkes günde 45 defa her namaz kılan kişi Allah-u Teala'ya bizi kendine ulaştır diye dua ediyor. Bunu senden istihaneyi senden isteriz. Öyleyse istihane Allah-u Teala ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Neyi vasıta kılarak kendisine ulaştırıyor? Allah'ın ezelde bizim için tayin ettiği mürşidi. Öyleyse istihaneyi senden isteriz demek bir başka ifadeyle mürşidimizi senden isteriz. Mürşidi Allah tayin eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte diyor. Kabulü duada belirleyi de halkın içinde saklar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. Nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Sahabe Ya Resulullah sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizim mürşidimiz sensin. Bizden sonra gelecek insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Bunların mürşitleri kimlerdir? Cevap veriyor. Benim sahabem gökteki rızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Çünkü sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'la birlikte Kur'an'ın 7 sabah 4 teslimini yaşadılar. Ve hepsi Yusuf 108'e göre Resulullah'la birlikte hep Allah'a davet ediciler oldular. Kul hazi sebebiyle ed'u ilallahi ala basireten ene ve nemet tabani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ediyoruz. Daha davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu o bizim yolumuzdur. Yine Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala 19 fiil 73 ayet-i kerimede ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor dünya hayatında. Ruhun yaşarken ulaşması tam 12 kere üzerimize farz kılınmış. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın ayetleriyle bilen, sahabeye öğreten ve yaşatan Allah Resulü hayattayken Allah'a ulaşma dileğin önemine binaen 7 tane hadiste bunu açıklıyor. Ölmeden önce 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Bunların başında da meşhur Cibril hadisi geliyor. 7 hadis-i şerifte. Birisi bazıları eğer çok önemli olsaydı Allah Resulü söylerdi, söylemiş ama şeytan unutturmuş. Peki nasıl bu istihane isteyecekler? İnsanların çoğu ne yazık ki bu büyük gerçekten haberdar değiller. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi yoktur. Ama bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Bu beşirat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 çeşit rüya var.
Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi rüya. Benden sonra peygamberlik sadece mübeşirat, müjdeler kalacaktır. Mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Mümin rüyası salih rüyadır ve müjdeli rüyadır. Öyleyse hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerekiyor. Allah Teala Nahl 9'da Vallahi kasse sebebi. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Allah Teala Lokman 15 bana ulaşanın yoluna tabi ol. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimede bu sorunun cevabı verilmiş. Diyor ki وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِرِتِنْ يَنَا الْخَاشَيْنِ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْ رَاجُونَ Allah'tan sabır ve namazla istihane özel yardım isteyin. Hacet namazıyla Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak hücud sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Demek ki Allah'tan istihane istenmesi, yani Allah'a ulaşmak konusunun istenmesi sabır ve namazla geçerli. Her kim perşembeyi cumaya bağlayan gece bir hacet namazı kılar da Allah Teala hazretlerinden mürşidini isterse, eğer kişi mürşidine ulaşmaya ehilse, bunun da bir tane işareti var, tek bir işareti var, Allah'a ulaşmayı talep etmek. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı kalbine koyması, eğer böyle bir durum varsa Allah'a mutlaka o kişiye mürşidi gösterir, hacet namazı kıldığı zaman. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'da 3 ayet-el kürsi, İkinci Fatiha'da İhlas ve İknas, tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve İknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve İknas okunur. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınabilir. Dua bitince 3 ayet-el kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstüne yatırıp Allah'ı zikrederek uyulur. Hadis-i şerifte enne nafakatun fetaarradu ma minna alane fetari nafakatun fetaarradu ma minna minna fi imame zamanihi fel yomutu benzen cahiliyeten. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun, kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Peki sırat-ı müstakim nedir? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet, Allah'a ulaşmak, sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Öyleyse sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Necm suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Ve enne ila rabbikel müntaha." Müntaha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Demek ki zemin kattan başlayan, şu dünyadan başlayan Allah'a kadar ulaştıran bir yol var. Allah'ta son bulan bir yol. Bu yol insanları Allah'a ulaştırıyor. Bunun adı sırat-ı müstakim. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kul ma eselekum aleyhi min ecrin illa men şar yettakhaza ila rabbi sebila." De ki ben sizden tebliğime karşı, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini, Allah'a teslim olmayı dilemesini istiyorum. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim sizden istediğim şey, hepinizin kendinize Allah'a varan sırat-ı müstakimi yol olarak seçmenizdir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Allah-u Teala'ya, sahabeye bunları söylemesini istiyor. Ben sizden ücret istemiyorum. 7 ayeti kerimede Allah'ın tebliğ ile vazifeli kıldığı bütün nebiler, bütün veli resuller, bütün veli mürşidler yaptıkları tebliğ görevinde muhatabdan asla bir ücret talep etmezler.
sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Yasin suresinin ilgili ayet-i kerimesinde Allah Teala ittebu'l mürselin ittebu'u men la yeselekum ecren, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Allah için çalışanlar ücretlerini Allah'tan alanlardır. Dolayısıyla onlar bir dünyalık ücret peşine düşmezler. Ben sizden hepinizin Allah'a varan yolu, sırat-ı müstakimi kendinize yol ihtade etmenizi istiyorum. Nebe 39'da zalikel yevmul hak fe men şahatta gazayla rabbi mehaba. İşte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder. Allah'a ulaşan kişi Allah-u Teala mahab, sığınak merci olur. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder. Kim bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için, o ruh için bir mahabdır, bir sığınaktır. Demek ki ruh, hangi ruh fizik vücuttan kişinin ayrılır da Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkarsa, sırat-ı müstakim üzerinden o kişinin Allah'a varması söz konusudur. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişiye bir sığınak oluyor, mahab oluyor o kişinin ruhuna. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaştıran bir yol var, bu sırat-ı müstakimdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Fatiha suresiyle Allah Teala bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını talep ediyoruz. Ama neyle? İstihane. İstihane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Bu yardımın Allah'tan başka hiç kimseden istenemediğini Allah Teala Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde de belirtiyor. Ve alallahi kasse sebili min hacai ve leşale adak mecmeyi. Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da vardır. Eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'a götüren sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. Sırat-ı müstakim tek bir yoldur. Her devirde Allah'ın bir halifesi insanların arasında mutlaka yaşar. Onun ait olduğu dergah sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Ama yeryüzünde ondan başka yüzlerce mürşit var. Her mürşidin bulunduğu yergahtan sırat-ı müstakime ulaşan dünya satına paralel yollar vardır. Bu yolların adı sebil olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her diğer dergahtan ana dergaha, zamanın halifesinin bulunduğu dergaha ulaşan yollar. Çünkü her kavmin içindeki en üstün kişi kavim Resulüdür. Ama dünyada Allah'ın en üst noktada tayin ettiği kişi Allah'ın halifesidir. Öyleyse dünyadan, yeryüzünden Allah'a ulaştıran tek bir ana dergah vardır. Ama bunun dışındaki Allah'a ulaşanların hepsi yatay bir sebil üzerinden ana dergaha bağlanırlar. Ana dergâhtan sadece halifenin eliyle, el ele halakka düsturuyla ruhları Allah'a ulaşır. İşte herkes için bir mürşit var. Herkes için bu mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah-u Teala söylüyor, Allah'a giden yolun, sebilin tayini, kastı, tespiti Allah'a aittir. Bunun için Allah-u Teala Fatiha suresinde bize dedirtiyor ki, İyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz, İyâke nesnâin, istâneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Ya Rabbim, yalnız senden istane isteriz. İstane Allah'tan başka kimseden istenemiyor. Nerede ayetlerde istane geçiyorsa bunun sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini net olarak bilmemiz lazım. Niçin istiyoruz bu istaneyi? Ehdine sırat-ı müstakim, bize sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yola ulaştır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre bizi sana Allah'a ulaştırmak için senden istane isteriz. Fatiha 7'de Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin.
O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların, dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. O yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Nisa 69'da men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'allezine aleyhim annamallahu minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri nebilerle. Demek ki sırat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sıddıklarla. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Şehitlerle. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Salihlerle. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Zaten Riyaz-ı Salihin salihlerin yolu demektir. Sırat-ı müstakim. İşte onlar ne güzel arkadaştır. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Bir insanın üzerinde nimet, başının üzerindeki nimet mürşidin ruhudur. Ne zaman insanoğlu Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidini sorarsa, Allah ona o hacet namazıyla birlikte mürşidini gösterirse, o kişi gider mürşidin önünde Furkan 70'e göre tövbesini gerçekleştirir. O gün, o an o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Furkan 70'te illa men tabe ve amene ve amile amele salihan فَاُولَٰيكَ وَيَدُّ لَهُمْ سَيَاتِ مِلَا حَسَنَاتِ Tövbe eden, mumin olan, ıslah edici amellere başlayanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Allah'ın dizaynı bu. Allah Teala devrin imamının ruhuna nimet diyor. Nimet, Allah'ın bir nimeti. Gerçekten olay son derece açık. Mumin suresinin 15. ayet-i kerimesinde رَفِعِ دَرَجَاتٍ ذُلْ عَرْشِ يُلْقُلُ الرُّهَ مِنْ اَمْرِ حَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kişi için Allah'ın da kendisine ulaştırmak istediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh devrin imamının ruhunu mutlaka gönderir. Ama bu ruh müşhidimizi ruhu içimize değil, başımızın üzerine geliyor. Evet, mürşidimizin ruhu, Allah'ın ruhu içimize üfürülüyor. Ama devrin imamının ruhu, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gönderiliyor. Üflenmiyor. İçimize gelen ruhumuz bize üflenmiş ama mürşidimizin ruhu üflenmiyor, o ilka ediliyor. Mülaki kılınıyor.

وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَالٍ. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan, takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusunu, niyetini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinde almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Onlar için ondan başka koruyucu bir dost yok. Bu muhafız başımızın üzerine arkadan öne doğru uzanarak bu gözleri görmeden her zaman bulunan bir ruhtur. Bizim için muhafızdır, gözetleyicidir, koruyucudur. Neden korur? Bakara 102'de belirtildiği gibi zulmani ilimlerden, şeytanın zulmani ilimlerinden korur. Zulmani ilimlerin hepsinden mürşidin ruhu insanı mutlak olarak korur. Çünkü irşat kademe ilerledikçe göreceğiz ki Allah'ın koruyucu kalkanı ile bu tamamen önlenir şeytanın negatif telkinleri. Bir mürşid kendisi evvela başka bir mürşide tabi olmadan hiçbir zaman mürşid olamaz. Mürşid olabilmesi için anlattığımız yol boyunca beraberce gideceğiz. Mutlaka nefs tezkesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Sonra nefsin tasfiye etmesi lazım. Daimi zikre ulaşması lazım. Nefsinde hiçbir afetin izinin bile kalmaması lazım. Tövbe-i Nasuh'a tövbe edilmesi lazım. Ve seher vaktinde bu davete mazhar olan kişi Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilerek salahta irşada memur ve mezun kılınması gerekir. Öyleyse hiç kimse kendisi başka bir mürşide tabi olup da irşat makamına tayin edilmeden başkalarını irşad edemez. Allah-u Teala insanların başlarının üzerine bir ruh ilka ediyor. Bu ruh mürşidin ruhu, o mürşidin ruhu anlatıyor hepimize. Allah-u Teala olan ilişkilerimize demek ki adım atmamız lazım. Allah'tan istihane ile mürşidimizi istememiz gerekir. Fatiha suresinde Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. O sırat ki, müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gazap duyulmuşların yolu değildir. Allah Resulü buyuruyor ki, onlar ki nimetlendirilir, kurtuldular. Bu ikinci kurtuluş yani ikinci cennete giriş. Allah nimetini üzerinize görmek istiyor. Yine aynı manada söylenen bir hadis-i şerif. Bir mürşide ulaşıp da o mürşidin ruhunu başların üzerine taşıyanların yoludur. O mürşid ki ruhunu nimet olarak başın üzerine alabilmiş olanların yoludur. Gadap duyulanların ve delalette kalanların yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol, başın üzerine nimet taşıyanların yolu. Mürşide tabi olmak konusunda ayetlere baktığımız zaman mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin himmetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle namazlarda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istihane nedir konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de Fatiha suresinde İyyâke nâbudû dilinizden çıkan bu ayet-i kerimeyi manasına varıp dilinizin söylediğinin kalbinizde olmasını, dilinizin söylediğini işitenlerden olmasını istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak, tövbe etmek istiyorsanız,

Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. İşte bu tövbeyle devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve sizin ruhunuzla konuşuyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Nöbeti ben devralıyorum. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Sen beş... Eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu tövbeyi gerçekleştirdiyseniz, devrin imamın ruhu tövbe edenlerin başının üzerine geliyor. Ve o ruh sizin ruhunuzla konuşuyor. Nöbeti ben devralıyorum. Vücudu terk et. Vücuttan ayrılan ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve seyri sülükle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala Tövbe 20'de? Ellezine amenu. Onlar ki amen oldular. Ve haceru. Ve hicret ettiler. Ve caidu. Ve nefs ezkiyesiyle nefslerine karşı cihad ettiler. Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle en üst seviyedeki derecenin sahibi olanlardır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz bu ayet gereğince kurtuluşa erenlerden oldunuz. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Fatiha suresi okurken yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Bazen yardımcı olmaları için insanlardan da yardım istiyoruz. İnsanlardan yardım istemek yanlış bir şey mi? Açıklar mısınız? Hayır. Yine yardım istemek nasara kökünden gelen bir yardımdır. Allah Teala 7 tane ihsane kelimesinin içinde bunu da ifade ediyor. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde bu ifade de var. Size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı, nesir, nasara kökünden gelen yardımcı gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlara, çocuklar için savaşmıyorsunuz. Buradaki yardım Allah'tan isteniyor ama insanların eliyle Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Halbuki istihanede ise Allah'tan istiyoruz ve bizzat Allah'a teslim olan kişinin eliyle bize ulaşıyor. Mürşidimizden bize dua et diye. Dua da Allah'ın mürşit eliyle bize ulaştırdığı yardımdır. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'tan nasıl yardım istenir? Allah'tan bir şeyi nasıl istemeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kalpten niyet ederek hangi konuda yardım istiyorsanız dua edeceksiniz ve onu Allah'tan talep edeceksiniz. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Ama bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimin duasını Allah kabul ediyor? Kalpten. O zaman kalpten ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Bir niyet midir? Evet. Allah'a teslim olma talebi midir? Evet. Bütün bunlar Allah'tan istenen yardımla ve
Allah'ın bizi ulaştırması gereken hedefe Rabbimizin bize yardım etmesini diliyoruz. Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesine Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür diyor. Neden zikir en büyük, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetler var. Nedir o? Günlük ibadet, 5 vakit namaz işte, haftalık ibadet cuma, aylık ibadet Ramazan, yıllık ibadet hac. Tüm bunlar söz konusu ama en büyük ibadet Allah'ı zikretmek, her saniye her an yapmamız gereken bir ibadettir. Yapmadığımız takdirde derecat kaybediyoruz. Yaparsak ve de nefs tezkiyesiyle bunu gerçekleştirirsek 1'e 700 kazanıyoruz. Bundan daha üst seviyede derecat arttıran bir ibadet var mı? Yok. Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Yani kısacası Allah için yapılan ibadetlerin en üstünü Allah Resulü Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Çünkü zamanın bütün parçalarında bunu yapmamız isteniyor. Azerbaycan'da bir kardeşim, Muhterem Hocam, sabah namaza uyanamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Konuda saat kurmalısın, arkadaşlarından yardım istemelisin, o saatte sana telefon edip seni uyarmalı. Evdeki kişiler varsa onlardan yardım isteyebilirsin ama mutlaka kalkmalısın. Afyon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Kur'an tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir, açıklar mısınız? 14 yaşına kadar kişi sorumlu değil, muaftır, ölürse gideceği yer cennet. 15 yaşına itibaren sorumluluk başlıyor. 15 yaşına itibaren sorumluluk çağına gelen kişilere de tebliğ yapılmaması mümkün değil. Her dönemdeki insanların bir kısmı cehenneme gidiyor. Bu cehenneme giden hepsine Sümer 71 ve 38-9-10'da cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri tilaveten Resul gelmedi mi? İtiraf ediyorlar, geldi. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Herkese mutlaka ulaşıyor. Ama tebliğe pozitif cevap verenler cennete yer alıyorlar. Negatif cevap verenler, önemsemeyenler, karşı çıkanlar, mücadele edenler, onların da gideceği yer cehennem. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah katında tek din İslam ise önceki dinleri nasıl adlandırmak gerekiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sadece isim farklılığı söz konusu. Yani Allah tektir. Onun insanlar için vaaz ettiği ezeli ebedi din de tektir. Ve bu dinin şeriatı da tektir. Özellikle Şura 13'e baktığınız zaman Allah buyuruyor ki Nuh'a vasiyet ettiğimizi. Yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Şeriat dinin bütünüdür. O zaman bu ayet-i kerime gereğince dinler arasında bir farklılık olabilir mi? Mümkün değil. Allah katında tek din İslam. Şimdi bu tek şeriatın muhtevasında ne var? وَاَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin. وَلَا تَفَرَقُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَاتَرُنُمْ لَا Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dinde fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Ayrılmayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu, fizik ucunu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vahdet akidesi,
Onlar mürşitlerine tabi olanlar da tevhid. Onlar ruhu, vücu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa onların içerisinde kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bizim kardeşlerimizdir. Adı farklı bir şey olabilir. Ama Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Birleşmiş Milletler'de yapılan dinle ilgili araştırmada insanların arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü tespit edilmiş. Ama Mevlana diyor ki 72 millete bir göz ile bakmayan halka müderris olursa hakikate asidir. 72 millete bir gözle bakanlar, sevgi gözüyle bakanlar onlar kalben ulaşmayı dileyen fırka-i inancın içinde yer alanlardır. Peygamber Efendimiz ümmeti, ahir zaman peygamberidir. Ümmeti şu anda dünyada yaşayan 7 milyar, 8 milyar insan arasında fırka-i inancıya var. Bu fırka-i inancıya kimlerden oluşuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kalbin Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidi gösterecek olan kimdir? Allah'tır. Onların ruhunu kendisine teslim alan kimdir? Allah'tır. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir sohbetinizde Rahman esması herkes için geçerlidir buyurdunuz. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerli midir? Açıklar mısınız? Evet. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerlidir. Yani şeytanın yolunda olan, şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olanlar da sudan, Allah'ın suyundan, havasından, gökyüzünden, yeryüzünden, fizik alemin bütün standartlarından faydalanıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, her an mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala
bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakı ile ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı Nizam-ı Alem olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah-u Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. En'am 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah-u Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'in kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ayı Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'la sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu, yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usul itaat etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi 7 safa ve 4 teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evren, hepsi mürşitlerine tabi olarak Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehin-i Mülkiye'ye göre Allah'ın kendini için tayin etmiş şeylere tabi olduğuna hepsi Rahat-ı 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Alime ilmine göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayete erip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendini için tayin ettiği müşrit vardı. Osmanlı Gazi'nin müşridi Şeyh Edebali, Kini Murad'ın müşridi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in müşridi Akşemseddin, Kanuni'nin müşridi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zamanki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmin hücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid, yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. O Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartı ile kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bir zamanları gelecek, Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isminden anlayacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Meşritlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur, ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da mukattas harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudenil Muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yu'minu bil gaybi ve yuqimuna salate ve ma razaqnahum yunfiqun. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike Evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahabenin 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine insanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden ihya edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek andıysak azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. Bu gelecek yıllar ki Osmanlı yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an geleneksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan ikisi yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görünmüyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu hasta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirerek insanları bilgisayar hayata terk etmiş. Kalübela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı.
5: Namaz, abdest.
6: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki kim istemez. Ama buradan da buna da teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için ibadetlerle daha çok.
5: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e konuşuyor olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
7: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinize hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu. Gay yolunda, fırkalara ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani bütün bunların hülasası takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ مُلْخَاسِرُونَ مَنْ يَهْتِ اللّٰهُ فَاُولَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ مُلْخَاسِرُونَ Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için, onlar nefsinin sürahına düşürenlerdir. İsra 65'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa, ve Al-İmran 73 Bakara 102'de de tarif edildiği gibi kul ünnel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ünne hüdallah hüvel hüda Allah'a ulaşmak kadar işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah-u Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
3: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler. Çevremizde nur olur.
4: Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler. Kalbi temizler.
7: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
2: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
3: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı mürşit, rabıtayı huzur, rabıtayı mevt. Özellikle rabıtayı mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
7: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı. Evet, davranışları, evet.
4: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak, ne kadar dua edersek Allah dualarımızı yani hemen kabul etmese bile o kabul olmuyorsa anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah-u Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde لِيُولَ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulebab olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanışı yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizden öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Endor'un saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar sarayınıza, Endor'unda okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Endor'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Endor'un saray okulu eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
9: Onlar bize yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
3: Bir yol gösterici, Allah'a ulaşan bir vesile.
6: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister miyim?
9: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
6: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
3: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis, peygamber varisi olduğu için onlara ihtiyacımız var.
1: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala, hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşid tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
9: Namazı kılamıyoruz ki, hacet namazını kılalım ya.
6: Kıyamet olmayacak. Ta ki insanlarımız peygamber dönemine gitmeden şey olmaz. Kıyamet olmaz.
1: Yani bir asr-ı saadet yaşanacak diyorsunuz ondan sonra.
6: Aha, yani bu benim kendi bakış açım.
0: Bir misafirimiz mürşidi hacet namazıyla istemek konusunda namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah Teala herkese serbest irade vermiş ve Allah Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taizül müşte siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala Yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû sabr ve salâte. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aradan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan mürşit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyorum. İnşallah size bir sorum olacak, sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorun buydu. Ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ay-ı Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka müşhide tabi olanlardı. Yani böyle bir dizayn gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatlarının dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse o kim o küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre haşer, Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardır. O zaman Allah Teala ulaikellezîne teballahu ala kulubim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah Teala Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrün en rezil devresine hidayetten deraate düründürülürse bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alanla 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler. Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes ayeti boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe-i sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevbu olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ne tabi olanlar, ilk seyri sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat beylerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebiye Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir sorgu sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşıyor. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur söz konusu, mutluluk, ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ الْعَرَابِ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَعْنُ مَعْلُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ سُمَا يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan, münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz, onlar iki kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yafa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir.

misiniz? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Metesaate ya Resulullah. Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Aleyhisselam. Sorulduğu zat Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah-u Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allahu Alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara teçhiz etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Hanif dini, 7 sabah 4 teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi iki tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazife olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler Hanif fıtratını işler hale getiren, tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler Hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi mecusi putperest yapar aslında. Hanif fıtratıyla doğan bu kişinin Hanif dinini yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman Hanif fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin Fusilet suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizleyemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendimiz sohbetinde buyurdu, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıyor ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma, vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller. Hasenat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. İslah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. İslah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat, hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dedi.

0: ettiğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinin de azalması var. İslah mercisi var nefsin kalbinde bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz Muhterem Hocam Muminin 44 ve Ali İmran 179 ayet arasında açıklar mısınız? Muminin 44'te Allah Teala biz Resullerimizi arda arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirildiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Ali İmran 179'da bu Resuller arasında Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devri imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor Hazreti İbrahim oğluna gidiyor diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Nutuk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual muhterem hocam, Bursa'dan bir kardeşimiz. Namaza yeni başladım. Namaz kılarken şeytan aklımıza türlü türlü olayları hatırlatıyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namaz kılanlardan iki şekilde bahsediyor. Bir Maud suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde onlar namazlarından gafildirler. İki Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi namazda huşu içinde olabilmek şarta bağlı. Bakara 45-46'da huşu içinde namaz kılanlar kimlerdir? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyenler. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Ruhun dünya hayatında, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ha, bir insanın huşu içinde namaz kılabilmesinin şartı olması olma şartı, ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Birisi ölümle, ki bu bütün insanlar için, gelmiş geçici olan bütün insanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşacaklar. Namazlarını gaflet içinde kılanlar da ölümle ruhun Allah'a ulaşacağına inanıyorlar. İki, huşu içinde namaz kılanlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emindir. Neden emindir? Çünkü Allah Teala iki ayet-i kerimede söz vermiş. Birisi Şura 13, diğeri de Ra'd 27. En Allah yudilli men yeşav. Başlangıçta herkes delalette ama o delalette olanları bırakıyor. Ama kimi ve yehdi ileyhi men enab, kimi kendisine ulaştırıyor? Enab olan, kendisine yönelen kişi. Öyleyse kişi Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerimedeki Allah'ın verdiği söz gelince Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsa ne olur? Ermiş evliya olur. Allah'ın ermiş dostu olur. İşte namazı huşu içinde kılmak istiyorsan kalben Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve dilediğin an Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisini sende oluşturacak. Mürşidine de tabi olduğun an artık huşu içerisinde kesin bir namaz kılarsın. Şura 13. Allah dilediğini seçer ama o seçtiklerinden sadece yünüp olan, yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Kur'an-ı Kerim'de boşuna 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsetmiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelenlerin amini olanlar olduğunu buyuruyor. Allah'a yönelen kişilerin takva sahibi olduklarını biliyor. Evet, takva sahibi oluyorlar. Yönel amini oluyorlar vesaire. Bütün bu ayetler bize bu hakikati gösteriyor. Öyleyse namazı huşu içerisinde kılmak, vesveseden âri kılmak istiyorsan kalbin ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştireceksin. Ondan sonra huşu içinde bir namaz kılarsın inşallah. İkinci sual Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa'yı temsilen üç kişi, Hazreti Musa'yı temsilen yedi kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi mevcuttur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu huzur namazını tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde huzur namazının imamı Peygamber Efendimiz'i temsilen var. Allah'ın tasarrufunda huzur namazını gösterebilirsek, evet, bir kişi Peygamber Efendimiz'i, iki kişi Hazreti İsa'yı ve üç kişi. Ondan sonra diğerleri sırasıyla geliyor. Şimdi devrin imamı asaleten son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ama o olmadığı için kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala devrin imamı olarak seçiyor. Hayatta olan her devirde devrin imamı Peygamber Efendimiz'i temsil ediyor. Onun adına vazife görüyor. Veli Resullerin 4 görevine karşılık Nebi Resuller 5 görevin sahibidir. O Resul vekaleten Nebi Resul'ün görevini yerine getirdiği için o da 5 görevin sahibidir. O da vekaleten şefaat yetkisi sahiptir. O da vekaleten devrin imamıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriat kitabıyla amel ediyor. Özellikle devrin imamı, hidayet çağında devrin imamı, 5 görevin, 5 Nebi Resul'ün şeriatını aynı şeriat olduğunu ifade ediyor. Şura 13'e göre. Şeriatın kablena, şeriatın lena. Evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Mehdi Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in şeriatını tasdik ediyor. Hazreti Musa'nın şeriatını tasdik ediyor. Hazreti İsa'nın şeriatını tasdik ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bu şeriatların hepsi 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam. İslam fıtratıyla yaratılmayı, mümin ve Müslüman olmayı açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası da cihattır, nefs cihadı. Ama evet, bütün bunu buradan baktığımız zaman evvel emirde İslam olmak söz konusudur. Kişinin İslam olabilmesi için, Allah'ın o kişiyi teslim alabilmesi için ne lazım? O kişinin Allah'ın ayetlerine iman etmesi lazım. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bunu bize ifade ediyor. İn tüsmû ilâ men yûminü bi âyâtinâ. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Buradan hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alim eğer devrin imamı ise Nebiyat Sultanı Peygamberimize temsil ediyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru topraklarını nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. İşte ona işittir. Hikmet sahibi alimin sohbetinde Allah ona işittiriyor. İşitiyor o kişi ve o Müslümündür. Yani daha doğrusu teslim olanlardır. Ama mümin olmak mutlaka mürşide tabi olmayı ifade ediyor ki mümin olan 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartından ve 7 nimetten bir tanesi kalbe imanın yazılmasıdır. Evet, gördüğünüz gibi 7 nimet devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman bu bir kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor, zikretmeye başlıyor. Nefs Allah'ın katından gelen rahmet, fazil, selavat kalbine girerek karanlıklar azalmaya başlıyor ve karanlıklar azaldığı için irade güçleniyor. Yedi tane nimet bu şekilde gerçekleşiyor. Öyleyse İslam fıtratıyla yaratılmak, üç vücut ve serbest irade aklın muhtevası içerisinde hayata başlamak, arkasından da Allah'ın katından gelen Resullerin davetiyle tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dördüncü sual, Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insan olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, her şeyin hayır olabilmesi için o kişinin her şeyden evvel Allah için olması lazım. Muhlis kul olması lazım. İhlasın yedi şartından bir tanesi her şey hayır o kişi için. Talepsizlik şartlardan bir tanesi, düşüncelerinin hesaba çekilmek, ikincisi sevgi, üçüncüsü muhatabın oradan kaldırması, dördüncüsü her şey hayırmış. İradenin güçlenmesi, iradenin bağlanması ve manevi çıplaklık. Yedi tane olması lazım. Bu yedi şarttan bir tanesi de o kişi için her şey hayırdır. Öyleyse bu yedi şartı kişi yerine getirmeli ki olayları hep hayır, ama nefsin afetleri varsa, şeytan da bu afetleri %100 tesir edebiliyorsa, o devamlı bir ikilemi yaşar. Marifet her olayda ruhun talebine uyarak mutluluk üçgeni içerisinde olayı yaşamak. Mutluluk üçgenin bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Yani devamlı o kişi derecat kazanman bir düşünce içerisindeyse o zaman bunu başarabilir, ama genellikle de nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytan o kişiyi kandırıp nefsi ikna eder, o zaman mutsuzluk üçgeni içerisinde derecat kaybeder. Hayır derecat kazanmaktır. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Önemli olan devamlı derecat kazanmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktı. Bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar çoğalıyor. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan. İşte bu bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak geçiyor. Bakara 78-79'da ve mülümüne la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların zanlarını, emaniyesini bilirler. Bunlar zannederler. Veyl, elleriyle kitap yazanlara, yazdıkları kitapları da bunlar Allah'ın katından derler. Onu da sadece dünyalık satın alırlar. Yani bu dini kitapların sahiplerin çoğu bundan para kazanmak için yazarlar. Çünkü Allah Teala bunlar Allah'ın katından derler. Liyeşteru bi semenen kali. Yani bu kitaplar Allah'ın katından olan kutsal kitapların yerine konuluyor. Veil diyor yazdıklarına, veil kazandıklarına. Mesela nedir yazdıkları? Yazdıkları bidatlerden bir tanesi Bakara 80'de La temessün nâre illâ yâmin ma'dûde. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanlar da çoğu neye inanıyor? Evet, bizim şerlerimiz var, bizim hayırlarımız var. Allah Teala bizi şerlerimiz karşısında cehennemde cezamızı verecek. Ondan sonra hayırlarımız karşısında da cennete sonunda gideceğiz. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Allah Teala da diyor ki bunlar bu bir bidattır diyor. De ki Allah'ın katından bir ayet mi aldınız? Yani Allah'ın katında buna dair bir ayet var mı? Çünkü söz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki her sözü Allah'ın verdiği bir ahdi sözdür. O takdirde eğer böyle ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Böyle bir ayet varsa yok. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Demek ki Allah'a karşı bilmediği bir şey söyleyenler kendi zanlarına uyanlardır. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sevgili kardeşlerim, şeytan bunların başında geliyor. Ama galip gelebilir mi? Hayır. Her devirde insanların çoğunluğuna tabi. Fakat galip gelmesi mümkün değil. Her devirde insanları çoğunu kendisine bağlıyor. Ama galibiyet Allah'aladır. Mutlak surette son dönemde tek bir dinin varlığı insanlar anlayacak. Mesela bu an, şu anda bizim öğretimizde diyoruz ki Kur'an-ı Kerim ayetleriyle söylüyoruz. Ey Yahudiler, siz Tevrat'taki yedi safa dört teslimi yaşayın. Onlara öyle öğretiyoruz. Ey Hristiyanlar, siz İncil'deki yedi safa dört teslimi yaşayın. Ey Müslümanlar, siz de Kur'an'daki yedi safa dört teslimi yaşayın. Şimdi kutsal kitaplardaki Kur'an ayetleri 7 sabah 4 teslime baktığımız zaman bu son şeriat kitabı. Yani son şeriat kitabı Allah'ın koruması altında ama son şeriat kitabı aynı zamanda kendinden önceki şeriat kitaplarını da tasdik ediyor. Evet, şimdi büyütürsek 7 sabah kutsal kitaplardaki hayır kutsal kitaplardaki gören ise evet. Şimdi Kur'an ayetleriyle kutsal kitaplardaki. Evet, gördüğünüz gibi bu beş şeriatın beşi de Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa. Kur'an ayetleriyle İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı ikinci safa, birinci safa. Kur'an ayetleriyle Musa Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa. Kur'an ayetleriyle İsa Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Kur'an ayetleri birinci safa. İkinci safa aynı. Ve Allah-u Teala bu ulu azm mebliğine verilen şeriatın hepsini Kur'an ayetleriyle açıklıyor bize. Hepsi de Kur'an-ı Kerim içinde. O sebeple Kur'an Allah tarafından korunuyor. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Bunu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Diğer kitaplarda bir takım eksilmeler, ilaveler var. Ama önemli değil. Teslim emirleri orada da var. Yani 7 sava 4 teslim 4 teslimin 4'ü ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da aynen olduğu gibi duruyor, değişmiş değil. Öyleyse buradan hareketle bir din birliği mutlaka gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlarlarsa dini bozmaları asla mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Gülten Hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde bendeki yerini sendeki yerim belirler. Bendeki yerini sendeki yerim belirler buyuruyor. Evet, yani siz ne kadar hangi seviyede iman ediyorsanız o seviyede onun yeri, daha doğrusu sizin yeriniz o seviyede onun yanında vardır. Tamamıyla imanla alakalı. Bizim mürşidimize olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani her seferinde olay budur. Mesela Allah Teala diyor ki siz benden razı mısınız? O zaman ben sizden razıyım. Yani biz ne kadar Allah'tan razıysak Allah da o kadar bizden razı. Biz birinci safa rızayla Allah'tan razı, Allah'a ulaşmayı diliyorsak Allah Teala da o sevgiye bizden razı. Biz mürşidimize tabi isek o seviyede bizden razı. Biz ruhumuzun tesliminde radiyallahu anh ve radiyallahu anh. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Yani devamlı evvela bizim rızamız söz konusu. O zaman bizim mürşide karşı olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin de bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Allah razı olsun. O sebeple Mevlana bendeki yerini sendeki yerin belirler. İstanbul'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, Osmanlı'da himayesi altında bulunan Müslüman olmayan halka karşı nasıl bir hoşgörü sergilenmiştir? Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan özellikler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Osmanlı'nın sabah dört teslimi yaşayan tasavvuf erlerinden oluşan bir toplum. Hangi inançtan olursa olsun saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, halk sınıfı, esnaf sınıfı, Ayi Evren hepsi yedi sabah dört teslimi yaşıyor. Yedi sabah dört teslimi yaşayan insanlar kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Öyle olunca herkesin birbirini sevdiği, herkesin birbirini öne geçirdiği, baş tacı ettiği bir muhteva söz konusu. Öyle bir güzellik var ki ecnebiler Osmanlı'ya çocuklarını teslim ederek bizim çocuklarımız da sizin sahip olduğunuz güzel halaka sahip olsunlar diye onlara eğitim vermeleri için teslim ediyorlar. İşte ikinci Murat sefere çıkıyor. Bir Rum bezgahının bahçesinden geçiyor ve Osmanlı'da öyle bir güzel ahlak var ki aldığı her şeyin mutlaka ki sahibi orada olmasa da parasını veriyor. Ama birisi padişahın atının önüne çıkıyor ve diyor ki askerlerin bahçemden elma almış ama parasını bırakmamış. Şimdi Murat kim bu dünyaya yaptı diyor. Bir asker hemen önüne geçiyor. Ben yaptım padişahım. Niye bunu yaptın? Yerdeki bir çürük elmayı ben almıştım. Daldakiler bütün kardeşlerimiz verdi. Ben yerdeki çürük elmanın para ettiğini düşünemedim. O zaman 2. Murat diyor ki kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Ne istiyorsun ey bahçıvan sahibi? Bir kese altın verin diyor ona. Etraftakiler bir çürük elmanın karşılığı bir kese altın mı? O hak sahibidir diyor. İşte hakka o kadar üst seviyede öne biliyorlar ki herkes onlara hayranlık duyuyor. Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan bu güzel ahlaktır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir hanım kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabi olmak neden gereklidir? Ve bize ne kazandırır? Açıklar mısınız? Şartını yerine getiriyorum. Mutlu olamıyorum. Sebebini bilmiyorum. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan bir insan 1'e 10 kazanır. Mürşidine tabi olan birisi 1'e 700 kazanır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir buyuruyor. Cahil henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kuru kuruya ibadet yapan kişi. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Birisi 1'e 10 kazanıyor, biri 1'e 700 kazanıyor. Ve mürşide tabi olduğun an tabi olmayanlar ve tabi olanların farkı. Tabi olanlar devrin imamın ruhu başlarının üzerine geliyor. Bir, kalplerine iman yazılıyor. İki, bütün günahları sevaba çeviriyor. Üç, o slaytımızı da gösterebilirsek. Bu değil, daha evvel bir başka şey vardı. Çarpıcı sadece yazılardan oluşan. Ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Dört, fizik vücut zikretmeye başlıyor, şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulmaya başlıyor. Evet, mürşidin önünde yapılan tövbe, kendi kendine yapılan tövbe. Şimdi mürşide tabi olmak neden gerektir, bize açıklar mısınız? Mürşid önünde tövbe yapıldığı zaman, devrin imamının ruhu kişinin başının önündeki mumin 15, günahları kişi sevaba çeviriyor Furkan 70, kalbe iman yazılıyor Mücadele 22, ruh vücudu terk ediyor Nebi 39. İki çift nur gelmeye başlıyor. Kişi 1'e 700 kazanıyor. Ve irade güçleniyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede buna hiçbirisi yok. Devrin imamın ruhu da yok. Günahlar da sevaba çevrilmiyor. Kalbe iman da yazılmıyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Nur gelmez. 1'e 10 kazanır ve irade güçlenmez. Sadece kendi kendine yapılan bir tövbede 1'e 10 kazanmasına karşılık mürşidin rayın tövbenin kazançları bu şekilde ifade edilir. O sebeple İslam ancak mürşitle yaşanır. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbindeki %2 rahmet nuru birken kişi hacet namazıyla mürşidini kesin görür mü? Evet, Allah-u Teala söz veriyor. Sadece kimler için zordur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, huşu sahibi olmayanlar için. Ama huşu sahibi olanlar için Allah-u Teala göstereceğini garanti ediyor. Sadece zaman önemli. Sevgili kardeşim, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta vaiz bölümünde o zamana, zamanla alakalı Allah'ın söylediklerine bakacak olursak, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Bakın. Tevrat. Her şeyin mevsimi göklerin altında, her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var, öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı, yani bunlar hepsi zamanla alakalı. Öyleyse siz %2'lik rahmet nuru kalbinizde var, Allah'tan mürşit gösteriyorsunuz, Allah-u Teala'nın size mürşit göstermesinin tayini zamana aittir. O Allah'a verirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cappor Hocam. Tüm aydınlı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa. Kıyamet alametlerinden olan Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması ve Yecüc Mecüc ile ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin medyiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamberimiz sahabesiyle birlikte Kuba Mescidi'nde namaza gidiyor. Beraberinde olanlar orada sohbet yaptıklarını görüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yapıyorsunuz? Kıyamet hakkında konuşuyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 10 büyük alamet, daha ötesi de var ama 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması, son olarak Yemen'den çıkıp insanlara haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Yemen'den çıkıp insanlara haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Yani bugün işte yavaş yavaş oluyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Muhammed suresinin 18. ayet-i kerimesine bakacak olursak, özellikle Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu, Peygamber Efendimiz'e sorduğu suallerden bir tane, dördüncüsü, Mete saate ya Resulullah? Kıyamet ne zaman? Bir de burada da öyleyse o saatin, yani kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. İşte Peygamber Efendimiz'in saydığı işaretler bunlar. Gelmiştir. Fakat o saatin kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası var? Yani o işaretler geldiği zaman ne önemli olan bu gelmeden evvel hazırlık yapmak. İşte Duhan fitnesini biliyorsunuz. Duhan 11, 12, 13, 14. ayetlerinde يَوْمَ تَعْتِي سَمَامِ دُخَانِ مُوْمِنْ gökyüzünün açık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. يَخْشَنْ نَاسَ عَزَا عَزَابٍ اَلِيمٍ İnsanlar bu elin bir azaptır. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Şu anda İslam coğrafyasında ve diğer insanlarda gizli şekilde olmaları hasebiyle devamlı bir azap yaşanıyor. Çünkü gizli şirk, kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi, devamlı nefsine tabi olması. Nefsine tabi olup şer işlediği zaman peşinden mutlaka ruh nefsi azap ediyor. Bu azap yaşanıyor. Ve bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz diye Allah şöyle cevap veriyor. Annen lehum zikre katacak mün resulü mubin. Onlara her şeyi açıklayan Resul gelmişti. Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, ibret almadılar. Yani dinlediler ama işitmediler. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğütülmüş deli dediler. Bu gerçekleşti 96 yılında. 86'da galiba. Deccal fitnesi yine aynı şekilde ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler var. İnsanları Allah yolundan saptırmak suretiyle. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürecek fitnesi. Fesat çıkaranlar da böyle yaptıkları negatif öğretiyle vuslatı keserler. Devrin saadet ve kübaralarına tabi olanlar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a alay edenler, zulmân imlerle amel edenler, kalbinde zey olanlar, bunlar hepsi Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanlardır. Deccal fitnesindeki insan. Bu da var her zaman. Dabetül Erz, yerdeki bir yayının gökten satellite yoluyla insanlara ulaştırılması ki bu Nur TV'dir. Hala da yayına devam ediyor. Allah Resulü'nün Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara Allah'ın ayetlerinin yakın sahibi değilsiniz diyor. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın kitaptaki söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan bir dabe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve diğerleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi ki Evliya Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Meryem oğlu İsa'nın geleceği, ümmet helak olmaz diyor. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam mutlaka Allah katından tekrar gelecek ve Peygamber Efendimizin şeriatıyla amel edecek. Peygamber Efendimizin şeriatı Allah'ın şeriatı, çünkü Peygamber Efendimizin şeriatında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da var. Mesela tekrar o Kur'an ayetleriyle 7 Ulu'l-Azm mevkisine verilen şeriata baktığımız zaman, Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman Kur'an'daki şeriatla, yani kendi şeriatıyla amel edecek ama Kur'an'daki ayetlerle diyelim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an ayetleriyle var. Musa Aleyhisselam gelseydi yine aynı Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Mesela Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde de öyle diyor. Mehdi Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkacak. Yani şeriatıyla. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla vesaire. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in en üstün ibadeti, ibadetlerin sultanı Allah'a zikretmektir. Adeta dinin yedi safhasının yedisi de zikirle yaşanır. Zikir yoksa din yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa da ne kadar zikretseniz dahi o zikrin size bir faydası olmuyor. Allah Teala bunu Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları artıranlar onlardır. Öyleyse görüyorsunuz ki ibadetlerin sultanı zikir, Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sana Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhunu verdik. Evet sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an'ın yedi ruhunu açıklayacak olan tefsir, tefsirin sahibi de her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. İşte herkesin geleneksel İslam tatbikatı içerisinde dini yaşamaya başladığı ama hiç kimsenin dini yaşamadığı, İslam'ın beş şartıyla yaşamadığı bir dönemde Allah Teala katından 14 asır evvelinde geleceğini bizde müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam 7 Safa ve 4 teslimle bütün zamanların şeriatını, dinini bizlere Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı. Bu 7 Safa 4 teslim öğretisinin de zühd, velayet makamlarının üçüncüsünü ifade ediyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zühdle alakalı çok ayet var. Genellikle de insanlar zühdü yanlış anlıyorlar. Tıpkı Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın hadisinde insanlar ne anlıyorlar? Bir lokma bir hırka, tamam biz köşeyi döneriz. Halbuki bir lokma bir hurka yorumunu yapan bir kişiler Necm 39'dan sapıyorlar. Necm 39'da Allah ne diyor? Ven nesil insan ila masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse Resulullah'ın bir lokma bir hurka demediğini kesin diyoruz. Hiç ötmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Ve en hayırlınız, dünyası için ahiretini ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Ya ahiret için bir lokma bir hırka bana yeter, dünyayı terk ederseniz o zaman hedefinize ulaşamazsınız. Ayetlerle hadisler arasında tam bir illet rabıtası var.
ama ayetlere uyan hadisi almanız halinde. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. O halde hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak, yarın da ölecekmiş gibi ahiret için olmak Allah-u Teala'nın bize temel emri. Ve züht, velayet makamlarının üçüncüsünü ifade ediyor demiştik. Burada da Kur'an'ın bütünü içerisinde züht'le alakalı ayetleri aldığımız zaman 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zühtü çok zikreden kişiler olarak bize tarif ediyor. Allah'ın tarifi bu. Ve özellikle Cuma günü. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye salâtü min yevmil cumu'ati. Cuma günü namaza çağrıldığın zaman icabet edin ve alışverişi bırakın. Ayet-i kerime öyle. Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman da yeryüzüne yayılın. Feyzanü diye salatu fenteşürü filerdi ve abduhu min fetlullahi ve zikrullahi kesinen leallekum tüflihun. Namazı bitirdikten sonra yeryüzüne yayılın, dağılın. Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ı çok zikredin ki umulur ki felaha erersiniz. Aslında Allah'ı çok zikredin ki zahitlerden olasınız. Çünkü muhterem Efendimizin bize öğrettiği züht çok zikri muhtevasını alan. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatte daha fazla zikir bizi zahitlerden kılıyor. Yani kişi ispat ediyor ki evet Rabbim ben kendimden daha fazla seni seviyorum. İşte Allah'ın kendisine tahsis ettiği 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren kişi ispat ediyor ki evet gerçekten ya Rabbim ben seni kendimden daha fazla seviyorum. Fizik vücut tesliminde ne olacak? Fizik vücut tesliminde de sadece Allah'ı kendimizden fazla sevmek değil, Allah'ın sevdiklerini de kendimizden daha fazla sevmeyi muhtevasına alıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hep muhtevasında sevgi var. Allah'ı seven kişinin Resulullah'ı sevmemesi düşünülemez. Allah sevgisinin sağlaması nedir? Resulünü sevmektir. Resulü sevmenin sağlaması nedir? Resulü sevmenin sağlaması Resul'e tabi olanları sevmek. Efendimiz'i çok seviyorum ama dergâhta gelen kardeşlerimize burun kıvırıyor. O zaman anlaşılıyor ki hayır, dilden sevebilir ama Allah Resulü ne diyor? Sahabemi de benden dolayı seviniz. Yani beni seven kişi sahabemi de sevendir. Onun için Davud Aleyhisselam, ya Rabbim senden, senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine vesile olacak ameli istiyorum. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki işin aslı A'dan Z'ye kadar sevgi ve sevginin de zikir olduğunu hepimiz biliyoruz. Sualim var size, ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Hepinizden gelen cevap çok tabii, seslerinizi duyuyorum çok. O zaman çoksa günde kaç saat zikrediyorsunuz? Kaç saat? Eğer çok diyorsanız ve
12 saatin altındaysanız o zaman ne oluyor? Hayır, bu Allah'ı çok sevdiğinizi ifade etmiyor. Çok seven 13 saat ve daha fazla Allah'ı zikreden kişidir. Sözümüzün kalbimizdekiyle çakışabilmesi mutlaka söylediği ağzından çıkan sözün kalbimizde olmasına bağlı. Sevgili kardeşlerim, o halde bir kere daha Cuma suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimesini burada bir kere daha bakalım ve zikredelim. Ne diyor? Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati, namaza cuma günü çağrıldığın zaman fes'au ilâ zikrillâhi, Allah'ın zikri için bırakın her şeyi, Zuhre'l Bey'i, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'melun. Bir alışverişi yapmak var, bir de Allah'ın zikrini yapmak var. Hangisi sizce daha iyidir? Ne diyorsunuz? Evet, Allah'ın zikri alışverişten daha hayırlıdır sevgili kardeşlerim. İşte bu açıdan bu dünya hayatı bir imtihan. Allah Teala Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ve'lemu innema emvalukum ve evladukum fitne." Mallarınız, çocuklarınız fitnedir. Yani dünya hayatı. Kehf 46'da mal ve çocuklar dünya hayatını temsil ediyor ve fitne, imtihan. "Vallahu indehu ecrul azim." Ama ecrün azim, en büyük ecir nerede? Allah katında. Yine Tekamül suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Buyuruyor ki "Enne mu emvalukum ve evladukum fitne vallahu indehu ecrün azim." Sevgili kardeşlerim, bir bizim sahip olduklarımız var. Bir de Allah'ın sahip oldukları var. Hangisi bizim için daha hayırlı? Ne diyorsunuz? Terazinin bir kefesinde bizim sahip olduklarımız. Terazinin diğer kefesinde Allah'ın sahip oldukları. O zaman hangisi daha hayırlı? Evet, Allah'ın sahip oldukları daha hayırlı. Sizdekiler tükenir ama Allah'takiler nedir? Bakidir. İşte bu ayette örtüşen bir hadiste Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Zahit olmak, yani dünyaya rağbet etmemek, ki Allah Resulü böyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Zahit olmak, yani dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis

Allah sizin dostunuz değil. Sizin karşınızda ve siz de bütün insanları kendisinden dostun. Yine Allah ne diyor ben? Ben yine kafiyim. Yani en güçlüler arasında yer almak Allah'a tevekkülden geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki gayet açık ortada. Bir tarafta malı dağıtmak var. Zikirle bakalım beraberce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zikir için söylediğine bakarım. Size amellerin en temizini, en iyisini Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı. Şimdi dikkat edin, zikrin zühdün vasıtasının zikir olduğu ifade ediliyor. Ama burada zikir mi, altın gümüş infak etmek mi? Zikir altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Zikir mi, savaşa katılmak mı, hangisi daha hayırlı? Zikir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkide bütün ibadetlerin üstünde yer alan bir muhteva taşıyor. Evet, zikir, zikir, zikir. İşte bunun için özellikle zahit olmak, helal olanları kendimize haram kılmak ve malı alabildiğine dağıtmak değildir. Zikir, zahit olmak demek, 12 saat ve daha üstü bir zikirle Allah'ı zikretmek demektir. Zahit olmak, elinden gelen şeyleri Allah katına olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Allah'ın izniyle. Bunu destekleyen bir başka hadis, dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkartmak değildir. Gerçek zahitlik, Allah katında verilecek olanların senin elinde olan şeylerden daha güven verici olması ve sana bir şey isabet ettiği zaman musibet, elde edeceğin sevap sebebiyle musibette uğramamış olmaya tercih edebilmendir. Musibetler mi, musibetsizlik mi? İnsanlar tabii dünya hayatını tercih ettikleri için musibetsizliği tercih ederler. Ama Allah katında nedir? Musibet, yani zahitler musibeti musibetsizliğe tercih edenlerdir. Öyleyse zühdü iyi anlamak lazım. Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde 28 basamak İslam merdiveninin kaçıncı basamağı zühdü tarif ediyor? 21. basamak fena makamı, daha 22. basamak fena makamı, 23 beka, 24 nedir? Zühdü ifade ediyor. 24. basamakta kişi zahitlerden oluyor. Özellikle de Kur'an'da geçen haliyle bir ayet-i kerimede geçiyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Yusuf'a az bir değer verdiler. Az bir değere sattılar. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını dileyenler için para, ama Allah'ı isteyenler için nedir? Onun eş değeri zikir. Napolyon'a ne demişler? Para, para, para. Dergah hayatı olan kardeşlerimiz için bunun manası nedir? Zikir, zikir, zikir. Bunun bizim hayatımızdaki yeri zikir. Zikretmemiz lazım. İşte 14 asır evvel sahabenin hayatının hep birbirlerine zikri hatırlatmak olduğunu görüyoruz. Ve zikir için yarışmışlar. Onların Kur'an'daki adı hayırlarda yarışanlar. Hayır nedir, şer nedir? Hayır, bize derecat kazandıran her şey. Eğer Allah-u Teala Allah'ın zikri için size de derecelerinizi en fazla yükselten diyorsa, o zaman en üst seviyedeki hayır zikir. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren her şey. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. Demek ki

0: İkinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bu olaylardan Allah'ın muradı bize hayır ve şer dersini vermektir. İnsanlara bakarsanız Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, şifresi bir dilektir, kalbin ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olmayan insanlar olayları nasıl değerlendiriyorlar? Hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olayları şer değerlendiriyorlar. Bu doğru bir değerlendirme mi? Allah'a göre yanlış. İnsanlar kar ve zarar ölçütü içerisinde değerlendiriyor. Onların karı ne, zararı ne? Bir hırsız hırsızlık yapmış, umurunda bile değil. Faydaya ulaşmış. Başkasının arabasını çalmış, faydaya ulaşmış. Mal sahibi de üzülüyor, zarara uğramış. Yani ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için ola gelen her hadise kar ve zarar ikilemi içerisinde değerlendiriliyor ve kar ettikleri zaman hoşlarına gider, hayır diyorlar. Zarar ettikleri zaman da üzülüyorlar, şer diyorlar. Allah'a göre nedir? Allah'a göre derecet kazandıran her şey hayır, derecet kaybettiren her şey şer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bütün olayları hayır ve şer ölçüsü içerisinde değerlendirmek istiyorsak, bunun giriş kapısı nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemediğiniz an, cennetlik amel işlerseniz daha gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Ama dilerseniz, hiçbir ameliniz yoksa yine gideceğiniz yer neresi? Cennet. Çünkü İslam'da niyet nedir? Amelden üstündür. Veya İslam'da amel niyete tabidir. İslam'da niyet amelden üstündür. Amel niyete tabidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Niyet hedefi seçmektir. Allah Teala bize bunu söylüyor. Evvela hedefinizi seçin. Allah Teala ezelde bizim için seçmiş mi? Evet. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan bütün insanlar için bu dünyada hedef nedir derseniz Allah için, daha doğrusu Allah'a göre, hedef Allah'ın zatına ulaşmak. Daha sonraki hedef ne? Allah'ın zatını görmek. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi, nefs tezkiyesinde Allah'ın zatına ulaşmak, nefs tasfiyesinde Allah'ın zatını görmek. Hedef bu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bu açıdan çok manidar. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama dilediğiniz yine hedef Allah'ın zatını görmek ve sahabe için her devirdeki bütün insanlar için olay bu. O zaman sevgili kardeşlerim, hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar ne yapmaz? Yardım etmez. Yani Allah'ın yardımını alabilmeniz için ne lazım? Mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. İşte Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse Allah'ın bize yardımını istiyorsak mutlak surette Allah'ın seçtiği hedefi bizim de seçmemiz lazım. Allah Teala kutsal kitaplarda bildirmiş. Ama insanı da serbest iradeyle yaratmış. Serbest irade sahibi insan Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedefi seçse o zaman nurun ala nur. Mutlaka kurtuluşa, mutlaka müjdeye kavuşur. Ama serbest iradenin sahibi olan insan Allah'ın kendisi için seçtiğini seçmeyebilir mi? O serbestisi var mı? Var. Cüz-i iradenin sahibi o. O zaman da ne diyor Allah Teala? O zaman bedelini ödeyeceksin. Tamam. Benim senin için seçtiğimiz istemiyorsan o zaman bunun bedelini azapla ödeyeceksin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bize verdiği akıl nihayetinde bir mahluktur ve hepimizin ufku bellidir. Ama sevgili kardeşim, dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Her noktada Allah'a teslim olursak mutlak surette Allah'ın en güzel hedefine ulaşacağız. Her zaman efendim sohbetinde diyor ki aklınız bu kadar güveniyorsanız aklınızca o zaman niye mutlu değilsiniz diyor. Gerçekten aklıyla mutluluğu ulaşan bir insan var mı? Hayır. Aksine mutluluk Allah iledir. Ne zaman ilahi iradenin bizim için vaz ettiği kanunlar var kutsal kitaplarda. Giriş kapısı bir dilek. O dileğin sahibi olursak o zaman Allah-u Teala'ya mutluluk muhtevası içerisinde yelkenleri açıyoruz ve iki kanatlı zülcenahayn oluyoruz ki bu ahiret ve dünya saadetinin sahibi olmak demektir. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu istiyor. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı, öbür kefesinde de Allah'ın zatı. Al-İmran 14'te Züyünne linnâsi hübbü şehâveti minen nisâi vel benûne vel kanâtiril mukantereti min zâhebi vel fiddâti vel khayl musemmeti vel khars vel enâm zâlike metâvül hayâti dünya. Bakın burada bu kadar şey sayıyor. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Yani başka bir deyimle kasa, masa, nisa. Bunlar dünya hayatıdır. Ama vallahu endehu husnul ma'ab. Ama Allah katında bundan daha güzeli var mı? Ne diyorsunuz? Zahid için bu dünya mı Allah'ın katındakiler mi? Evet sevgili kardeşim, zahid için bu dünya değil Allah'ın katındakiler. İşte Ali İmran 14'te bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı, öbür tarafta da Allah'ın zatı. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi, Allah insanları çok seviyor. İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah Teala diyor ki, ey insanlar tamam, siz dünyadasınız ama ben zaten sizi çok seviyorum, ruhumdan size sadece üfürdüm ve sizin benim katımdakilere rağbet etmenizi istiyorum, dünyaya değil. Dünyadan rağbetini kesersen benim sevgime mazhar olursun. İnsanların elinden rağbetini kesersen insanların sevgisine mazhar olursun ki gerçekten bu sevgi çok önemli mi? Evet, çok çok önemli. Ve 14 asıl evvel sahabenin hepsinin Allah sevgisine ram olduklarını görüyoruz. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz huzurunda toplayarak ruhları, fizik vücutları nefsin üzerine şahit ediyor. Neden şahit? Çünkü Allah'ın emrine isyan eden nefs, yasakları işleyen nefs muhtevasında 19 afet sebebiyle. Ama Allah Teala bizden nefsimizin tezkiye ve tasfiye olmasını istiyor ki Allah Resulü hadisinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet, nefsin ihlasa ulaşması. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, nefsin ihlasa ulaşmasıyla da nefsin Allah'a teslimi isteniyor. Dikkat edin, fena makamında ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, ifna oluyor. Ama bir sonraki 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Fena makamı ve 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 23 beka makamı, 24 zühd makamı ve 25 muhsinler makamı. Tıpkı bunun gibi 26. basamakta da nefs teslim oluyor ama asıl olan muhteva 27. basamakta kişi muhlislerden olduğu zaman. İblis senin muhlis kullarının hariç herkesi saptıracağım diyor. Neden acaba muhlis kulları saptıramıyor, kim söyleyecek? Terazinin bir kefesinde ne vardı? Dünya vardı. Terazinin diğer kefesinde ne vardı? Allah'ın katındakiler vardı. İşte muhlis kul kalbinde dünyaya ait olan artık hiçbir şeyi barındırmayan, tamamen 19 faziletten oluşan bir kişidir. Muhtevayı bozacak, muhtevayı bozacak olan nedir? Nefsin afetleri ve dünya sevgisi. Her kötülüğün başı dünya sevgisi. Ama muhlusun kalbinde artık dünya sevgisi var mı? Hayır. Sadece Allah sevgisi var. Onun için Allah'ın mukarreb kullarından Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler. Allah'ın Kur'an ehli, Allah ehli. Allah ehli olanlar da muhlisler ve Kur'an ehli olanlar da ulul elbab olarak zikrediliyor. Öyleyse muhlisler Allah ehli olanlardır. Yani Allah'takilerle şerefyap olanlar, sevinenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Rad 18'de, Allah'ın davetine icabet etmezseniz, Allah'ın daveti ruhadır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Rad 18'de, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir dünya ve onun bir misli daha iki dünyayı azaptan kurtulmak için fidye olarak verirsiniz ama kurtuluşa ulaşamazsınız. Evet, bir dünya ve onun bir misli daha. Yine aynı muhtevada ne görüyoruz? Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesi. Evet, görüyorsunuz ki Bakara 48'de de zikredilmiş, Maide 36'da. Muhakkak ki eğer yeryüzünde olanların hepsi onunla birlikte bir misli daha onların olsa kıyamet günü azabından kurtulmak için fidye olarak verecekler ama Allah Teala kabul etmiyor. Rad 18'de keza öyle. Zümer 47, eğer yeryüzünde olanların hepsi onların kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için fidye olarak verirlerdi ama Allah Teala kabul etmiyor. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni ederler. İzin günü ne biliyor musunuz? Başlangıç noktasında bütün insanlar cennetlikler, cehennemlikler nereye gidiyorlar? Cehenneme. Ama Allah cehennemlikleri orada cehennemde dizüstü çökmüş bırakıyor. Fakat cennetliklere cehennemden çıkma iznini veriyor. Cennetler de cehenneme giriyorlar ve Allah'ın izin verdikleri oradan çıkıyor. Bu sebeple kıyamet gününe ne deniyor? İzin günü. Yani cehennemden Allah'ın kendilerine çıkma iznini verdiği gün. Sebebiyle cehennemden çıkma günü. İşte Mariç 11'de azaptan kurtulmak için, cehennemden kurtulmak için oğullarını fidye olarak vermek isterler. Baba, anne, çocuklarını o azaptan kurtulmak için fidye olarak verecekler. Ama Allah Teala kabul etmeyecek. Fakat cehennemden, bu dünya hayatını yaşarken cehennemden kurtulmanın şifresi nedir? Sadece bir dilek. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir düşünün. Bir dünya ve ona bir dünyayı daha ekleyin. İki dünya terazinin bir kefesinde, öbür tarafta da terazinin diğer kefesinde sizin iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Hangisi Allah katında daha makbul? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeniz. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeniz. Yani Allah Teala'nın size verdiği serbest iradede Allah katındaki kıymetinizi anlayın. Yani Allah katında Allah dünyaya değer vermiyor. Bir dünya daha olsa yine ona da değer vermiyor. Yani Allah katında o kadar bir değer ifade etmiyor. Ama Allah'ın size verdiği serbest iradeyi kullanmanız Allah için o çok daha değerli. İşte iradesini kullananlar var, iradesini kullanmayanlar var ve iradesini kötü kullananlar var. Evet, yanlış kullananlar. İradesini yanlış kullananlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İradesini kullanmayanlar, seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bir de sizin gibi, hamd eder şükrederiz Efendimizin davetine uyan, iradesini kullanan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz, size verdiği iradeyi Allah için kullanıyorsunuz. Sizin Allah'a iki tane dünyayı vermenizden daha güçlüdür. Bu kadar Allah Teala iradenize değer veriyor. Öyleyse sualim var size. İradenizi kullanmak istiyor musunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bir, kalpten ulaşmayı dilemeyen, Nisa 167, 168, 169'a göre insanları Allah'ından saptıranlar var. Allah onların kalplerini tabi ediyor. Onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Bunlar artık hayatlarında, dünya hayatını yaşarken ateşe çağıran imamlar olarak zikrediliyor. Yedi grup insan. Fesat çıkaranlar bir. Kübera ve saadetler iki. Hidayeti gizleyenler üç. Resul ve ayetlerle alay edenler dört. Ve zülmani ilimlerle, sihir büyüyle meşgul olanlar beş. Beş grup insan, bunlar iradelerini yanlış kullanan insanlar. Allah'ın kendilerine verdiği o serbest iradeyi Allah'a karşı kullanıyorlar. İnsanları ayağından saptırıyorlar. İradesini Allah için kullananlar ıslah edenlerdir. Ama iradesini Allah'ın ilafına kullananlar, onlar insan şeytanlar, cin şeytanlar, tağutlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu açıdan çok manidar bir sonuca ulaşıyoruz. Ulaşmayı kalben dilediniz. Enfal 29'a göre 7 Furkan'ın sahibi oldunuz. Ve Allah Teala o halde sizi bırakmıyor. Mutlak surette Rad 27 ve Şura 13'e göre ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştıracağına göre Rahim esmasıyla size tecelli ederek sizi değiştirmek suretiyle sizi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ne diyorsunuz? Benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat var. Ne demek istiyor? Nübüvvet yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahzab 40'a göre nedir? Son nebidir. O zaman nübüvvet yoksa mübeşşirattan manası ne? Mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşşirat nedir ya Resulullah? O salih rüyadır diyor. Şimdi bugün muhterem Efendimizin bize açıkladığına, Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor. Efendimiz Resulullah'tan aldığı alıntıyla iki çeşit namaz. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazı, bilinmeyen gaybı bilgiyi kişi Allah'tan öğrenmek istiyorsa, Allah Teala'dan sormak yetkisine sahip mi? Evet. İşte Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi, ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Allah'a itaat ne? Allah'a itaat, Allah'tan sormayı devreye koyuyor. Nedir? Bir kişi bir dükkan açacak. Açsın mı açmasın mı? O zaman şu suali istihare namazıyla Allah'a sorabilir. Benim dükkan açmam uygun mu ya Rabbim? Eğer beyaz ve yeşil renk kendisine gösterildiyse uygun. Tek sual ama. Uygun mu değil mi? Çift sual değil. Tek sual, uygun mu? Veya ben yarın yolculuğa çıkacağım, benim için uygun mu? Türkiye'ye gideceğim, benim için uygun mu? Vesaire. Tek bir sual. O bilinmeyen gaybi bilgiyi Allah Teala size nasıl cevap veriyor? Renklerle. Beyaz ve yeşil renk size gösterildiyse uygun. Siyah ve kırmızı renk gösterildiyse uygun değil. Bir de normal hacet namazıyla Allah'tan sormak. İşte bugün sokak röportajlarında siz de takip ediyorsanız kardeşlerimizin can siparişine yaptıkları röportajlarda insanların Cevabı ne? Siz de Yunus gibi, Mevlana gibi, sahabe gibi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide tabi olmak istiyor musunuz? Oo, kim istemez ki? O zaman kim istemez ki diyenler öbür tarafta başka bir suale, ben Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyor. Her neyse, o zaman ne yapılması lazım? Bir ikinci sual. O zaman bu Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli vesaire, bunlar mürşidlerine tabi, her zaman insanın tabi olması gereken mürşid hayatta var mıdır? %100 evet. Zaten Allah garanti ediyor. Eğer Allah diyorsa ki mürşidi ben göstereceğim, o zaman Allah'ın yanında yok olabilir mi? Hayır. Ben göstereceğim diyeceğin kişiye Allah'ın yanında yok yok, Allah ben göstereceğim diyorsa mutlaka ona ait olan mürşid var. Ama o kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşması, talep sahibi olması lazım. Her malın bir bedeli var. Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani size mürşidin gösterilmesi için sizin yapmanız gereken bedel nedir? Hacet namazı kılmanız. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazı kılmanız lazım. Bedeli vereceksin. Ruhunuzu teslim etmek istiyorsanız bedeli nedir? 3 saat mürşide tabi olduktan sonra 3 saat zikir. Yani her malın nedir? Bir bedeli vardır. Allah'tan ne istiyorsanız bedelini ödemekle vazifelisiniz. İşte benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde sahabenin mürşidi kimdi? Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Nebi yok, mübeşşirat var. O zaman mübeşşirat salih rüya. Salih rüya ne? Hacet namazıyla kişinin mürşidi ne yapması? Allah'tan sorması. Allah'ın o mürşidi kendisine gösterdiği kişi için o rüya salih rüya mıdır? Evet, müjdeli rüyadır ve mübeşşirattır. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin mürşidi varsa, ki kimin için mürşit yoktur? Delalette bırakılanlar için bir mürşit yok. 10 ayet gereğince Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir mürşit yok. Kimi delalette bırakıyor? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. 10 ayet mürşidine tabi olmayan delalettedir. 7 grup ayet delalette olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz hamd eder şükreder hepimiz Efendimizin 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin analisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'a tabi olduk ki şu an bu dönemde Kur'an'la dini öğrenen başka bir cemaat var mı? Hayır. Evet, tasavvuf kulları var ama onlara da birçok emaniye karışmış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsunuz, o da nereden çıktı diyor. Sadece öğrenmişler bir mürşide tabi olmayı. Etraflarında soruyorlar, acaba çoğunluk hangi tarafta? O zaman ben de ona gidip tabi olacağım. Halbuki mürşidin seçimi kime aittir? Allah'a mı, bize mi? Dinimizin adı İslam'sa mürşidin seçimi Allah'a mı, bize mi ait? Dinimizin adı İslam'sa bizim kendi kendimize göre hedef tayini yapmamız mı, Allah'ın bizim için hedef tayini yapması? Yani görüyorsunuz, eğer din adı İslam'sa, Allah İslam'da Allah'a teslim olmaksa, öyleyse her noktada Allah'ın dediğine rağmen olmamız lazım. Allah'ın dediğine teslim olmamız lazım. İşte Allah Teala da bunu her seferinde bize söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mürşidinize ulaştınız ki Allah Teala Maide 35'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ilel vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O da Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Ama hidayete vesile olanlar diğer mürşitlerdir. Kavim resulleri hidayete vesile olanlardır. Veli mürşitler hidayete vesile olanlardır. Vekil mürşitler hidayete vesile olanlardır. Yani her devirde erdiren sadece bir tek kişi var. Devrin imamı. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde hidayete erdiren oydu. Asaleten hidayete erdirendir. Asaleten şefaat kisine sahiptir. Ama onun olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi var. O vekaleten hidayete erdirendi. Ve secde 24'te Allah ondan bahsediyor. İşte ona tabi olduğumuz zaman herhangi bir mürşide, Allah bize hacet namazıyla vekil mürşid gösterebilir, veli mürşid gösterebilir, veli resul gösterebilir, doğrudan doğruya devrin imamı gösterebilir. Ama bu tabiyet sırasında sadece kimin ruhu gelip başımızın üzerine yer alıyor? Devrin imamının ruhu. O ruh devreye girdiği zaman şeytana karşı %100 bizi koruyor ve o noktadan itibaren ibadetlerin sultanı zikre sarılıyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçiyoruz ve 7 tane gök katı aşarak ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Zahit olduk mu? Hayır, zahit olmadık. Fena makamına ulaştık. Zikrimizi artırırsak, fizik vücut teslim için harekete geçer zikrimizi artırırsak, beka makamına ki 9 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Ve bugünkü pazar sohbetinin asıl konusu zühd ve onunla mütemim olan ayetler. Zühd makamına ulaştığımız zaman 12 saat ve daha fazlası 13 saatlik zikir bizi zahitlerden kılıyor. Zahit olan kişi neyi ispat etmiş olur? Kim söyleyecek? Zahit olan kişi ne diyor Allah-u Teala'ya? Evet. Ya Rabbim beni bana bıraksaydın ben dünyayı önüne koyardım. Ama şu anda idrak ettim ki evet hayır senin katındakiler benim için dünya hayatından daha hayırlıdır. 24 saatlik zaman diliminden 12 saat ve daha fazlasını 13 saatini ben senin için kullanıyorum. Seni zikrediyorum. O zaman dünya yani dünya mı Allah mı? Nefsimiz neyi istiyor? Dünyayı. Ruhumuz ne istiyor? Allah'ı. O zaman seni kendimden daha fazla seviyorum ya Rabbim diyebiliyoruz. Bu da bizi zahitlerden kılıyor. Evet sevgili kardeşlerim, zühd bu açıdan çok önemli. Başka bir deyimle zahit olmak bir lokma bir hırka değil. Zahit olmak, malı dağıtmak, zahit olmak şu bu değil. Zahit olmak, zikirde ileri geçmek, zahit olmak, musibeti musibetsize tercih etmektir. Mesela birçok hasta kardeşlerimiz, tabi hastalık bayağı bir imtihan, hastalık bir kader. Ama en çok ızdırap duyan kardeşlerimiz, söylemeseler de dilleriyle bu da nereden çıktı bize diyorlar. Halbuki musibet mi musibetsizlik mi? Musibet sabredebilirlerse diğerinden daha hayırlı. Çünkü musibette kişi derecat kazanıyor. Devamlı. Ama dünyevi faydaya ulaştığı zaman sadece o fayda belli bir zaman diliminde o faydayı kullanabiliyor. Onun ötesinde bir kazancı yok. Bir tarafta bir başkasının kendisine zulmetmesi onun vesilesiyle derecat kazanması var. Öbür tarafta aynı kişinin ona bir hediye alması var. Hediye alması mı? Tokat atması mı? Ne diyorsunuz? Evet, sabredebilirsek bir kişinin zulmüne maruz kalmak bize o hediyeden daha hayırlıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz diyor ki ya Rabbim beni zalimlerden değil nereden yaz? Beni mazlumlardan yaz. Yani ben kimseye zulmetmeyeyim ama insanlar zulmederlerse mazlumlardan olayım ki mazlum affedebilirse ne olur? Zulme uğrayan kişi o zaman derecat kazanır ki Allah katında derecat kazanmak mı yoksa bir faydaya ulaşmak mı? Dünya malını tercih edersek bir faydaya ulaşmak. Ama zikri tercih edersek Allah katındakilere sahip olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim bir kere daha muhtevaya bakacak olursak bakalım ne diyor Allah Teala. Kalu bela gününde özellikle irademizden de Allah'a misak almış. Allah'ın bize verdiği ilmi ne yapacağız insanlara? Ne yapacağız? Açıklayacağız. İşte bununla ilgili iki ayet-i kerimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Araf 169, diğeri de Al-İmran 187. Evvela Al-İmran 187'ye bakalım. Ne diyor Al-İmran 187'de? وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْكِتَابَ لَتُوْبَيْنَّهُمْ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَهُ Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye. Kitabı kime öğretiyor Allah Teala? Tekrar Peygamber Efendimizin 5 görevine bakacak olursak, birinci görev ayetleri tilavet etmek. 14. basamağa kadar. İkinci görev nefs tezkiyesiyle ilmel yakin. Üçüncü görev kitabın öğretilmesi. İşte o Allah'ın kitap öğrettiği kişiler. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar. Sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Yani bir taraftan Allah Teala irademizden misak alıyor. Kitabı herkese açıklayacağımıza dair. Ama o misaki bozanlar kimler? Onun karşında dünya hayatını satın alıyorlar. Bir başka ayet Al-İmran 77. Al-İmran suresinin 77. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İnnellezîne yeşterîne bi'âtillâhi ve imânim semenen kalîl. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. Bir tarafta ahdlerini ve yeminlerinizi yerine getirmek var. Öbür tarafta yerine getirmeyip dünyadan bir nasip almak var. Hangisi daha iyi sizce? Evet, ahdlerini yerine getirmek sevgili katilim. Onun için onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini yeminleyince ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Yeminlerini az bir değere satarlar. Bu yeminlerini az bir değere satanlar Rad 25'te وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ اَعْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْدَوُنَا مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَيْمْسَلَ وَيَفْسُدُونَ فِلَرْدِ İşte onlar fesat çıkaranlar. Bunlar keserler. Onun karşısında neyi alıyorlar? Onun karşısında dünya hayatını alıyorlar. Ticareti kar getirmeyenler ne diyor? İçin ne düşünüyorsunuz? Bu dünya hayatında kimin ticareti kar getirmiyor? Allah Teala Bakara 16'da Ulaike ellezine neşteri delalete bil huda. Famara biha ticaretüm. Onlar hidayet karşısında neyi satın alıyorlar? Delaleti. İşte hidayet karşısında delaleti satın alanların ticareti ne yapmıyor? Kar getirmiyor. Onlar ziyandalar. Onlar devamlı zarar ediyorlar. Yani Nasreddin Hoca'nın misali. Alıyor ona kaça satıyor? 5'e satıyor. 20'ye alıyor ona satıyor. İşte böyle yani kar getirmiyor ticaretleri. Sevgili kardeşlerim bu Allah'ın katındakiler ki Allah'ın katında ne vardı? Allah Teala bizden misak, ahd ve yemini aldığı zaman neredeydik? Kim söyleyecek? Allah'ın katındaydık yani. Allah'ın katındaydık. Allah Adem Aleyhisselam'ın zarında hepimizi yarattı ve tek tek bizden misak, ahd, yemin onları aldı. Allah'ın katındaydık. Ama yeryüzüne indik. Yeryüzünde Allah'ın katındakileri sadık kalıp onları yerine getirmemiz lazım. Ama kişi unutuyor. Ne yapıyor Allah'ın katındakileri? Az bir değere satıyor. Onun karşısında ne satın alıyor? Kim söyleyecek? Az bir dünyalık yani. Az bir dünyalık. İşte Allah Teala hep devamlı bu mukayeseyi yapmamızı istiyor. Allah'ın katındakiler mi yoksa bu dünyadakiler mi? Allah Teala her zaman Allah'ın katındakilerin bu dünyadan daha kıymetli olduğu zikrediliyor. İşte Al-İmran 77 bu açıdan çok manidar, çok önemli. Ve irademizden almış olduğu misak da Allah katında irademizden misak aldı. Allah'ın katında nedir? Biz Allah'ın kitaplardaki ilmini açıklamakla vazifeliyiz. İrademizin misakı bu. Bir kere daha ifade edelim. Hemen Al-İmran 187. Al-İmran 187'de Allah'ın katında bizden ne alındı Allah-u Teala irademizden? Misak aldı. Kitap verilenlerden. Onu mutlaka insanlara açıklayacağız. İşte bugün standta çalışan kardeşlerimiz, orada burada konferans yapan kardeşlerimiz, seminerler, kısacası başkaları için yapmış olduğumuz bütün çalışmaların kökeninde ne var? Allah'ın iradenizden aldığı misaki yeryüzünde yerine getirmek. Siz Allah için oluyorsunuz ve ilmi insanlara açıklıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki ya dinler yok, tek bir din var. Diyorsunuz ki bütün kutsal kitaplar 7 sabah 4 teslimi. Yani Allah'ın katında iradenizden almış olduğu misaki siz bu dünya hayatını yaşarken gereğini yerine getiriyorsunuz. Ama bir ayet daha devreye giriyor ve bakın orada misak vermesine rağmen dünyaya geldiği zaman o misaki unutan kişi. Arap 169. Arap suresinin 169. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Artık onlardan sonra, sonraki nesil halef oldu. Yani peygamberlerinden sonra bir nesil onun yerine geçiyor, halef oluyor. Onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar. Bize mağfiret edilecek ama neyin peşinden koşuyorlar? Dünya malının peşinden koşuyorlar. Onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Yani Al-İmran 187'ye refer ediyor. Allah'ın katında Allah'a karşı haktan başka bir şey, yani burada bizden misak alınmış. Sadece neyi konuşacağız? Kim söyleyecek? Evet. Bakın Allah'a karşı haktan, yani Allah'a karşı Kur'an'dan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misaki alınmadı mı? Al-İmran 187. Onun içindekiler, onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne için alışveriş yaptığımıza her zaman bakmamız lazım. Biz bu dünya için alışveriş mi niyetteyiz yoksa Allah için mi? Allah için alışverişte olmak, Allah'ın katındakileri için gayret sarf etmek var. Ve Allah'ın katında bütün peygamberler ne yapmışlar? Bütün peygamberler kavimlerini afu mağfirete davet etmişler. Şimdi gelen bütün peygamberler insanları nereye davet ediyorlar? Dünya malına mı yoksa Allah'ın katındakilere mi? İşte Allah Teala onu söylüyor. Araf 169. Onların yerine geçenler. Mutlaka insan artık onlardan sonra bir nesil halef oldu. Kitaba varis oldular. Yakında bize mağfiret edilecek. Bak bu kendi zanları. Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi onu af ve mağfirete davet ediyor. Ama bu dünyanın peşinden koşanlar kendi kendilerine hangi zanda bulunuyorlar? Allah bize mağfiret edecek diyor. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Ama mürşide tabi olarak mı? Hayır. Onlar kendi zanda bulunuyorlar. Diyerek bu değersiz dünya malını alırlar. Yani dünya malını alıyorlar. Ama dünya malını alanlar ne diyorlar? Allah bize yakında ne yapacak? Mağfiret edecek. Bu onların kendi zanları. Bu değersiz dünya malını alırlar. Onun gibi bir misli daha dünya malı onların olsa onu da alırlar. Allah'a karşı, yani Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misaki alınmadı mı? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki tarifi gayri mümkünsüz. O halde ne görüyoruz? Zühd gerçekten çok önemli bir eşik. En zor teslim fizik vücut teslimi. Ama kimler fizik vücut teslimini yapabilir? Zahitler. Zahitler fizik vücut teslimi için Allah-u Teala ruh tesliminde 3 saatlik zikri herkese hibe ediyor. Herkese karşılıksız veriyor. Sevdiriyor onlara, veriyor. Ama o kişinin fizik vücut teslimi yapabilmesi için ne yapması lazım? Zikrini 6 kat daha arttırması lazım. Ama zahit kimdir? Evet, günün yarısından daha fazla zikirle geçiren kişi. Yani 3 kere 3 9 dersek 4 kere 3 12. 5 kat daha arttırması lazım zikrini ki ne yapması lazım zahitlerden olabilmesi için. Fizik vücut teslimi için 6 kat 6 kere 3 18 ama zahitlerden olabilmesi için 5. 5 kere 3 10 35. Hayır. Yani kısacası evet. 18 saat 15 zahitlerden olduğu zaman 15 bir zikir. 12 saat ve 15 saat arasındaki interval o arada kişi zahit oluyor. Ama 18 saat zikir kişiyi muhsinlerden kılıyor. Kısacası herkesin aslında neyin yarışında olması lazım? Zikir yarışında, yani hayırlarda yarış, zikirde yarışanlar, onlar hayırlarda yarışanlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi vel udvan." Takvada ve birde yarışınız. Sakın günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir dizayn söz konusu kutsal kitaplarda. Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi. Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Dünya ve onun içinde olanlar değersiz. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim ve hakka layıkıyla kul olmak için tahsil gören talebe, yani mürit de mürşit. Dünya ve içindekiler değersizdir. Mürşit ve mürit ve Allah'ı zikretmek hariç. Mürşit ve mürit ve Allah'ı zikretmek. Bununla ilgili başka bir hadis. Dünya mel'undur. Yani insanı Allah yolundan çıkartır. İçindekiler de mel'undur. Zikirden saptırır. Ancak Allah'a Teala'yı zikir ve zikrullah'a yardımcı olan alimler ve ilim öğrenenler hariç. Yani öğreten, bulaşmayı dileyen hariç, bir de zikir. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki zikir ibadetlerin sultanı, ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, yani mürit olmadan da o zikrin kimseye bir faydası yok. Fakat zaman içerisinde insanlar iblisin tesiriyle bunu unutuyorlar. Mutlak surette Allah katında ne yapıyor? Öğretenler gönderiyor. Her devirde öğrenen ve öğretenler var mı? Var. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar var mı? Var. İşte bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve hamd eder şükrederiz. Efendimizin öğretisiyle sizler sahipsiniz. Bize düşen hayırda yarışmak, hayırda yarışmak, zikirde yarışmaktır. Allah razı olsun. Pazar sohbetimize sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Muhterem hocam, başkalarına vakfedilmiş hayat derken kastedilen nedir, açıklayabilir misiniz? Muhlisler kendilerini Allah'a vakfedenlerdir. Allah için olanlardır. Onlar her şeylerini bir başkasının hidayete ermesinde kullanırlar. Zamanını, parasını, gücünü, her ne varsa. Onun için iblis, yani ne diyordu İmam Şafii Hazretleri, Mürşid-i Şeybani Hazretleri? Ona sual soruyor. Zekat nedir? O da diyor ki size göre mi bana göre mi? Olur mu diyor sana göre bana göre. Aynı diyor şu. Hayır diyor. Sana göre 40'ta 1, bana göre ben kendim zekatım. Yani Şeybani Rahi Hazretleri ne demiş oluyor? Ben muhlis bir kulum. Çünkü muhlis kul kendisini kime satmış olan kuldur? Efendim? Allah'a, evet. Tamamıyla, her şeyiyle kendisini Allah'a vermiş. Zaten Resulullah'ın hadisinde de o zikrediliyor. Ve Peygamber Efendimiz başka bir hadiste ne diyor? İhlasa ermişlere ne mutlu. Onlar hidayet meşalesidir. Yani hidayeti anlatacak olanlar kimlerdir? Muhlis kullardır. Evet, hidayeti anlatacak olanlar muhlis kullardır. Ulul elbab kimdir? Kim söyleyecek? Ulul elbab dinin iki kaynağından bir tanesi nedir? Dinin kaynağından bir tanesi Kur'an, diğeri de nedir? Mürşid. Mürşidin mutlaka muhlislerden olması lazım. Allah kimi tövbeyine sonra davet ediyor? Muhlis kulları. Öyleyse dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an, diğeri de mürşid. Ve siz mutlak surette seher vaktinde tövbe-i nasuhla tövbe edip Allah'a davet edildiğiniz an bu tövbeyi yapan kişi Allah Teala kesinlikle zatını da göstererek onu irşada memur ve mezun kılıyor. O zaman irşada memur ve mezun kılınanlar onlar hayatlarını başkasına vakfedenlerdir. Artık başkaları için yaşayanlardır. Efendimiz her seferinde ne diyor? Buyuruyor ki biz sizin için yaşıyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Çünkü artık ulaşması gereken yere ulaşmış ama Allah Teala artık orada siz izin yapın demiyor. Tam tersi siz kendiniz için vazifeliyken bu sefer sizi bütün insanlar için vazifeli tayin ediyor. Konu Efendimiz bir kavim resuller ama halife seçildikten sonra bu dünyanın bütünü için vazifeli. Ama devrin imamı olarak söz konusuysa Efendimiz kim için vazifeli? Bütün kainat için. Devrin imamlığı açısından bütün kainat için. Halifelik açısından bütün dünya için. Ama hidayeti tebliğ etme, kendi kavminin lisanıyla insanlara ulaştırma, kendi kavminin Resulü. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, kibir ve öfkeden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin tabi zikir ibadetlerinin sultanı ama zaman zaman herkesin birbirine farklı insanı çok rahatsız eden afetleri de olabilir. İşte kimin kibir afeti varsa, kibir nedir? Hakkı inkar eden başkasını hor gören. Baktığı zaman böyle kendi içerisindeki insanlara tepeden bakıyorsa, ha bunlar da hiçbir şey bilmiyor falan vesaire diyorsa adam kibirli. O zaman böylesi bir kibirli kardeşimizin ne yapması lazım? Kibirle ilgili esmaları çekmesi lazım. Nedir o? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevvab, 458 kere En-Nur ve 453 kere El-Vasi kibir için. Ama öfke için yine 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmesi lazım. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanların üzerine azabın hak olması nelere bağlıdır? İnsanların üzerine azabın hak olması seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememelerine bağlıdır. İşte delalet üzerine hak olanlarla azap üzerine hak olanlar, bunlar bellidir. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kendisi ulaşmayı dilemeyen, dilemeyenlere gidip ona meyledenler. Allah Teala bunların üzerine azap hak oluyor diyor. Hangi olaylar neticesinde delalet ve azap sözü üzerlerine hak olanlar bakın. Araf 30'da var, Nahl 36'da var, Kasas 63'te ve Zümer 71'de. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyor ama ne yapıyorlar onlar? Onlar ulaşmayı dilemiyorlar ve tövbe etmiyorlar. Mesela Bakara 120 şey Tövbe 126'da Allah ne diyor, kim söyleyecek? Tövbe 126'da. Evet evet, yani ben size sual soruyorum. Evet. Zikir yapmıyorlar ve tövbe etmiyorlar. Bunlar seçilmişler mi? Evet. Seçilmiş olmalarına rağmen her devirde de imtihan oluyorlar ama imtihandan gerekli dersi ne yapmıyorlar? Almıyorlar. Zikir etmiyorlar ve tövbe etmiyorlar. O zaman bu zikir yapmayan, tövbe etmeyenlerin üzerine azap sözü hak oluyor mu? Evet.
1: O da ne buyursun? Tabii ki mutlu olamazsın. Mutluluk nefs eskisi.
0: Allah razı olsun. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, yaptığımız işi Allah için yapmak ne şekilde olur, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ihlasın 7 şartı var. Kimdir Allah için çalışan? Kim söyleyecek? Muhlis kullar. Bakın tekrar ediyorum. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihlerdir. Ama Allah ehli kimlerdir? Onlar muhlis kullardır. Bir de Kur'an ehli var. Onlar da ul elbab. Şimdi Allah için yapmak muhlis kul olmayı ifade ediyor. Her şeyini tamamen Allah'a vermiş kişi. Nerede kim? Muhlis kulu tövbeyi nasuha davet eden kimdir? Allah. Ve Allah Teala her yaptığımız işi Allah için yapmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Kendisini Allah. Şimdi ihlasın kaç tane şartı var? Kim söyleyecek? 7 şartı var. Bu 7 şarttan bir tanesine kim söyleyecek? Muhatabın ortadan kaldırılması. Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Şimdi Allah var ve siz varsınız, başka insanlar yok. O kimdir o kişi? Muhlis. Evet. Allah var, siz varsınız, başka insanlar yok. O kişi kimdir? Muhlis kul. Muhatabı ortadan kaldırıyor. Şu anda Allah var, siz varsınız, biz burada sohbet ediyoruz. Benim sizler için verdiğim hizmet, bu tebliğ, bu şey kim içindir? Allah için. Öyleyse muhatabım siz değilsiniz. Muhatabım siz olsanız o zaman nefs devreye giriyor ve onun karşısında ne alıyorsunuz? Ücret alıyorsunuz. Halbuki tebliğ yapan kişinin özelliklerinden bir tanesi nedir? Sizden ücret istemiyoruz. Ücretimiz kime aittir? Allah'a ait işte. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Evet, 7 ayet. Bakın Enam 90. Sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72. Sizden bir ücret istemiyorum. Ücret istemiyorum. Bütün bu ayetler bize bunu söylüyor. Yaptığımız hizmetteki Allah için olan hizmette bir ücret istenmiyor. İşte Allah için yapılan hizmet karşılıksız yapılan hizmettir. Allah için sevmek şartsız sevmektir. O böyle yaparsa severim, böyle yapmazsa ben sevmem. Olay yoktur. Mesela Allah için seven kişi kimdir? Bizi seveni de sevmek, bizi sevmeyeni de sevmek. İşte bu Allah için sevmektir. O zaman Allah için seviyorsanız sizin sevmediğiniz bir insan olabilir mi? Evet. Sevmediğiniz bir insan olamaz. Allah için seviyorsanız. Onun için Hazreti Ali, düşmanlarınızı da sevin. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sevgi muhabbet için veya yapılan büyüleri çözmek için de olsa büyü yapmak veya yaptırmak günah olur mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz'den ne öğrendiysek onu sizinle paylaşıyoruz.

Ben de herkese diyorum ki bizim sizinle paylaşacağımız bir tek reçete var Efendimizin bize öğrettiği. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve zikir. Dikkat ederseniz kaç senedir, 10 seneden beri her an Kur'an, her an mutluluk diyoruz. Ve sadece bu üç şeyi insanlara açıklıyoruz. Benim bildiğim reçete bu, bunun dışındaki şeyleri bilmiyorum. Gitmiş kardeşimiz şu imama, bu hocaya gidiyor. Sana böyle bir büyü yapıldı. Sana şöyle bilmem ne yapıldı. Üç tane üç harfi senin üzerinde var. Sen ne diyorsun hocam? Bana da geliyor. Bu konuda ben bilginin sahibi değilim sevgili kardeşlerim. Hiç bilmiyorum. Bilmem de gerekmiyor. Hem bilmiyorum hem de bilmem de gerekmiyor. Benim sizinle paylaşacağım, bu tip kardeşlerimizle paylaşacağım bir tek reçete var. Tekrar ediyorum. İster çevrenizdeki insanlar, ister siz, ister bir başkası, etrafınızdakileri Allah'a yönlendirin. Allah'a ulaşmayı dilesinler ve mürşidine tabi olsunlar. Tıpkı Hazreti Ebubekir gibi her şeyini harcadığı zaman evladına miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin çözümü nerede? Allah ve Resul sevgisinde. Bizim size vereceğimiz reçete Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dilemeyi 7 sene boyunca bırakıp başlayarak yaptım. 7 sene boyunca bırakıp başlayarak yaptım. Birçok kez huşuya ulaştım. 10-15 defa hacet namazı kıldım ama mürşidimi göremedim. Daha sonra kendi irademle gidip tövbe aldım. Tövbe aldıktan sonra normal vakit namazını da talep etmem üzerine Efendimiz'i, sizi ve kardeşlerimizi rüyamda gördüm. Hacet namazı da mürşidimi göremememin hikmeti nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zamanı Allah tayin eder. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, siz dilediyseniz, yaşadığınız bütün olaylarda Allah'ın muradı ne? Sizi mürşidinize ulaştırmak. Öyle değil mi? Çünkü 7 tane hedef var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi hedef. Siz ulaşmayı dilemeyen birisiyseniz, yaşadığınız bütün olaylarda Allah'ın size verdiği mesaj nedir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmaya. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, henüz mürşide tabi değilsiniz. Yaşadığınız bütün olaylarda Allah'ın muradı ne sizin için? O zaman siz hacet namazı kılarsınız, Allah size dilerse gösterir. Hacet namazı kılmadan bir yoldan başka karşı tarafa geçerken Allah size gösterebilir. O keyfe maişadır. Öyle gösteremez mi? Gösterir. Tevrat'ta vaiz bölümü var. Bir sure. Orada zamanı en güzel şekilde Allah Teala diyor ki her şeyin bir zamanı var. İşte o zaman geldiği zaman o liyakatın sahibisiniz ve Allah Teala size o zaman liyakatınızın gereğini verebilir. Hikmeti nedir? Dilerse hacet namazından sonra, dilerse başka bir zamanda, dilerse şu şekilde, ama zamanı kim tayin eder? Allah tayin eder. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bankadan ihtiyaç kredisi çekmek uygun mu? Bu konuda doğru olan nedir? Açıkça çekebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Efendimizin üzerinde durduğu nokta, taksitlerini ödeyebilecek durumdaysanız. Neden öyle? O zaman faiz değil mi? Değil. Çünkü size bankanın aldığı, bankanın sizden aldığı o kredi faizi ile enflasyon oranını mukayese ettiğiniz zaman verdiğiniz faiz enflasyon oranının altında ise faiz değildir. Paranın neyidir? Tazminatı. Paranın tazminatı. Faiz değil. Ama öncelikle Efendimiz bu konularda en çok hassas ve üzerinde durduğu nokta neydi? Taksitlerini ödeyebilecekseniz. Çok önemli. Kardeşlerimiz kredi çekerken taksitini ödeyebilecek durumdaysa ihtiyaç kredisini alabilir, çekebilirler. İkinci grup, bayanlar dergahlarından gelen sualler. Bursa dergahı, irşat makamına en üst düzeyde itaat edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? En üst seviyede itaat edenler kimlerdi? Kim söyleyecek? Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Çünkü irşat makamının yapmamızı istediği, Allah'ın emir ve nehyleri arasında en üst seviyede olan nedir? Zikir. Öyleyse kim ki zikre ait olduğu önemi veriyorsa o irşat makamına en üst seviyede itaat eden kişidir.

0: Soru ki Mersin dergahı, bir dergahımızın olması için ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, hani halk arasında bir söz var. Evlenen ve ev yapana Allah kim yardım eder? Allah yardım eder. Siz niyet edin, bir gayret içinde olun. Mesela şu anda dergah için hangi kardeşimiz varsa yan yana gelsin ve kendi ellerindekini imkanı koysunlar. Mutlaka Allah Teala bir yerden de onlara destek verir. Allah her şeye kadirdir inşallah. Evet, vaiz bölümü geldi bakın. Her şeyin bir zamanı var Tevrat'ta. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var. Hatırlıyor musunuz? Peygamber Efendimiz midesi ağrıyan kişiye ya Resulullah ne buyurursunuz? Bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. İyileşmiyor. Tekrar sual soruyor. Tekrar Peygamber Efendimiz bal tavsiye ediyor. 3 ayı tekrar kullanıyor. Tekrar iyileşmiyor. 3. kere Peygamber Efendimiz'e sual soruyor. Diyor ki Allah yalan söylemez, senin miden yalan söylüyor. Ama 3. kere iyileşiyor. Ve kişi diyor ki ya Resulullah, 3'ünde de ben balı kullandım ama sebebi ne? İşte o bu söylüyor. Şifanın da bir zamanı var. Demek ki o kişinin baldan gerekli şifayı alabilmesi için ne lazımdı? Balı 6 ay kullanması gerekiyor. Bu tabii bir misal. Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı var vesaire. Bütün bu ayetler Allah'ın ayetleri ve zamanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu Allah Teala bize gösteriyor. Denizli dergahı, dergahtaki hizmet ve sohbetle evimizde dinlediğimiz sohbetin ve hizmetin farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ne diyor? Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Efendimiz'e bunu uyarlasak, Efendimiz de alelade birisi değil, tasarrufta olan vekaleten devrin imamı. Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni de Allah'tan dolayı seviniz ve benim bana tabi olanları da neye seviniz? Benden dolayı seviniz. Şimdi bu dergahlarda kimi temsil ediyoruz? Efendimiz'i temsil ediyoruz. Hepimiz buradayız, Efendimiz'i temsil ediyoruz. Dolayısıyla onun emrettiği adaba ne kadar uygun riayet edersek, ne kadar ayak izini takip edersek, ne kadar onun ilmini kendimize mal eder onunla yaşarsak, o kadar derya hayatını yaşamış oluruz. Yetmez. Hepimizin başının üzerinde o var ve cemaat onunla gerçekleşiyor. Cemaat rahmettir. Tefrika nedir? Azaptır. Allah razı olsun. Denizli dergahı muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin vaazlerinde ve sohbetlerinde sahabe efendilerimiz nasıl bir edep sergilemiş ve nasıl onu dikkatle dinlemişlerdir? Sevgili kardeşlerim, onlar gerçekten nasıl bir adab içinde olduklarını ben hemen size söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sual soruyor Muaz bin Cebel'e. Ama Muaz bin Cebel ne cevap veriyor? Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. İşte buradan almamız gereken şeyin ne olduğu ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Yani bir, o kişinin kendi kendine cevaplandırması var. Bir de ahsen cevabı. Ne diyor Allah Teala? Zümer 17:8'de. Vellezine yestemine'l kavle ve yetebine'l ahsene. Ulaike edamullah. Onlar sözü dinlerler ama kime tabi olurlar? Ahsen olana. O zaman Muaz bin Cebel'in sözü mü, Peygamber Efendimiz'in sözü mü? Hangisi ahsen? Gördüğünüz gibi. Mesela bazı kardeşlerimiz dinliyor dinliyor, diyor ki ben şimdi anladım. Birkaç kardeşimizle hadi siz de beraber ben sizi toplayacağım. Ben size ayetleri şöyle ezberleteceğim. Böyle bir uygulama Efendimizin şeyinde var mı? Hayır. Efendimizin uygulaması ne? Sohbet edilmiş. Adabına uygun olarak o tezekkür sohbetini dinleyeceğiz ve idrak ettiklerimizi kısa da olsa başkalarıyla paylaşacağız. Yani bu sistemi, usulü devamlı tatbik edeceğiz. Sağa sola saptırmak yok. Allah razı olsun. Beşinci sual Sivas dergahı. Ben dua ettiğim zaman Allah'ın önce benden daha zorda olanlara yardım et. Sonra bana diye dua ediyorum. Ben kendi önceliğimi başkasına mı vermiş oluyor muyum inşallah? Ne kadar güzel. Evet sevgili kardeşlerim. Her zaman Efendimiz buyuruyor ki eğer siz başkasına yardım ederseniz Allah daha fazla size yardım eder. Allah razı olsun. Çok güzel bir haslet. Muğla dergahı tebliğ yaparken yanımızda vekil olmadığında tövbe almak isteyen kişileri dergaha yönlendiriyoruz. Bu uygun mudur? Evet uygundur. Denizli dergahı halkımıza kardeş, evlat ve torunlarımıza tasavvufu nasıl anlatmalıyız? Peygamber Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Daima insanlara aklı ölçüsünde hitap ediniz. Daima insanlara sevdirtmek. Başkalarına zarar verilmediği takdirde Allah'ın terbiye sistemi müjdelemektedir. Öyleyse bu güzelliklere sahip olmak istiyorsak hep insanlara müjdeleyerek onları Allah'a yaklaştıracağız. Kayseri'den kardeşlerimiz, dergah hizmetlerinde sorumlu kardeşimiz ve hizmete gelenler nelere dikkat etmeliler? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz bize neyi bıraktıysa onun aynısını tatbik etmek. Herkes aynı fikirde fakat bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Birbirimizi dikkatle dinlesek aynı şeyi söylediğimizi anlayacağız. Allah-u Teala'nın biraz gelirimize, paramıza ihtiyacı yok bunu. Bunun birincine hizmetlerin bizlerin birlik içinde olmamızı, sevgi bağımızın artması için gelen fırsatlar olduğunu bilmemize rağmen bazı kırılmalar oluyor. Bunun için tavsiyelerimizi bekliyoruz diyor. Sevgili kardeşlerim olabilir ama o farklılıkları da köpürtmek, yeni bir fitap sonrası yapmak da şey değil. Her zaman toleranslı, hoşgörülü olmak lazım. Yani şu anda hepimiz çıksak, şu anda burada mescitteyiz, sohbeti dinliyorsunuz, ben bıraktım, öbür tarafa geçtim. Belki o geçerken bile birçok hata işleyebiliriz ama biz insanların hatalarına değil neyine dikkatli olmalıyız? Güzel taraflarını. Yani dikkat edin, Peygamber Efendimiz her zaman o kıssayı söylüyoruz. Mescide gidiyor, yolda bir köpek leşi var. Sahabe ile beraber sahabe kokusundan sağa sola kaçışıyor. Ama daha sonra Peygamber Efendimiz istikametini bozmuyor. Ve mescide vardıklarında tabii herkes başlıyor anlatmaya. Kötü, ne kadar kötü koku vardı, şöyleydi, böyleydi. Peygamber Efendimiz ne cevap veriyor? Ne kadar güzel dişleri vardı. İşte sahabe neyi gördüler? O kötü kokuyu alıp oraya buraya verdiler. Halbuki Peygamber Efendimiz neyi gördü? Onun güzel tarafını. İşte bütün mesele hayatın her alanında bizim neyi görmemiz? Güzel tarafını görmemiz lazım inşallah. Allah'ın izniyle. Rabıtada odaklanamıyorum. Sorunlarım var. Ne yapmamızı önerirsiniz? Odaklanmanı öneririm. Evet sevgili kardeşlerim. Yani bu bir gün değil, iki gün değil. Bu bir hayat sevgili kardeşlerim. Yani bunun alternatifi yok. Hani rabıtada ben yapmadım. Başka bir alternatif, başka bir reçete önerir misiniz? Bende öyle ikinci bir reçete yok. Yine derim ki sana rabıta. Ama biraz daha fazla zaman, biraz daha diğer kardeşlerimizden tecrübe almak suretiyle ama aynı ilacı kullanmanı tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle. Ankara Sincan Nergan'dan kardeşim, yaşadığımız olaylarda Efendimizin verdiği ölçüleri tatbik etmek konusunda gayret ettiğimizde olayı yaşayan kardeşlerimizle de ölçüyü paylaştığımızda ama biz daimi zikirde değiliz ifadelerine çok rastlıyoruz. Buradaki doğru düşünce ve davranış biçimimiz ne olmalıdır? Ben seninle sahip olduğum bunu paylaşıyorum ama doğrusunu Allah bilir ve mümkün olduğu kadar da yardımlaşmak. Sevgili kardeşlerim hepimiz her seviyede birbirimize yardımlaşabiliriz. Bir, başkasının kusurunu affedebiliriz. İki, kesinlikle elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Zaten Allah bizi birbirimize yardım olalım diye yaratmış bizi. Birbirimize karşı duralım, birbirimize ihtilafta, birbirimize kavga edelim diye değil. hamd eder şükrederiz. Eğer herkes birbiriyle yardımlaşırsa o zaman zaten bu dünya bir cennet olur. Allah'ın izniyle. Sivas dergahı tefekkür nedir? Nasıl yapılır? Bize örnek verir misiniz? Tabii sevgili kardeşim. Herhangi bir konuda o konunun fikrinde bulunmak ve kendi sahip olduğu ufku ifa etmektir. Nedir mesela bugün? Zühd konusunda. Kişi muktesebatındaki zühd makamı nedir? Diyor ki eskiler şöyle tarif etmişler. Bir lokma bir hırka. Bu bir fikirdir. Eskiler öyle şey etmişler. Ama gerçekten Kur'an'daki karşılığı nedir zühd? 12 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren kişidir. Zühd nedir? Musibeti musibetsize tercih eden kişidir. Bu da bir ufuktur. İşte böyle düşünüyoruz. Bu düşünceyi nereden aldık? Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'den alıyoruz ve Kur'an ayetleriyle karşılaştırıyoruz. Bu konudaki fikrimiz bu. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak zaten o zaman ne olur? O zaman değil 12 saat ve daha fazlası 24 saat zikirde oluruz. Allah'ın izniyle. Aydın dergahı sevgili efendimiz bir sohbetinde Allah bize ibadetleri, Allah bize bizi takdir etsin diye saygımızı gösterelim diye vermiyor. Bizim için verdiği her şeyi bizim mutlu olmamız için veriyor diyor. Bu sohbette kendi düşüncelerimi sorduğum zaman Allah için yaptığım ibadetleri, hizmeti, kısaca her şeyi Allah'ın daha çok sevgisini ve takdirini kazanmak için yaptığımı fark ettim. Kendi mutluluğumu düşünmediğimi fark ettim. Allah yolunda teslimlerimizi yapamadığımızın nedenlerinden bir tanesi de bu yanlış düşünce. Evet, her noktada, her olayda aslında Allah'ın gösterdiği hedef nedir? Mutluluk. Dolayısıyla gerçekten de mutluluğu göz ardı etmemek. Bu olayda mesela namaz kılıyoruz. Bu namazda mutluluğu yaşadık mı, yaşamadık mı? Yoksa kafamız başka yerlerde mi gezdi? Tüm bunları kendimize sormamız lazım. Ama bunların en çok önemli olanı da zikrimizi arttırmak. Kütahya dergahı, muhterem hocam, biyoenerji ile tedavi konusunda görüşünüz nedir? Biyoenerji ile tedavi, benim bildiğim efendimiz tabii şu anda hatırlamıyor ama zulmani bir tatbikat. Biz neyle tedavi diyoruz efendimizden, ne öğrendik? Kim söyleyecek? Zikirle, evet. Biz efendimizden zikirle tedavi öğrendik. Öyleyse herkese de biz ne diyoruz? Zikirle tedavi ediyoruz. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası ne olmasın? Zikirle olmasın. İrade eksikliği hariç. Öyleyse bizim efendimizden öğrenmiş olduğumuz tedavi şekli Kur'an'ın da belirttiği zikirle tedavi. Biyoenerjiyle tedavi değil. Yani biz Allah ile mutlu olabiliriz. Allah ile şifaya kavuşabiliriz. Doktorlar tedavi edebilir ama şifayı veren kimdir? Allah'tır. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Hay Allah razı olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği her saniye her an bu şekilde Allah'la bile olmak, mutlu olmak, huzur içinde bir hayat yaşamak. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir sohbete tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Olur. Olmaz diye bir şey yok. Yani buradan geçen saf temiz kalpli bir insan da nefsini terbiye etmiştir. Kafasını yerden kaldırmaz. Onun mürşidi yoktur. O direkt Allah'a bağlıdır.
1: Mürşide ulaşmak önemli. Çünkü herkes tek yapamıyor. Herkesin nefsi var dediğim gibi. Onları yenmek için biri lazım elbet. Yunus Emre'nin de vardı, Mevlana'nın da vardı.
2: Sadece hocalara bağlanmamak gerek. Yani kendin isteğinle de kötü isteklerinden, kötü arzularından tabii ki vazgeçebilir insan.
3: Fatiha mahasalavat. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere mürşidin nefs tezkiyesindeki görevini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Evvela, mürşidsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. 7 tane ayet-i kerimemiz var. Hiç kimsenin mürşid olmadan nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala ayetlerde bize açıklıyor. Nefsimiz, evet, 7 ayet-i kerimelik bir ute var. Bunlar da geçerli ama 7 ayet-i kerimede Resullerin de devreye girdi. Bakara 151 ile başlayan bir slaytımız vardı. Gördüğümüz gibi bu ayetlerin her birisinde gerçekten mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala açıklıyor. Evet, şimdi Bakara bu nefs tezkiyesini mürşit yapar. Bakara 129'da onların nefsini tezkiye eder. Bakara 121'de sizin nefsinizi tezkiye etsin. Âl-İmrân 164'te onları tezkiye eder. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Cuma 2'de onları tezkiye eder. Öyleyse gördüğünüz gibi dıştan bir yardım Allah Teala'nın vazifeli kıldığı mürşid bizim nefsimizi tezkiye ediyor. Nefsimiz kainatta en büyük düşmanımızdır. Bütün huzursuzluğumuzun nefsimize dayalı olduğunu, hepimiz için Allah-u Teala'nın emri ise nefsi tezkiye etmek ve tasfiye etmek olduğunu bilmemiz lazım. İşte Maide 105'te Aleykum enfisekum la yedurrukum men delle izetedeytüm. Nefsler üzerinizedir. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimidir. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Bekalü bela günler nefsimiz yemin vermiş. Teslim olacağına dair. Müddessir 38-39-40 Kullu nefsin bima kesebet rahinetün illa ashabil yemin fi cennat. Tüm nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. İşte kimdir bu yemin yerine getiren kişi? Nefs tezkiyesini yapan kişi. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarıyla %51 oranında doldurmak manasına gelir. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran nefsimizin tezkiyesidir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhel mesîr. Fatır 18'de kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ancak o zaman ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmışsa 12 ayet-i kerimede ve 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize açıklıyorsa nefs tezkiyesi olmadan da bu olmayacaksa o zaman kesinlikle ruhumuzun Allah'a ulaşması için nefsimizin tezkiye olması gerekir. قَدْ تَفْلَحَ مِنْ زَكَّاهَا Ancak tezkiye olan felâre. Fizik vücudumuzu Allah'a kul eden nefsimizin tezkiyesidir. Yine aynı şekilde İstisnasız nefs tezkiyesi olmadıkça fizik vücut kurulamaz. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda başarıları da irademizin güçlenmesine tamamen nefs tezkiyesine dayalıdır. Evet, nefs tezkiyesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere has bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nefs tezkiyesi yapamazlar. Tabiyeti ve nefs tasfiyesini de hiçbir zaman yapamazlar. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Ne zaman 14. basamakta mürşide ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz. Bu noktada nefs tezkiyesi gerekli şartların sahibi oluruz ve başlayabiliriz. Kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbine iman yazılır. En-nezafetu minel iman hadisi şerifi gereğince kim nefsini tezkiye eder? Kalbine iman yazılan kişi. Mürşide ulaşmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah Teala mürşidin seçilmesini kuluna bırakmamıştır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Nefs tezkiyesinin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğumuzun olması olma şartı ise zikirdir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkur ismi rabbike fetebezzile tebtile." Rabbinin ismini zikret ve o zaman ruhun Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gelse bile çift nur gelemez. Ne zaman kişi nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman istisnasız iki çift nur, Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine aminu takullaha ve amene bi rasulü yutikum kufleyni min rahmeti." Size rahmetinden ikat versin ve sizin onunla beraber yürüyeceğiniz bir nur versin. Birisi görüyorsunuz ki istisnasız mürşide tabiyet de ancak nefs tezkiyesi gerçekleşebilir. Bu mürşid de alayla bir mürşid değil. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşittir. Tabi olmamız halinde Allah-u Teala kalbimize iman yazıyor. Tabi olmamız halinde Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ve tabi olmamız halinde zikirle birlikte Allah'ın nurları çifter çifter gelip kalbimizdeki karanlıkları dışarıya alıyor, nurları yerleştiriyor ve böylece tezkiye ve tasfiye ile hedefimize ulaşabiliyoruz. Bir kere daha o 7 tane ayet-i kerimeyi gösterelim. Ben nefsimi tezkiye ederim diyen bir insanın ne yazık ki Kur'an'dan haberi yok. Hem Nur 21 hem de bu 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bir mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça beyan ediyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir yapmanın insana sağlayacağı en önemli etki nedir? Sevgili kardeşim, evvela zikrin ne olduğunu, bir insanda nasıl bir pozitif etki vücuda getirdiğini, yaratılışımızı yakından inceleyerek hedefe ulaşalım. İnsan bir fizik bedenin sahibidir. Bu fizik bedenin içerisinde şeytanın %100 etki edebildiği bir nefsimiz var, 19 afetle mücehaz. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Beyazid-i Bistami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Evet, doğar doğmaz Allah-u Teala zatında bize ruh üfürüyor ve aynı zamanda nefsin sahibiyiz ve dıştan şeytan henüz kişi başlangıç noktasında bir mürşidi yok. Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Bu standart içerisinde ve şeytan %100 19 afete tesir etmek suretiyle insana vahy ediyor. İşte iblisin vahyettiği insana nefs aklı kandırıyor ve kişi devamlı şer işliyor ve huzursuz ve mutsuz oluyor. Derecat kaybediyor. Ama Allah-u Teala biz insanları iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmadı. Kendisi için yarattı ve insan Allah içindir. Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Şimdi o slaytımızı devreye alalım. Bir taraftan nefs ve şeytan, öbür taraftan mürşit ve ruh. Ruhun da devreye girdiğini kabul edelim. Bu dörtlü yapı içerisinde, evet şimdi şu anda böyle bir olay söz konusu. Allah'ın katından gelen mürşit, hidayetçi, insanı Allah'a davet ediyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun bir emanet olduğunu, bu emanetin sahibine Allah'a iade edilmesi gerektiğini buyuruyor. Ve ruhun, Allah'ı temsil eden mürşidin emrinin yerine gelebilmesi için, ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ama bunun bir tek yolu var. Nefsin manevi kalbindeki afetlerin kontrol altına almasına, azalmasına bağlı. İşte zikir bu afetleri azaltan yegane vasıtadır. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. İbadetlerin sultanıdır. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Zikirle mutluluk arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü mutluluk nefsin akalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip eder. Ve nefsin kalbindeki afetlerin azalmasının yegane vasıtası zikirdir. Zikir adlı bir ibadete bağlıdır. Bu sebeple zikir ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir diyebiliriz. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en yükseğini, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların sizin boyunlarınızı bulmaktan daha iyisini hal söyleyeyim mi? Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. İbadetlerin içerisinde, vasıta emirler içerisinde zikirden daha üst seviyede bir ibadet vasıta yok. Ama bir de hedef emirler var. Hedef emirlerle vasıta emirler açısından baktığımız zaman büyük olan hangisi? Hedef emirler. İslam'da niyet amelden üstündür. Örneğin kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa sabahtan akşama kadar zikir yapsa ona bir fayda sağlamaz. O halde öncelikle hedef emirler önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler gerekli. Vasıta emirlerin içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe, oruç, namaz, hac, zekat ve zikir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Birisi görüyorsunuz ki devamlı olarak güzel bir muhteva söz konusu. İşte Ankebut 45'te Allah Teala hem tebliği anlatıyor, tilavet ediyor, hem namaz kıl, hem de Allah'ı zikret. Burada üç çeşit zikirden bahsediliyor. Üçünün de içinde en büyük olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış Nisa 103. Allah razı olsun. İkinci sual, zikir yapan her insan mutluluğu yaşar mı? Eğer niyeti Allah'a ise kesinlikle mutluluğu yaşar. Yedi inan şartı, yedi kalp şartı ve yedi nimetle desteklenen herkes zikir yaparsa mutlaka mutluluğu yaşar. Allah-u Teala formüllerini elimize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsak zikir yapacağız. Ama zikrin size tesir edebilmesi için nefsinizle bir savaşın içine girmeniz lazım. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Aslında bize düşen sadece bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte niyet ve amel ikilisine baktığımız zaman niyet amelden üstündür. Ve öncelikle niyet de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalanı Allah-u Teala'ya ait. Allah bizde büyük değişiklikler yapacak. Mürşidimize ulaştıracak. Değişiklikler devam edecek. Zikir yapınca nefsimizin temizlenmesini sağlayabilecek. Bir özelliğin sahibi olacağız. Ve bizi bir bir Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı teslim hedeflerine ulaştıracak. Hadis-i şerifte bir kişi, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz'in dinini hep Allah'ı zikretsin. İşte en büyük emir zikir. Vasıta emirlerin içerisinde Allah Resulü diyor ki İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle ki ben onun hedefe ulaşayım. Peygamber Efendimiz sana diyor ki dinin hep Allah'ı zikretsin. Öyleyse hedef emirlerin içerisinde en büyüğü Allah'a ulaşmayı dilemek, vasıta emirlerin içerisinde de en büyüğü zikir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir, zikir, zikir ve diğerlerin hepsinde mücahede ve riyazet. Mücahede Allah'ın farz kıldığı emirleri nefsimiz yapmıyorsa ona zorla yaptırmak. Riyazette nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili talep ediyorsa ona vermemek. Allah razı olsun. Üçüncü sual, zikir insanlar için bu kadar önemliyken günümüz din tatbikatında neden yer almıyor? Sevgili kardeşlerim, iblis insanların baş düşmanıdır. İblis diyor ki insanlar ibadetlerle meşgul olsunlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bunu yapabilmesi hedef emirlerin din tatbikatından çıkarmasına bağlı. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartırsa zaten hedefine ulaşmış olur. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bizi uyarmış. Ümmetim içinde ilk kaldıracak şey huşu, sonra da namaz. İlk kaldıracak şey huşu, sonra namaz. Bu namaz hangi namaz? Hacet namazı. İşte bugün böyle bir durum söz konusu. Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkartmış iblis ve vasıta emirlerin içerisinde de hacet namazıyla mürşidimize ulaşmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani hedef emirlerin ilki yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet söz konusu değil. Ne diyordu İblis? İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte hiçbirisinin kurtuluşa ulaşmaması, Allah'a ulaşmayı dileyin din tatbikatından çıkartması ve hacet namazıyla mürşidi din tatbikatından çıkartmak. Bu ikisini gerçekleştirince kişiler ne yaparsa yapsın, bundan sonra ameller hepsi boşa gidiyor. İnsanlardan ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, mürşide tabiyet söz konusu değilse, o zaman emanetin sahibine ulaşması mümkün değil. İblis, Araf 16-17'de, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın katına şükürle ulaşılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte hamdünün şükrünü eda etmeyen herkes ne yazık ki sınıfta kalır. Zuhruf 36'da men yaşu an zikru rahmani nukaytahu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden gözü yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Hicri 39-40'da ise iblis, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Biz bizi sonsuz mutlaka götürecek olan nefsimizin tasfiye olayını, yarı yarıya mutlaka ulaştıracak olan tezkiye olayını hiçbir zaman gerçekleştirmemizi istemez. Bunun için ne yapması lazım? Bizi kandırması lazım. Buna mı nasıl mani olabilir? Zikri unutturarak. Bu da yetmez. Daha çabuk dejene olabilmemiz için yogayı ve transan meditasyonu önerir. Nitekim Kur'an'daki hükümlere rağmen İçinde yaşadığımız bu devrede iblis insanlara zikri unutturmuş. 32 farzın arasında, 54 farzın arasında ne zikir, ne de çok zikir, ne de daimi zikir mevcut değil. Sadece ne var? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. İşte ikisi ortadan kalmış. Ümmetim içinde ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanetin sahibine ulaşabilmesi Nisa'lı 8'e göre Allah yâmürük me entü haddil emanati ilâ ilyâ. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreden işte emanetin sahibine iade edilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşide tabi olmadıkça emanet ulaşmaz. Emanet ve huşu. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de huşu sahibi olamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyor?
2: Zikir, Kur'an okumak, namaz kılmak, Allah'ın emrettiği şeyleri yaşayıp ona ulaşma. O bir dünyada faydası olacak herhalde.
3: Bütün insanları mesela sevmek.
1: Yaşarken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
2: Allah'ın yasaklarından kaçacaksın, emirlerine de uyacaksın.
4: Bizim aile genelde zaten sofidir yani. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz mesela zikir çekmek, hatmeler olsun, sohbetler olsun, dergaha gidiyoruz.
1: Neyimiz bizim Allah'a ulaş?
5: Ruhumuz.
4: Ruhumuz, dualarımız, kalbimiz.
1: Şura suresi 13. ayeti kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
3: Bol bol dua etsin istiyor.
1: Sizin kalbinizde hani Allah'ın ermiş evliyaları var ya, onlar Allah'a ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı ya Rabbi? Ben de ermiş evliyaların gibi, dostların gibi sana ulaşmak istiyorum.
3: Aynen. Ediyorum.
2: Her gün namazlarda dua ediyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus gibi, Mevlana gibi ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah. Kabul et Allah.
0: Bizim sahibimiz Allah'a ulaşmak konusunda her gün namazlarda dua ediyoruz. Allah-u Teala manevi istikametteki her duamıza icabet eder mi? Evet. Bakara 186'da Allah-u Teala bunun formülünü veriyor. اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاَنِّي قَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ تَعِذَا دَعَانِي فَالْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُمِنُ بِي لَعَلَّمْ نِرْشُدُونَ Biz insanlar her konuda Allah'a muhtacız, maddi ve manevi. Maddi açıdan Allah'tan bütün isteklerimize Allah-u Teala icabet ediyor. Ama 7 ayet-i kerimede bizden dünyayı talep edene biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ona ikisini birden veririz. İşte Bakara 186'da manevi istikametteki taleplerimizin yerini bulabilmesi Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. فَلْيَسْتَجِبُولِي Siz de benim davetime icabet edin. وَلْيُمِنُوا بِي Mümin olun, böylece irşada ulaşın. Mümin suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin 49-50'de Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle der. Rabbinize dua edin, azaptan bize biraz hafifletsin. Bunu nerede söylüyorlar? Cehennemde. Kim söylüyor bunu? Kafirler. Ama o cehennem bekçileri ki meleklerdir, Resullerini size beynelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece boşunadır. Dua etmek, Allah'ı o duaya icabete çağırmak demek ve herkesin duasına ait olduğu seviyeler itibariyle Allah-u Teala icabet eder. Ama şartta onlar da Allah'ın talebine uyar. Amin olurlarsa. Çünkü ayet koymuş. Kafirlerin duasına icabet edilmez. Öyleyse kafirlerin duasına icabet edilmiyorsa, kişinin Allah'ın talebine icabet etmesini istiyorsa veya Allah'a ulaşmayı diler. Yani kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de Allah'tan talepte bulunuyorsa Allah Teala onun manevi istikametteki duasına icabet etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne bu dünyada ne de ahirette bir manevi nasibi yoktur. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse Allah'ın duamıza icabeti bizim amin olmamıza bağlı. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Kimin duasını Allah Teala kabul etmiyor? Kafirlerin duasını. Kimin duasını kabul etmiyor? Davete icabet etmeyen. İtaat etmeyen kalpten, faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için kalpte iman kelimesi olması gerektiğini, bunu da mürşide tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şimdilik bir mürşide rastlamadım ben de. Onlara inanıyorum.
6: Çok şey, çünkü biz bir mürşide bağlıyız.
4: Yol gösterici bence ya. Yani Allah dostu, mürşid. Yani bir nevi kalbimizi ameliyat ediyor, öyle diyeyim ya.
5: Mürşide yani gerçekten Peygamber Efendimiz'e bize yol gösterecek olan insanlardan bütün mürşitlerimize kalben bağlıyız.
1: Sizin de bir rehberiniz olsa nasıl bir hayatınız olur?
3: Vallahi bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz şu anda olsa olsaydı çok güzel rehberimiz olurdu. Hala da rehberimiz ama ne bileyim öyle bir rehber bulamıyorum. Hiç göremiyorum da yani.
1: Bak istemez misin?
2: İstemez olur muyum?
1: Nasıl bulacağız biliyor musun?
2: Onu da bilmiyorum.
1: Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz diyor. Size özel biri var yani. Evet. Sizin doktorunuz. O doktoru bulmak ister misiniz? Yani hacet namazı kılıp bana sorun diyor.
6: Vallahi bilmiyordum. Biz bulduk.
5: Yani bu şekilde bir namaz olduğunu ben bilmiyordum.
6: Hacet namazı var biliyorum. Hı-hı. Ama mürşidimizi bulduk. Ben şimdi Kur'an'ı okuyorum. Ama anlamını bilmiyorum. Ama onlar öğretiyorlar. var. Yani bir mürşit lazım insana.
5: Sadece bizim mealiyle okuyup da hani bir şahıs olarak algılamamız mümkün değil.
0: Misafirin bizim rehberimiz, Peygamber Efendimiz şu anda olmuş olsaydı çok güzel olurdu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu an aramızda olsaydı herkes ona iman eder miydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 23 sene boyunca amel etmiş. Şu anda değişmenin haliyle Kur'an elimizde. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı aynı zamanda hayatına tatbik etmiş. Ve mürşitsiz hiç kimsenin Kur'an'ı yaşayamayacağını bildirmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 sene boyunca açıkladığı Kur'an birinci safhasıyla tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Şimdi kimdir Peygamber Efendimiz'e itaat eden? Onun davetini kabul eden. Allah'a ulaşmayı dileyen. Evet, 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 7 hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklamış. Öyleyse kimdir bugün Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik eden? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci safhada Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olun diyor. Al-Imran 31'de birçok ayet-i kerimede. Ve bu konuda tam 7 tane hadiste mürşide tabiyeti farz kılmış. Kimdir Resulullah'ın sünnetini tatbik eden? Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan. Bakın 7 tane hadis. Şimdi Kur'an Allah'ın peygamberine indirildi. Bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala açıkladı. Allah'ın Resulü açıkladı ve açıklamalarında birinci ve ikinci safha. Ve Allah Resulü haber de veriyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey ilim, emanet ve huşudur. Yani öyle bir noktaya gelecek ki kişi Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkacak ve emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması devreden çıkacak. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve zikir yapmadıkça hiçbir zaman emanet ve huşu muhtevasına riayet etmez. Öyleyse zikir olacak ve emanetin sahibi olan Allah'a iadesi olacak. Mümin Sûresi 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi arda arda göndeririz. Bakara 87'de keza öyle. Bütün Resuller hakkında aynı şeyler söylenmiş. İsra 45-46'da Resul ayetleri kıraat ettiği zaman nefret edenler Allah baş gözlerine icabını müstüre, kulaklarına vakıra, kalplerine kinet koyuyor. Allah artıyor ki Resuller için o da bizim gibi çarşılarda dolaşıyor, bizim gibi yemek yiyor. Bunun neresi Resul? Halbuki bütün Resuller herkes gibi insan elbette. Çarşılarda dolaşacaklar, yemek yiyecekler. Farkları Allah'tan vahiy almaları. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesine kul ene beşerin misukum. Ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileye. Allah bana vahiy diyor. İlâkum ilâhun vahid. Allah'ın onları doğmadan önce bu mukaddes vazife için seçmiş. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta. Ama istisnası bütün kavimlerde insanların çoğu mutlaka Resullerini inkar ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da o da böyle oldu. Bugün de öyle olacak. İnsanların büyük bir kısmı Allah'ın Resullerine ve nezirlerine mutlaka her devirde karşı çıkacaklar. Sevgili kardeşlerim, Resulü din tatbikatından çıkartınca o zaman Allah'a ulaşma dileği bir ikinci ve ikinci safa yok. Bundan sonraki vasıta emirler söz konusu. Vasıta emirlerinde kimseyi hedefe ulaştırması mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocamız, izninizle bir sual sormak istiyorum inşallah. Allah-u Teala neden bilmediklerimizi zikir ehline sormamızı emrediyor? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımızı

0: yorumuna tabir oluyorlar. İnsanlar aslında fitne sebebi oluyorlar. Rasihun yine aynı şekilde ilimde bayağı kökleşmiş. Onlar da diyorlar ki muhkem müteşabiyeten hepsi Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisine sahip olan kimdir? Ulul Elbab. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ancak Ulul Elbab'la okuyabilirsiniz diyor. Yani bilmediklerinizi Ulul Elbab'a zikir ehline sormamız emrediliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur ama herkes Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman bütün ayetleri anlayamaz, bilemez. Bilmediklerini kime soracak? Allah'ın Kur'an-ı Kerim öğretme yetkisine sahip kıldığı Ulul Elbab'a, muhlislere, salihlere soracak. Enbiya 7 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bu Allah'ın bir emri. Nahl 43'te de aynı şeyi. Öyleyse ehli tefekkür var, ehli tezekkür var. Allah'ın adına ehli zikir dediği kişiler, zikir ehli olanlar, Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Ayetlerin manalarını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlarsa, eğer din öğretenler zikir unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden kişi nasıl biri olur?
2: İyi bir insandır. Çünkü devamlı Allah'ı zikrediyor.
3: Hayata bakış açısı değişiyor bir kere. Eğriyi doğruyu ayırt edebiliyorsun. Huzur buluyorsun insanlara bakış açın. Mesela yolda yürürken karıncaya bile basmamaya özen gösteriyorsun yani. Ya bu gibi böyle sayfalar devamlı açılıyor ya.
2: Kötülüklerden kaçınıyorsun. İyilikleri yapmaya çalışıyorsun. İnsanları sevip sayıyorsun. İnsanları değil mi? Allah'ın yarattığı her şeyi.
4: Kuş gibi hafif oluyorsun.
5: Çünkü ruhunu doyurmuş oluyorsun. Evet. Yani
3: uykun, rüyalar,
5: ruhun tamamlanmış oluyor. Onun verdiği işte bedende bir hafiflik. Çünkü layıkıyla hani bu zikirlerle tamamladığını hissediyorsun. Yani kalbin insan olarak.
3: Evet. Yani zikir öyle.
2: Çok mükemmel olur.
1: Allah'a daha yakın olur.
2: Olur.
6: Allah'la beraber olduğu için mutlu olur. Herkes yani bütün insanlar Allah'a ibadet ettiği için mutlu olurlar. Herkes mutlu olur.
4: Şimdi ben oğlumdan konuşayım. Evde bir tane daha oğlum var. O çok daha şeydir. Zikrini yapar. Mesela günah işlemek onun için bir şeydir. Yani
3: bir borç sayıyor.
4: Bakmaz.
3: O zaman. Eksik hissediyor.
4: Evet. Bir görev olarak görür o.
0: Sahibim zikir yapmak konusunda hayata bakış açın değişiyor. Eğriyi doğruya ayırt edebiliyorsun. İnsanların doğruları yanlışlardan ayırt etme vasfı zikirle mi gerçekleşir? Elbette. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenü tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. Reçete Kur'an'dır. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim amen olursa bunun sonunda Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah o insanları doğru yanlıştan ayırma özelliğine Furkan sahibi kılar. Buna rağmen nefsin tesiri altında insanlar yine hatalar işleyeceklerdir. Ama zikirle nefs tezkiyesi oldukça doğru yanlıştan ayırma ödemi konusunda daha büyük başarı söz konusu olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili hocam. Muhterem hocam, hürmetle ellerinden öperim sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden Efendimizin himmetiyle inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak. Zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeyiz muhterem hocam? Allah sonsuz razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Evvela İlim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetini çok dinlemeliyiz.

Yetmez. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Bu öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmalıyız. Allah'a yolunda hizmet etmeliyiz. Ve üçüncüsü olarak zikri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki en eftal ibadet hangisidir ya Resulallah? Az da olsa devamlı olanı. İşte zikre devamlı kendimizi konsantre etmeliyiz ve önümüze geçirmeliyiz. Yapmamız lazım gelen az bir zikirle başlamak, zikrimizi adım adım arttırmak, yavaş yavaş arttırmak. Bu arttırma 3 ay sürer, 5 ay sürer, 10 ay sürer. Bir süre daha uzun zaman başın sürer. Uzun bir zaman alır. Almasında da bir mahsur yoktur. Bu ilerleme azar azar olunca kişi eski zikrini devam ettiriyormuş hissiyatı içinde zikirlerini arttırmaya devam eder ve sıkıntı çekmez. Ama birdenbire az bir zikirden çok zikre çıkarsanız bıkkınlık gelebilir. Zikirlerini arttırmaktan vazgeçecek kadar negatif şeyler yaşayan gördük. Dolayısıyla en aftal ibadet az da olsa devamlı olanı. Vazgeçmemek. Et tekrarul ehsen ve lükâne yükseksen. Tekrar ediyoruz. İlim ibadetin imamıdır. Ve kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Ve de zikir. Allah Resulü de böyle buyuruyor. İlim öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve öğretin diyor. Yaşamayı öğrenin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programına sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin, bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hiçbir şey yokken, kainat yokken vardı. Kainatı yaratan Allah'tır. Allah yaratandır, emredendir ve hükmedendir. Yarattığı kainat 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alemden ibaret olarak yaratmıştır. Zahiri alem, karşıt zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi olmak üzere 3 asıl ve 3 dakikaşık olmak üzere kainatı Allah 6 alemden oluşturmuştur. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Evvela buna gelmeden evvel Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesine bakacak olursak Hadid 4'te Allah Teala Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittî eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde 6 yevmde 6 alem olarak yarattı. Sümme istevelel arş, sonra arşa istiva etti. Arş yokluk. Yani kainat yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Ve Allah Teala bütün kainatı yarattı. Zatıyla yine arşta. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. İşte arşta olan Allah yarattığı kainatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Şu kainatta Allah'ın üç vücutta yarattığı tek varlık o insandır. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde zahiri aleme ait olan bir fizik beden, bu slide kalsın. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefs ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde emr alemine ait olan bir ruhla insanı 3 vücutla Allah-u Teala yaratmış. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde insandan başka 3 vücuda sahip olan varlık yok. Melekler emr aleminin varlıklarıdır. Cinler gayb aleminin varlıklarıdır. Şeytanlar zulmani aleminin varlıklarıdır. Ama bütün bunlardan en üstün olarak Allah insanı yaratmıştır. Her şeyi, bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, insan Allah içindir. Arşta Allah zatıyla bulunuyor ve her şeyin uğruna yarattığı insanın kendisine teslim olmasını istiyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan herkes için Allah'ın farz kıldığı tek bir din var. Babamız İbrahim'in hanifliğini
Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Kainatı yoktan var eden Allah tektir. Allah'tan başka ilah yok. Arşta zatıyla bulunmaktadır. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar aralarında kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın en üst noktada yarattığı bütün insanlar için her devirde farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. İslam dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir, vahdet akidesi. Tek olan Allah'a insanın yedi safhada teslim olmasını istiyor. Allah'a teslim ve teslimlerini gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek bir toplum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın konusuna gelecek olursak, Allah Teala bütün insanlar için ezeli bir ebedi tek bir dini farz kılmıştır. Ve Allah Teala bu dinin yaşanması noktasında peygamberlerini vazifeli kılmıştır. Peygamberler doğmadan evvel Allah tarafından seçilenlerdir. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı veriyor. 7 ayet-i kerime şeriat kitaplarının peygamberlere verildiğini görüyoruz. Evet. Bakara 213 ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için Allah sana kitabı indirdi. Ali İmran 81 Nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Arap 158 Allah'a ve onun kelimelerine inanılarak kitabı indirmiş. Meryem 30 bana Allah kitap verdi ve beni peygamber kıldı. Enam 154 Hazreti Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan, rahmet olan, hidayete erdiren Tevrat'ı verdik. Şura 13 Allah Teala'nın ulul azm nebilerine şeriat kitabı verdiği, Hazreti Nuh'a verdiğini, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini görüyoruz. Ve dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın peygamberleri, diğeri de peygamberlerin Allah'tan öğrendiği kendilerine verilen şeriat kitapları. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz İnne aslakul hadis kitabullah. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hayril hadi hadi Muhammed ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ulul azm nebilerindendir. Allah Teala kendisine son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam ulul azm nebilerindendir. Allah kendisine İncil'i indirmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam ulul azm nebilerindendir. Allah Teala kendisine şeriat kitabı olarak Tevrat'ı indirmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ulul azm nebilerindendir. Allah Teala kendisine
sayfeleri indirmiş. Ala suresinin 19. ayet-i kerimesinde Suhuf-i İbrahim ve Musa diye geçiyor. İbrahim ve Musa demek ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a nasıl şeriat kitabı indirdiyse Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da şeriat kitabı indirmiştir. Allah Teala Hazreti Nuh'a da şeriat kitabı vermiş. Yani bütün peygamberlere Allah Teala insanların Allah'a teslim olması, sonsuz saadeti yaşaması babında şeriat kitaplarını indirmiştir ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın peygamberleri, diğeri de bu peygamberlere Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının öğretisi. İşte Ankebut suresinin 27, Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Biz ona İshak'ı, Yakub'u verdik, Hazreti İbrahim'e. Onun zürriyetinde peygamberlik ve kitap verdik. Yani nübüvvet Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılınıyor ve o peygamberlere de Allah Teala kitap veriyor. Hadis 26'da da aynı anda olsun Hazreti Nuh İbrahim'i onun zürriyetinden nebilik kıldık ve kitaplar verdik. Öyleyse peygamberlik ve şeriat kitapları dinin iki kaynağını, esasını oluşturuyor. İşte bütün peygamberler Allah Teala'nın kendilerine indirdiği şeriat kitabındaki ayetlerle hep insanları Allah'a davet etmişler. Bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. İnsanın Allah'a teslim olması lazım. Üç vücut, serbest irade ve aklın standartlar içinde yaratılan insan neyini Allah'a teslim edecek? Nasıl Allah'a teslim olacak? İşte sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Üç vücuda bakalım beraberce. Daha sonra fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edecek. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecek. En son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ben sana teslimi külliyle teslim olmayı diliyorum buyurduğu gibi bütün peygamberler Allah'ın vehbi olarak kontrolünde evvela ruhlarını, daha sonra fizik vücutlarını, daha sonra nefslerini ve en son olarak iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlardır. Allah Teala son şeriat kitabını Nebile Sultanı Peygamber Efendimize indirmiştir. Ve Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvel kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le insanları Allah'a davet etmişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Huzur namazının imamıdır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bulunduğu dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Allah'la İnsan arasında daima ilişkiyi kuran Allah'ın Resulleri vardır. Ve 7 ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. İşte bu gönderilen Resullerin başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nisa 165, müjdeleyici ve uyarıcı olarak
Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen Resul gelmedi diye mazeretleri olmasın. Her Resulü o kavminin lisanıyla Allah-u Teala vazifeli kılıyor. Nahl 36, bütün ümmetlerin içerisinde tağuta kul, Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Allah Resuller bahsediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Rabbimiz bize Resul gönderseydin o tasfiye sizedir. Nefsin manevi kalbindeki afetler var olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsva olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Rabbimiz keşke bize Resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Sizi Allah'a davet eden ayetlerle davet eden Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dilediği iki cihan saadeti, evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Bu da ancak Allah'a teslimle mümkündür. Yani hangi oranda Allah'a teslim olmuşsak o oranda mutluluğu yaşıyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi ve hepsi şeytanın kulu ve dostu durumunda. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağırdıysa kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. İşte Kur'an'ın özeti olan Vel-Hasr suresinde insanlar hüsrandadır buyuruyor. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Ama kendisini hüsrandan kurtaranlar kimlerdir? 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlar. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler Allah'ın emirlerine isyan eden, başkasını da isyana teşvik edenler. Yani seçilmeyenler 5 grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. 5 grup insan, bunlar seçilmiyor. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmeyenler. Yani lanetlikler, yani insan ve cin şeytanlar. Bunlar insan şeytanlar, kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, fesat çıkarıyorlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmanimle amel edenler. Ayetler bu şekilde yer alıyor. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. İkinci basamakta. Ama bu %90'dan fazla seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Peygamberlerin davetine icabet edenler, bütün peygamberler insanları Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin Allah'a olan davetini kabul edenler ve de davete uymayanlar. Davete uymayanlar insan şeytanlara meylediyorlar. İşte En'am suresinin 112 ve 113. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz
Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Bu seçilmeyenler. Onlar birbirlerini yaldızlı söyleri vahyederler. Ahirete inanmayanlar da seçilmiş olmasına rağmen ahirete inanmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, peygamberin davetini kabul etmeyenler, onların insan ve cin şeytanlara meylesin, ondan razı olsunlar diye. İşte bu sebeple 28 basamaklı İslam merdiveninin 1 ve 2. basamında olanlar, her devirde delalete, uzak delalette olanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. Ama seçilenlerden %10'dan azı da peygamberlerin davetini kabul ediyor. Allah'a teslim olmayı. Bütün insanlar için tek bir hedef vardır. Allah'a teslim olmak. Bu Allah'a teslim insana ne sağlar? Ahiret ve dünya saadetini sağlar. İnsanlara sorsanız insanlar neyin beklentisi içinde? Hepsi huzur ve saadeti arıyor. Bu dünyada mutluluk, ahirette de cennette yaşamayı istiyorlar. Ama bu ancak Allah'ın kanunlarına itaat etmekle, onu yaşamakla gerçekleşir. İşte seçilenlerden 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik konferansımızın konusu olarak? Bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişlerdir. Evvela Resullerin hepsi davetçidir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuller de davetçidirler. Bu davette ne yer alıyor? En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Seçilen insanlara diyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üç vücut ve serbest irade ile yarattı. Ruh, Allah'ın zatından size üfürülen ruh bir emanettir. Allah Teala bu emanetin dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olmasını 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 19 tane fiil 73 ayet-i kerime. Bunun 12 tanesini de farz kılıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Ve bütün Resuller duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a teslim edin. Resulullah'ın hadiste zikrettiği mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hayattayken ve ölümle. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi ve 156. ayet-i kerimesinde ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını Allah-u Teala net olarak açıklıyor. Bütün peygamberler hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına davet edenlerdir. İşte bu daveti kabul edenler ki bütün Resuller birinci görevleri ayetleri tilavet etmek, Allah'ın ayetleriyle insanları Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul edenler, 7 safa davete baktığımız zaman 1. safa davet Enfal 29'da 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25'te teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyoruz. Nahl 125'te hikmetle Allah'ın zatına davet ediyoruz. Hac 67'de Rabbe Allah'a davet ediyoruz. Kasas 7'de sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve Fussilet 33'te Allah'a davet eden nefs tasfiyesi yapan ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte Fussilet 33'te bir mürşit tarifini veriyor. Ne yapmıştır bu? Resul'ün davetini kabul etmiş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, altına 7 safhaya bakalım hemen. Resul'ün davetini kabul etmiş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Zümer 17'ye göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yusuf 108'e göre hepsi Allah'ın kendileri için tayin ettiği
devrin imamına tabi olmuşlar. Çünkü devrin imamı o çağda yaşayan bütün insanların mürşidi. Hepsi tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, sahabe. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar, hikmetle Allah'a davet etmişler. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. Hepsi ihlasa, irşada ulaşmışlar. Ve son olarak iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün peygamberler 7 Safa ve 4 teslime davet ediyorlar. Ve serbest irade sahibi insanlar, daveti kabul edenler, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler 28 basamak İslam merdiveninin 4. basamağında Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 5, 6, 7'de gözlerdeki hicab-ül mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekineti almak suretiyle 7. basamakta ameni oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, ameni olan bu kişi cennetin aliyetin, 1. kat cennetin sahibi oluyor. Allah Rahim esması ile tecelli ettiği kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı sebeple Rahim esması ile insan daveti kabul eden insan üzerinde faaliyetine devam ediyor. Kalbe hidayetle Allah'a ulaşıyor Rahim esması ile. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ayet-i kerimeler. Ve zikir yapmaya başlıyor kişi. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazının kılması halinde Allah Teala ona mürşidi gösteriyor. Ama her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olan ister nebi ister veli olsun, devrin imamı veli resul olsun, devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır ve bütün insanların mürşididir. Fakat devrin imamı her devirde tek bir kişi. Bütün insanların bu tek kişiye ulaşabilmeleri fiziki açıdan mümkün değil. İşte Allah-u Teala herkesin en yakın ulaşabileceği, kendisini Allah'a ulaştırabilecek, devrin imamına ulaştırabilecek mutlaka bir vesileyi tayin etmiştir. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegul vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Devrin imamı hidayete erdirendir. Enbiya 73 ve Secde 24'e göre. Ama her devirde devrin imamı hidayete erdiren bütün insanların mürşididir. Fakat dediğim gibi tek kişidir. Bütün insanların fiziki açıdan ulaşmaları mümkün değil. Ama bütün insanları devrin imamının ana dergahına ulaştıracak olan vesileler herkesin yakınında bulunmaktadır. Onu nasıl insanlar bulacak? Haccet namazı kılarak vesileyi Allah'tan isteyecekler. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları halinde Allah Teala Mümin 38'de buyurduğu gibi "Kâlellezîne âmene ya kavmi ittebi'ûni ehdîküm sebîl erşâd." Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Yani tabi olan vekil mürşitlere tabi olan, veli mürşitlere tabi olan, veli resullere tabi olanların hepsi tabi olanları bulunduğu dergâhtan devrin imamının ana dergâhına ulaştırıyorlar. Bütün insan ruhları tek bir dergâhtan Allah'a ulaşıyor. O devrin imamının ana dergâhıdır. Zemin katta bulunuyor ve devrin imamının ana dergâhından Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim. İşte Allah Teala Enam 120 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetefereka bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. İbn Mesud'dan rivayet edilen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bu 72 tane cehenneme giden
İnsanlar Sırat-ı Müstakim'in sağında solunda başka fırkalara ait olan yollar üzerinde bulunanlardır. Şeytanların kendilerine çağırdığı insanlar. Ama peygamberlerin Allah'a davet ettiği insanlar da, onlar da Sırat-ı Müstakim'de. Fırka-i Nihacı kimlerden oruçluyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi Sırat-ı Müstakim'de olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ettebani. Ümmetimden kitaba ve sünnete sarılan Fırka-i Nihacı'yedir. Evet, kitaba ve sünnete sarılan. Allah'ın kitabına sarılan kalben ulaşmayı dileyendir. Sünnete sarılan da Resulullah'ın sünnetine sarılan, Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tam 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilen seçilmiş olmasına rağmen ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar insan ve cin şeytanlara meyleden, delalette kalan, delaleti üzerine hak olanlar. Ama 7 ayet-i kerimeye göre kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği, Allah'ın kendisine mürşit gösterdiği ve o mürşit vasıtasıyla ruhu ana dergaha ulaşan, ana yargâhtan da devrin imamının eliyle Allah'a ulaştıran, hidayete eren kişidir. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde Allah'a yönlenme var. Kişinin devrin imamının ana dergahına gelmesi var. Daha sonra nefs tezkiyesi. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, hidayete erdirmek o devrin imamının görevidir. Ama o nefs tezkiyesi olmadan olmaz. İşte tövbe eden, devrin imamına dergahına ulaşan herkes 7000 zikirle başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, raziye, maziye ve teske kademelerini hep zikirle geçiriyor. İbadetlerin sultanı zikir. Zikir yoksa teslimler yok, zikir yoksa dini yaşamak mümkün değil. 15.000 zikirle ruh birinci gök katında. 17.000 zikirle ruh ikinci gök katında. 19.000 zikirle ruh üçüncü gök katında. 21.000 zikirle ruh dördüncü gök katında. 23.000 zikirle ruh beşinci gök katında. 25.000 zikirle ruh altıncı gök katında. Ve 33.000 zikirle ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Bir 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Hidayete eriyor. İşte bir kere daha bakalım. Bütün peygamberler kavimler, insanları Allah'a davet ediyorlar. Bu davetin muhtevasında ne var? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi var ki bu Allah'ın garantisinde. İşte bütün peygamberler kavimlerini evvela Allah'a ulaşmayı dilemeye, daha sonra mürşide tabi olmaya davet etmişler. Yani rahmet ve mağfiret. Adem aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Nuh aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Hud aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Salih aleyhisselam rahmet ve mağfirete, İbrahim aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Musa aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Davud aleyhisselam rahmet ve mağfiret, İsa aleyhisselam rahmet ve mağfiret ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet ve mağfirete davet etmişler. Ve Allah'ın garantisinde Allah onların, tabi olanların ruhunu mutlaka kendisine ulaştırmış. Hepsi ermiş evliya olmuşlar. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, oruç tutmakla değil, kalplerinin merhametiyle, göğüslerin selametiyle ve cömertlikleriyle en üst seviyedeki cennetlere ulaşırlar. İşte bu noktadan itibaren o kişinin fizik vücut teslimi yapması. Fizik vücut teslimi yapabilmesi için de zikrini arttırması lazım. 18 saat zikre ulaştığı zaman Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya ulaşır. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikirde nefsini Allah'a teslim eder. Nefsin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebileceği
afetlerin hepsi temizlenir. Yerine 19 fazilet yerleşir ve böylece nefs de Allah'a teslim olur. Kişi ihlasa ulaşır. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için vardır. En sonunda seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ederek Allah-u Teala o kişiyi, tövbe-i nasuha tövbe eden kişi salaha ulaşır. Salahın birinci kademesinde günahları örtülür. İkinci kademesinde salah nuru verilir. Üçüncü kademesi tekrar mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahların sevaba çevirmesi sağlanır ve irade teslimine ulaşır kişi. İradesini Allah'a teslim eden kişiye sonsuz Allah zatını gösterir. Ve böylece o kişi, Allah'ın zatını gören kişi, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişidir. İşte her şey insan için, insan da teslimi külliyle teslim olan insan da Allah içindir. Ve Allah tektir. Allah bütün insanların kendisine teslim olmasını diliyor. Ve teslim olanların da tevhid akidesi içerisinde tek bir cemaati oluşturmasını istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa tevhid dairesine giren herkes ahiret ve dünya saadetinin sahibi olur. Evet, eğer konferansın adından da anlaşıldığı gibi bütün peygamberler insanları Allah'a davet ediyor. Eğer daveti kabul ettiyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu dönemdeki gibi, sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi teslimi külliyle Allah'a teslim olmayı istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bütün güzellikler sizlerin olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz.
Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede, sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah'ın insanlara verdiği haklar ve vazifeler nelerdir? Bu hayatta gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yoktu. Doğum Allah-u Teala'nın ilahi iradesiyle kader tahtında gerçekleşiyor. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim de hakkımız. Mutluluk bizim de hakkımız. Ama hakka ulaşmak için ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hata layık olmuşuz ki Allah Teala bizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala bize niçin vermiş? Mutlu olalım diye tabii. Şu dünyada Allah'la aramızdaki vazifeleri gerçekleştirirsek mutlu oluruz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olalım diye Allah Teala bizi yaratmış. İşte o mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifemiz ve mutluluk bu vazifenin sonundaki hakkımız. Nedir vazifemiz? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu hedeflere ulaşmak için de yine Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide önüne tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, harca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak, bunlar hepsi bizim vazifelerimiz. Bu vazifeyi yerine getirmemiz halinde ancak hakkımıza ulaşabiliriz. Hak ve vazife, eğer ahiret saadeti, dünya saadeti bizim hakkımızsa, buna layık olmak ancak vazifelerimizi yerine getirmekle mümkündür. Başlangıç noktasında Allah Teala bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu dileğin sahibi kalbinden bu talep sahibi kişi Allah hem Ra'd 27 hem de Şura 13'te mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Dilek bize ait ama ondan sonraki bütün basamaklar her şey Allah Teala gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala bize hibe ediyor, hediye ediyor. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Vazifemiz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla 7 Rahim Esması'nın tecellisi, 7 Furkan'ın sahip olmak, kalbimize Allah'ın hidayette ulaşması, 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırması, tabiyetle birlikte, önde tövbeyle birlikte, 7 kalp şartı, 7 nimet, 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması, böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız ve bunun sonucu olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı hakkımıza kavuşuyoruz. Bu tabi Allah-u Teala hibe ediyor, hediye ediyor. İkinci sual, insanlar haklarında ve vazifelerinde habersiz oldukları için mi mutlu olamıyorlar? Evet. Allah-u Teala Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların el yazması kitaplardaki zanları bilirler.
Câsiye 23'te onların el yazması kitaplardaki zanlar emaniye, faydasız ilmi içeriyor. Ama bu faydasız ilmi insanlara kabul ettiren arka planda hep şeytan var. Yani insanlar din açısından ya Allah'ın öğretisi olan kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere uyacaklardır veya bu kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere muhalif olan insanların zanları el yazması kitaplardaki şeytanın öğretisine tabi olacaklardır. Ama Allah Teala insanların bir mazeret beyan etmemesi mayanında İsra 15'te "Ve ma kunna muazzibina hatta nabasa rasul." Resul göndermesem azap etmem. Allah Teala'nın gönderdiği rasuller birinci safa itibariyle Enam 48 ve ma nursilil murselin illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Yani resuller hem cennet saadetine ulaşmak hem de dünya saadetine ulaşmak insanoğlunun en tabi hakkı ve ancak resullerin tebliğiyle bu hakka ulaşabilir. Ama insanların üzerine hak ve vazife olan temel kavramlarda sapma olmuş ve 14 asır sonra bu imkansız hale gelmiş. İnsanoğlu vazifelerini unutmuş. Tabiatıyla haklarını da Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Resuller geçen yüzyıllar boyunca unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker insanlara açıklarlar. Resullerin öğretisi Allah'ın öğretisidir. Yani Kur'an'daki hakikatleri içeriyor. Resul göndermesem azap etmem olayı bunun kesin bir göstergesidir. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Al-İmran 7'de Kur'an muhkem müteşabih ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kendi akıllarına göre yorumlayarak insanlar arasında fitne yayarlar. Rasihun de muhkem müteşabih ayetleri Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece Allah'la tezekkür etme yetkisine sahip olan ul-elbab'dır. Öyleyse biz dinimizi Kur'an'ı kimden öğreneceğiz? Ul-elbab'dan. Hikmet sahibi alimden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın ışınlık üzerinize farz. Demek ki her devirde Kur'an'ı bize öğretmekle, yaşatmakla,

0: Ölü kalpler dirilir. Tıpkı kuru toprakların yağmurla dirilttiği gibi. O halde Hikmet sahibi alemin sohbetinde o kişi Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği, onlara işittirdiği kişilerdir. İşittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. İşittiren Allah, daveti kabul edenlere rahim esmasıyla tecelli ederek işittirir. İşittirmeyen Allah, daveti kabul etmedikleri için Allah onları kendi halinde delalette bırakır ve onlara işittirmiyor. Kulaklardaki vakrayı, semiyasasını açmıyor. Kalpteki ekineti, fıkhasasını açmıyor, ifati koymuyor. Gözlerdeki camil mesureyi, basar azınmış altında perdeyi almıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör ve o haliyle delalette bırakıyor. Hani onlar işitmeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Ama daveti kabul edenler, onlar da işiten, gören ve idrak edebilenlerdir. Üçüncü sual, başka insanlarla olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız vardır. Birincisi enfüsü, yani sadece bizimle alakalı olan bizatihi vazifeler var. İki, başka insanlarla ilişkili afaki yani objektif vazifeler var. Başka insanların hakkına riayet etmek, başka insanların mutluluğu için yaşamak vazifelerimiz arasındadır. Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde helaller etmenize Allah Teala müsaade etmez. Müsaade etmez. Hürriyet başkalarını rahatsız ettiğimiz noktada biter. Kim Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları aşarsa o Allah katında zulmetmiş olur. Zulüm derecat kaybıdır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Öyleyse her halükarda ne yapman lazım? İstisnasız hem Allah'la ilişkilerimizi, Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri, görevleri bizzat yerine getirerek mutlu yaşamamız lazım. İkincisinde ise bu enfüsü hakkımız, ama bir de afaki olarak insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında en üst seviyedeki kanun, mutlu et ve mutlu ol. İşte afaki mutluluk etrafımızdaki insanları mutlu etmekle elde edilir. Ne zaman hangi kişiyi mutlu edersek Allah Teala da bizi mutlu eder. Öyleyse dışımızdaki her insan Allah'ın gözükleri bakıldığı zaman bizim mutluluğumuzun bir vasıtası, sebebidir. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıldığı zaman dışımızdaki her insan bizim mutsuzluğumuzun bir sebebi olarak görülebilir. Aslında iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de bu nefsin afetlerini kullanan, tetikleyen, azdıran şeytan. İşte şeytanı biz değiştiremeyeceğimize göre Allah Teala bize kendi nefsimizi değiştirme görevini vermiş. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı, nefsi bir zaman dilim içinde ahsene ulaştın diye yarattık. Sonra onu esfel-i safihine reddettik. اِلَا لَذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Onlar ki amel, ıslah edici amel işlerler. Islah edici amel hem nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala cennet ve dünya mutluluğunu hak etmemiz için bizlere bazı vazifeler vermiş. Bu vazifelerin başında hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz geliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazı, abdestli, Kur'an'la, yani görevlerimizi yerine getirmek.
3: Vallahi ona yapılan dualar aklıma geliyor. İbadetlerimiz.
4: Allah'ın verdiği, bize farz ettiği şeyleri, vazifeleri yerine getirmemiz lazım. Hacca gitmemiz lazım, oruç tutmamız lazım.

0: İbadetlerimizi düzgün yerinde yapmak, doğruluk, dürüstlük.
1: Allah-u Teala'ya ulaşmak için özellikle emir ve yasaklarına uyduğumuz zaman zaten ulaşmış oluyoruz.
2: Yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
3: Tabii ki. Yaşarken ulaşmazsak ülkeye nasıl ulaşacağız? Ulaşırız desek, ulaşamayız desek de Allah bilir. Hani biz ona garanti veremeyiz şimdi.
1: Tabii ulaşabiliriz. Hani veliler ulaşmış. Allah dostlara ulaşmış bizden önce. Sahabeler ulaşmış. Peygamber Efendimiz zaten Allah-u Teala o olmasa dünya yaratmazdım diye. Demek ki insana ulaşmış. Ulaştığı gibi biz de ulaşabiliriz.
0: Gerçekten Allah'a inancı olan kalpten yaşıyorsa Allah'a ulaşır. Aynı o evliyalar gibi.
2: Peki biz de onlar gibi olabilir miyiz sizce?
0: Ben öyleyim. Kendimi öyle görüyorum.
1: Günümüz şartlarına baktığımız zaman imkansız gibi bir şey. Her tarafımızın kafir küfür akıyor. Hani burada sağlam kalmak çok zor bir şey.
3: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben seni özlüyorum. İnşallah huzuruna tertemiz gelmeyi nasip etsin Allah'ım.
4: Misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda ulaşırız desek de ulaşamayız desek de abi biz ona garanti veremeyiz dedi. Allah'a ulaşmamız Allah'ın takdirinde midir? Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tatlını yaratmıştır. Ulaştırmak işi Allah'a ait ama sebep olmak, dilemek, irademizi kullanmak o bizim alanımız içerisinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanlar için bir rida için olmayacağını buyuruyor. Delalette olanlar da 7 grup ayet-i kerime gideceği yer cehennem. Öyleyse hem ahiret saadeti hem dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah Teala çok basit bir dileğe bağlamış kalpten Allah'a ulaşma dileğini. Ama aynı kitapta Kur'an-ı Kerim'de son şerhte bu Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatlanacağını buyuruyor. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6. 7 ayet-i kerime bize kesinlikle neyi bildiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka mürşitlerine ulaşacağı ve mürşit vasıtasıyla da Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bir defa Allah Teala Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştirmiş. Şura 13'te ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Onlar ulaşmayacak diyor. Ben onları ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Geleceğimiz talebimize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileğine bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'dan biz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah bizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen deralette kalırız. Ankebut 5 bu garantinin ancak kalbimizdeki Allah'a ulaşma dileğine bağlamış. Şura 13 Allah'a yönelmeye bağlamış. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyen? Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor. Ve Yunus 7'de kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyen? Allah'a yönelmeyen, takva sahibi olmayanları Allah Teala açıkça ifade ediyor. Bu halde yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey Allah'ın Kur'an'daki kanunlarına uymak ve böylece iki cihan saadetinin sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah Teala herkesi vazifeye davet eder ve vazifelerini yapmayanları uyarması, yapanları da müjdelemesi için resuller, mürşitler tayin eder. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Cenab-ı Allah demiş ki mürşitlere, müritlere hani onlardan bilmediklerinizi öğrenin, onlarla beraber olun. Cenab-ı Allah zaten hani peygamberimiz öyle söylemiş zaten.
1: Mürşit irşat sahibi demek. Hani İslam'ı daha iyi yaşayan, Allah-u Teala'yı daha iyi anlayan demek. O bir nevi günümüzde temsilci gibi bir şey yapıyor. Peygamberimizin temsilci gibi bir şey yapıyor.
5: Ya onları daha yakın düşünüyorum ben yani. Daha çok yaşamışlar, daha çok görmüşler eski zamanlarda. Yani bizim gibi değillerdi. Şimdi biz dünyaya biraz daha önde dünyayı götürmeye çalışıyoruz. O tarafı değil de bu tarafı yaşamaya çalışıyoruz. Peki bu zamanda da var mıdır bir Hacı Bayram Veli gibi Allah dostları?
3: Anacığım bilemeyiz ki. Hani derler ki parayla imanın kimde olduğunu bilemezsin. Bilebilir miyiz? Bilemeyiz.
1: Daha vardır. Nasıl günümüze kadar şeytanlar, kafirler devam ediyorsa mutlaka müşrikler de vardır ya.
2: Bu konuda aslında hacet namazı kılarsak eğer Rabbimiz rüyamızda göstereceğini söylüyor.
6: He. İnşallah.
1: Arayan her şeyi bulur. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur.
4: Bir misafirimiz günümüze kadar nasıl şeytanlar, kafirler devam ediyorsa mutlaka müşrikler de vardır. Her devirde İyiliği öğretenler de, kötülüğü öğretenler de var mıdır? Evet. Her devirde kesinlikle insan ve cin şeytanlar, tağutlar var. Şeytan şeytanlar var her devirde. İstisnasız Allah'ın mürşitleri, devrin imamı var, veli resuller var, veli mürşitler var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytan adımlarına tabi olmak şeytanın öğretisine tabi olmaktır. Ama Allah-u Teala Allah'ın öğretisinin devrin imamlarıyla gerçekleşeceğini buyuruyor. Enbiya 73'te ve cealnâhum eymeten yehdûne bi emrinâ. وَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَيَقَامِ السَّلَاتِ وَاَيْتَعَدْ زَكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ Onları hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular buyuruyor. Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde Nebilen olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var. O Alman 179'a göre seçilir ve Secde-i Müdürlüğü göre de bizzat beş görevle Allah onu vazifeli kılar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِرَا مِنْ رَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانِ بَعَيَةً يُقِنُ Öyleyse her devirde istisnasız şeytan ve avanesi kötülüğü öğretiyor. Allah ve taraftarları da iyiliği öğretiyor. Kötülüğün öğretilmesinde de iyiliği öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde en üst seviyede canlı varlık şeytandır. Herkes de ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesinde de en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından çoğunluğu elde etme açısından baktığım zaman her zaman şeytan olmuştur. Öyleyse görüyorsunuz ki bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta şeytani öğreti var. Din konusunda ki din demek, güzel ahlak demektir. Güzel ahlak demek, insanları ahiret ve dünya saadetine ulaştıran hayat demektir. Ama şeytan da bunun tam tersi. Biz insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada huzursuz ve mutsuzluğu bize yaşatırmak istiyor. Her devirde Resulullah'ın varisi 7 grup insan var. Resulullah'ın varisi birinci kişi devrin imamıdır. Resulullah'ı varisi ikinci kategoride kayyum resulleridir. Resulullah'ın varisi üçüncü kategoride veli mürşitlerdir. Veli mürşitlerden sonra dördüncü grup salihler, beşinci grup muhlisler, altıncı grup ulelbab, yedinci grup muhsinler geliyor. Öyleyse ilk üç grup devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler bunlar salah makamının sahibidirler. Ama muhlisler, ulul elbab ve muhsinler de onlar da vekil mürşittirler. Zahitler de buna dahil. Öyleyse 7 grup varis. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden muhsinler, birincisi zahitler, ikincisi muhsinler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, bunlar da ulelbab. Hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler. Maruf emreden, münkerden nehyedenler. Onlar veli mürşitler, veli resuller. Ve devrin imamı geliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Cevbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa inşallah bir sualim olacaktı. Allah yolunda hizmet yapan bir insan, mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mıdır inşallah? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Görüntülü sualimizde Allah yolunda hizmet yapan bir insan mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mı gidiyor? Hiç kimsenin yaptığı hizmet Allah yolunda boşa gitmez. Biz size sadece Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini söylüyoruz. Allah-u Teala'nın kıyamet günü kimi affedeceği, kimi affetmeyeceği Allah'a ait olan bir faktördür. Hizmet yapan mutlaka bunun karşılığını Allah-u Teala alır. Biz kaidelerden bahsediyoruz ki bir mürşidin elini öpmeseniz deralette kalırsınız. Allah-u Teala böyle söylüyor. O da içinizden gelirse mümkün. Herkes gitmiş bir mürşidin elini öpmüş, ben de öpeyim derseniz hava alırsınız. Çünkü kalbinizde bu talep yoksa Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez. Allah-u Teala kalbimizde ne olduğunu bizden çok daha iyi bilir. Bizim görevimiz bunu açıklamak. Allah razı olsun. Öyleyse yapılması gereken hakikat ne? Eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah-u Teala Kehf 105'te Ulaikellezine kebir bir ayetlerim lilikali Allah'ın ayetlerimi lilikallah inkar ediyorsa o zaman Allah-u Teala kanunu koymuş, ameller boşa gidiyor. Ama o hizmeti yaparken o noktada bir başkasını mutlu etmişse Allah'ın kanunu mutlu et, mutlu ol. O kanundan o da faydalanır ve onun mutluluğunu yaşar. Ama eğer ameller boşa gitmişse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir, cennet değil. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmekle bizleri vazifeli kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi elbette çok büyüktür. Zikir halinde olmak çok güzel bir şeydir. Çok iyi bir şeydir.
5: Mutluluk, huzur. Bana göre.
1: Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor zaten. Yatarken, uyurken, gezerken yani hayatın her anlamında zikirde bulunur diyor. Yani anlayın ki ben de sizi anlayayım diyor.
2: Bize faydaları nelerdir?
3: Anneciğim faydaları bu dünyada da faydası var, öbür dünyada da faydası var. Bu dünyada bütün kazadan, beladan, musibetten, her şeyden Cenab-ı Allah korur mu? Korur. Öbür dünyada bize her şey hani şefaatçi mi olacak? Evet, şefaatçi olacak.
1: Zikir eskiden Osmanlı'da her anda yaşanırdı, her toplumda. Çiftçisi de yapardı bunu, sanayicisi de yapardı, askeri de yapardı. Ama şu anda İşte insanoğlunu devam bir şey yapıyorlar. Yobazlıkla, gericilikle suçladıkları için.
2: Mesela başımıza ne gelirse gelsin, zikrediyorsak eğer mutlu olur muyuz?
5: Zaten bir şey, başımıza bir şey geldi de tamam biz bir şey yaptık ki onun karşılığını alıyoruz.
1: Allah-u Teala iki türlü insana şey verir. Ya yaptıklarından dolayı verir ya da intihamdan dolayı verir. Yani onu iyi kavrayabilmek lazım.
2: Bunu fark edersek ne yapmamız lazım?
1: O işte hatamızı, günahımızın dolayı olduysa hatamızı anlarız. Diğer türlü de demek ki Allah-u Teala beni seviyor ki beni imtihan ediyor beni diye düşünürüz.
4: Misafirimiz öbür dünyada bize her şey şefaatçi olacak dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat bu dünya hayatında 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşriğinde tövbeyi gerçekleştirerek günahların sevaba çevrilmesidir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında yine mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Hem hadisler hem bütün ayetler gösteriyor ki şefaat kişi müşriğine tabi olduğu gün gerçekleşen günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların sevaba çevrilen insanların hepsi müminlerdir. Sadece müminler şefaate nail olurlar. Onun dışındaki hiç kimse için şefaat geçerli değildir. Hadis-i şerifte kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken tenince uyarılmadınız mı? İster Nisa 64, ister Furkan 70 el alalım. Mürşidin önüne tövbe ile günahların sevaba çevrilmesini anlatıyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her ikisinin talebini kabul edecekti ve böylece günahları sevaba çevirmiş olacaktı. Dolayısıyla mürşid önüne yapılan tövbeyle şefaat, günahların sevaba çevrilmesidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İzniniz olursa inşallah bir sualimiz olacak. Bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur diye buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir iş yoktur buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Güvenmek yani Allah'a tevekkül etmek. Allah-u Teala şunu söylüyor, eğer bana güveniyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur, en kuvvetlisisiniz. Ve mutlaka şeytana karşı galip gelirsiniz. Öyleyse Allah'a olan güvenimiz ne kadar artarsa olaylar karşısındaki başarımız da o kadar artar. Bir tarafta kişinin gayreti var. Bu gayretin üzerine nüsret, bu gayretin üzerine himmet bina edilecektir. Öbür tarafta da iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsüyle sonuca ulaşacak kişi Allah'a tevekkül etmedikçe Allah'ın nusretini alamayacaktır. Öyleyse tevekkül kişiyi mutlak surette başarıya ulaştırır. İşte Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizden yardımı keserse ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül sahibi kişi en kuvvetlidir. Tevekkül sahibi kişiyi yenecek yoktur. Tevekkül sahibi kişi mutlaka galip gelir şeytana karşı. Devrin imamı Allah'a karşı en üst seviyede tevekkülün sahibidir. Ve ne olursa olsun mutlaka o galip gelecektir. Bu galibiyet tabii ki şeytana karşı. Ama insanlar cephesinden bakıldığı zaman ne yazık ki insanların nefslerindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 bu afetlere tesir etmek, azdırmak noktasında olduğu için insanların her devirde çoğunluğu şeytana tabi olanlardır. Allah razı olsun programımız. Sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsanlara hep iyilik yapıyorum ama karşılığını alamıyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum bu konuda? Ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, beklenti içinde olmayacaksın. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Zaten yaptığın zaman üzerindeki kiramın katibi melekleri hep yazıyorlar. Amel defterine geçiyor. Amel defterinde Allah'ın bunun karşılığını sana vermemesi mutluluk olarak mümkün değil. Öyleyse insanlardan beklenti içinde olmayacaksın. Allah-u Teala'dan da hak ettiğini almamanız imkansız. Allah mutlaka hakkı hak sahibine teslim eden bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Ad'dır. İster insanlar arasındaki bir ilişki olsun, El-Ad esmasıyla mutlaka hakkını size teslim eder. İster Allah'la ilişkilerde olsun, mutlaka hak ettiğinizi mükafat olarak Allah'tan alırsınız. Kıbrıs'tan bir kardeşim muhterem hocam, ölen birinin amel defteri tamamen kapanır mı? Bu konuda ne buyursunuz? Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. İrade devreden çıkıyor. Ölümden sonra amel defteri kapanıyor. İlave bir şey söz konusu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Nasıl yaşıyorsanız bu dünyada öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Dikkat edin, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ve amel defterinizde ilave yok. Ama ölülere hatimler edilemez mi, yasinler okunamaz mı, dualar yapılamaz mı? Yapılabilir ama bunu yapan her devirde o yapan kişinin amel defterine yazılıyor. Allah razı olsun. Tur suresinin 21. ayet-i kerimesinde de yanılmıyorsam Allah-u Teala hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip ameni olan zürriyetlerini de kendilerine imanla tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ihak edip yanlarına kattık. Onlara amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı derecelere karşılık bir rehinedir. Öyleyse amellerinden eksiltme yapmadık olayı onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennem. Diyelim ki hazara yaptıkları, kazandıkları, kaybettiklerinden fazlaysa Allah-u Teala amellerinde eksiltme yapıyor. Hücre Suresi 14. ayet-i kerimesinde Araplar bizim mümin olduk, kullem tüminu, İslam dairesine girdik deyin, kalplerinize iman girmedi. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah-u Teala amellerinize bir şey eksiltme yapmaz. Kula'dan bir kardeşimiz, birçok alim ve halk Hazreti İsa'nın yeryüzüne geri gelmeyeceğini söylüyorlar. İnsanlar söyleyebilir sevgili kardeşlerim. Her konuda son sözü Allah söyler. Kur'an ne diyor bu konuda? Son şeriat kitabı Kur'an, Allah'ın koruması altında Kur'an, Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili şu ayetleri söylüyor. Bir kere Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Ali İmran 55'te ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan, seni kendime, katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanlar kıyamet gününe kadar kafirlerin üstünde olacak. Allah Teala öyle buyuruyor. Nisa 157, 158, 159. Hayır diyor. Allah onu kendisine yükseltti. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi ve kendi katına yükseltti. Nisa 59. Kitap ehlini olanlar ona ölümünden önce, demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam inecek ve ölecek. Ama henüz ölmemiş. Mutlaka iman edecektir ve kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Allah kendi katına yükseltti. Öyleyse inecek. Ölümü tadabilmesi için o da inecek. Ve Allah-u Teala bütün bunları söylüyor. Meryem 33'te Hazreti İsa diyor ki doğduğum gün, öleceğim gün, canlı olarak bahsedileceğim gün. Doğduğum gün belli, öleceğim gün. Öyleyse ölebilmesi için bu dünyaya gelmesi lazım. Canlı olarak bahsedileceğim gün, dirileceğim gün selam benim üzerimedir. Yani Allah-u Teala'ya teslimdir. Enbiya 35'te her nefis ölümü tadacaktır. Zuhruf 61'de ise gerçekten saat, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyametin zamanı için bir ilimdir. Öyleyse ondan sakının, şüphe etmeyin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kıyametten önce 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Deccal'i öldürecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Duhan fitnesi. Duhan fitnesi Kur'an-ı Kerim'in unutulması. Tabetülers. İşte bu unutulan Kur'an-ı Kerim'in insanlara tekrar öğretilmesi ve yaşatılması söz konusu. Tabetülers. Güneşin batıdan doğması. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek ve Deccal'ı öldürecek. Dabetülerz Mehdi Aleyhisselam unutulan Kur'an hakikatlerini tekrar insanlara anlatacak. Yani birisi Deccal fitnesinin ortadan kaldırılmasıyla, diğeri de Duhan fitnesinin tamamen bitirilmesiyle vazifeli. Öyleyse nedir Deccal fitnesi? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, insanları Allah'ın yoldan uzaklaştıran, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler. Onlar Hazreti İsa Aleyhisselam onları öldürecek. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, nefsimizin baş gözü kalp gözümüzdür. Açıklar mısınız? Nefsimizin baş gözü kalp gözümüz değil. Ruhun da baş gözü var. Ruhun da kalp gözü var. Nefsin de baş gözü var. Kalp gözü var. Fizik vücudunda. Ama nefsimizin kalbindeki gözdür. Kalp gözü. Sakarya'dan mesela rüyayı gördünüz, nefsinizin baş gözüyle görürsünüz. Ama kalp gözünüz açık olursa Allah dilediği şeyi size gösterebilir. Kalp gözüne kumanda eden Allah'tır. Sakarya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Hak ve Adalet müessesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi El-Hak, bir ismi El-Ad'dır. Hak enfüsüdür. Adalet ise afakidir. Hak kişinin gayretinin sonucunda hak ettiğini alması Allah Teala'nın kesin bir hükmüdür. Ama adalet toplumsal bir olaydır. İhtilaflı olan konularda insanlar arasındaki bireylerin hepsinin hak ettiğini Allah'tan alması adaletin bir neticesidir. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ilim ve rahmeti bizi nasıl kuşatır açıklayabilir misiniz? Bütün kainatı kuşatmıştır. Nasıl bizi kuşatmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Şöyle düşünelim. Zahiri alem, karşı zahiri alem. Zahiri alem dışta, karşı zahiri alem bunun iç noktasında. Karşı zahiri alem de İçimizde onun uzantısı, karşıt garip alemi de onun uzantısı içimizde. Emre alemi de keza öyle. Karşıt emre alemi ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmetidir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, salih amel ne demektir? Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Salih amel, nefsi ıslah edici ameldir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsve, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Allah Teala bu dünya hayatında Allah'ın nurlarıyla bu 19 afeti kalbimizden temizlememizi yerine Allah'ın katından 19 tane fazileti yerleştirmemizi buyuruyor. Ne zaman ulaşırız? Daim zikre ulaştığımız an. İşte salih amel Allah isminin tekrarıyla Allah'ın katındaki nurları kalbimize taşıyarak kalbimizdeki afetleri tamamen dışarıya temizleyerek oluşan bir muhteva ifade ediyor. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Kişi mutlaka mürşidine tabi olmalı. Mürşid en üst noktada devrin imamıdır. Salihlerdendir mürşid. Veli mürşid, veli resul yine salihlerdendir. Salih makamının 7 kademesinden en üst noktada olan devrin imamıdır. 6. kademesinde veli resuller var. 5. kademesinde veli mürşitler var. Şahitler mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak 7 kademenin 7'sinde de onlar salihlerdir. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Mürşidimize tabi olduğumuz zaman. En üst seviyedeki mürşid devrin imamı, hangi mürşide tabi olursanız olun mutlaka devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alır. Sonra her kavminde en üstün olan kişi Resul, kavim Resulüdür. Daha sonra dünyadaki en üstün kişi yeryüzündeki halifedir. Kainatta en üstün olan kişi devrin imamıdır. Huzur namazının imamı, yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olarak böyle bir hiyerarşik sistem söz konusu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bir araya geldik. Birinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim. Muhterem hocam, çevremdekiler beni üzecek, bana zarar verecek şeyler yapıyorlar. İnsanlardan nefret eder hale geldim. Bu konuda nasıl davranış sergilemeliyim? Sevgili kardeşlerim, çevremizdeki bütün insanlar sadece bizim mutluluğumuz için varlar. Onlardan bize ulaşan ya bir faydadır ya da bir hayırdır. Ama asla bize derecat kaybettirmeleri mümkün değil. Derecat kazanmak ahiret saadetimizin sigortasıdır. Bir faydaya ulaşmak da bu dünyada bir mutluluğu ifade ediyor. Öyleyse çevremizdeki her şey, etrafımızdaki her şey, her şey, her şey bizim mutluluğumuz için dizayn edilmiş. İnsanlar da bizlerin mutluluk kapısı. Bakış açısına göre Allah'ın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Ama şeytanın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutsuzluğunuzun bir kapısıdır. O zaman bana zarar veriyorlar, onlardan nefret eder hale geldim olayı şeytan sana bunları gösteriyor. Şeytan düşünceni tesir etmek suretiyle bu noktaya geliyor. Nefret, şeytanın etki ettiği bir nefsin afetidir. Bunun karşısında sevgi, ruhumuzun bir hasretidir. Etraftaki her insana sevgiyle bakarsan, onları mutlu edecek davranışlar sergilersen, göreceksin ki her insan senin mutluluk kapındır. Yanlış yapabilir insanlar. Bana zarar veriyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin ve zarara zararla karşılık da vermeyin. Öyleyse top bizde. İlk etapta kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Evet, kesinlikle öyle. Zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Böyle yaparsan ilk etapta ilk adımı sen atacaksın. Etraftaki hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Onlar bana zarar veriyorlar. Tamam. Ama onların zararına yine zararla karşılık vermeyeceksin. Şimdi şeytan devamlı kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi, iyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Allah da bunun tam tersi, iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemizi istiyor. Mutlu olmak istiyorsan Allah'ın tarafında yer almalısın. Zarar veriyorlarsa zararla karşılık vermeyeceksin. Onları mutlu edecek davranışlar sergileyeceksin. Böyle yaptığın zaman en güzel mutlulukları yaşarsın inşallah. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci suali o, rasyon tasavvufta olan mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, rasihun ilimde kökleşmiş olan insanlar. Yani bugün birçok kişi diyor ya, işte falan alim şöyle demiş, felcmeki alim şöyle demiş. İşte onlar, yani Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbi yapı itibariyle 3 grup insanı söylüyor. Kur'an'ın muhkem ve müteşabih ayetlerden oluştuğunu söylüyor. Kalbinde Z olanlar, yani kalbi hasta olanlar, onlar müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Bunlar kalbi hasta olanlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Fesat çıkaranlar kalbi hasta olanlardır. Kübera ve saadetler kalbi hasta olanlardır. Hidayeti gizleyenler kalbi hasta olanlardır. Allah'ın ayetleri ve Resulü alay edenler kalbi hasta olanlardır. Zülmani ilimle amel edenler kalbi hasta olanlardır. Bunlar ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Ama rasihun da muhkem ve müteşabih ayetler Allah'tandır. Fakat onlar da tezekkür edemezler. Yani müteşabih ayet-i kerime manasını onlar da bilemezler. Sadece kim bilir? Ul elbab bilir. Ul elbab nasıl bilir? Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Çünkü ul elbab Alimen 191'e göre اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yansı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saat zikirdeler. Şeytanın kapısı 24 saat kapalı. Allah'ın takva kapısı 24 saat açık. O açık olan kapıdan kalp kulağıyla, kalbiyle Allah'a sual soruyor. Kalp kulağıyla Allah'ın cevabını işitiyor. Ve muhataba ulaştırıyor inşallah. Öyleyse rasyon tasavvufta olan değil. İkinci suali, tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu ısrarla soruyorlar. Bunlara ne cevap verebiliriz? Biz diyeceksiniz ki Allah'a bağlıyız. Tarikat deseler Tarikat-ı Muhammediye ve Sırat-ı Müstakim'de Allah'a davet edenleriz. Bizim nereye bağlı olduğumuzdan ziyade Kur'an-ı Kerim'in hakikatini söylüyor size. Hem Yusuf 108 hem de Fusilet 33. Yusuf 108'de Allah'ın Resulüne Allah-u Teala benim ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiğimiz yol o yol bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Günde namaz kılan herkes 40 kere sırat-ı müstakimi Allah'tan talep ediyor. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. İşte biz tebliğ yapan kişilere biz sırat-ı müstakimde Allah'a davet edenlerin Yusuf 108'e göre. Sûret 33'e göre de yine biz Allah'a davet edenleriz. Sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Kendimize davet etmiyoruz. Dolayısıyla kendimize davet etmediğimiz zaman bu suali bize sormanızın bir manası kalmıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim desek ki biz işte bu kişileriz. O zaman şeytanın önceden insanlara ön yargılarla ulaştırdığı negatif bilgilerle hemen inkara kalkarlar. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki siz Allah ve Resulünün inkar edilmesini ister misiniz? İşte bu sebeple biz Allah ve Resulünün onlar tarafından inkar edilmesini istemiyoruz. Diyoruz ki kalbin ulaşmayı dileyin, hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun. Yetmez. Şunu söyleyebilirler. Bizden bizi öğrenmeyin. Allah'a sorun bizi. Tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu ısrarla soruyor. Biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve hacet namazı kılarak bizim kim olduğumuzu Allah'tan sorun. Biz size söylemeyelim. Biz size söylersek şeytan devreye girer ve Allah ve Resulü'nün inkar edilmesi noktasına sizi götürür. O zaman kaybedenlerden olursunuz. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulü'nün yalanlamasını ister misiniz? Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, neden bizim üzerimizde bir yaratıcı var ve neden onu kulluk yapmak zorundayız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, mutlu olmak istiyorsak Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İyi ki üstümüzde bir yaratıcımız, bir sahibimiz var. Sahipsiz değiliz. Kaldı ki ona kul olmak peşinden koştuğumuz mutluluğun bir gereğidir. Mutlu olmak istiyorsak olay budur. Mesela şu suali kendine sordun mu? Neden günde 3 öğün yemek yiyoruz? Sorduğun zaman şu cevabı alacaksın. Hayatını yaşamak istiyorsan, fizik vücudu ayakta tutmak istiyorsan o gıdaları alman lazım. İşte tıpkı nasıl fizik vücut hayatiyetini devam ettirmek, ayakta kalmak istiyorsa o gıdalara ihtiyacı varsa, manevi ihtiyacımızın bir gereği, iyi ki sahibimiz var, iyi ki yaradanımız var, iyi ki bize bu emirleri vermiş, iyi ki bu emirleri bize yapmayı nasip kılıyor. Yani mutluluğu arayan herkes bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu idrak eder. Yapmak zorunda değilsin. İsteyerek yapmalısın. Sen zoru devreye koyduğun zaman şeytanla birlikte olduğunu kesin ispat ediyorsun. Allah'ın yolunda Allah dostlarının zorla ilişkisi yok. Tam tersi isteyerek Allah'a teslimiyet gösterirler. Allah Teala kainatın sahibidir. Âl-i İmrân suresinin 83. ayet-i kerimesinde فَغَيْرِ دِنْ لَا يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَنْ اَوْ كَرْهَنْ. İsteyerek ve istemeyerek her şey Allah'a teslimdir. İsteyerek Allah'ın zatına üfürülen ruh Allah'a teslimdir. Ama nefs de başlangıç noktasında istemeyerek de olsa sonunda kalbi nurla dolduğu zaman o da isteyerek Allah'a teslimi yaşar ve sonsuz mutluluklar o kişinin olur inşallah. Bodrum'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefs kademelerinde çekilen zikir sayılarının özellikle emmarede ve tezkiyede diğer kademelerden farklı sayıda çekilmesinin sebebi nedir? Açıklar mısınız? Bu afetlerin hepsi nefsimizin manevi kalbinde ve yukarıda da çok daha üst seviyede çekilmesinin sebebi zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Ne kadar Allah'a yaklaşabilirsen her zaman o kapı sana açık. Dolayısıyla tesbihe ulaşana kadar zikri yapacaksın. Sonra ihlasla külli zikir ve daha sonra tesbih, iradenin Allah'a teslimiyle tesbihe geçeceksin. Bütün insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat zaten tesbihte. Ama Allah Teala bu kainat dizayn içerisinde serbest irade yarattı. İki varlık var. Birisi gayb alemin varlıkları cinler, diğeri de zahiri alemin varlıkları insanlar. Allah Teala Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ruhun teslimiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hamd ederim, şükür ederim, Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe sual soruyor, biz Allah'ın kulu değil miyiz ya Resulullah? Evet, yaratılış aslında Allah'ın kuluyuz ama bu kulluk onun da ötesinde ruhunu teslim edenlerin kul olması. Fizik vücut teslim yaptığın zaman daha üst seviyede bir kulluğa, nefsini Allah'a teslim ettiğin zaman daha üst seviyede bir kulluğa, irade teslimini yaptığın zaman daha üst seviyede bir kulluğa ulaşırsın. Yedi safa kul olmayı Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve her üst kulluk noktasında kişinin mutluluğu daha da artıyor. İşte birinci safa kulluk Sümer 17'de, ikinci safa kulluk Mumin 15'te, üçüncü safa kulluk Fecr 29'da, dördüncü safa kulluk Fatır 28'de, beşinci safa kulluk Bakara 207'de, Hicr 40'ta ve Enbiya 105'te en üst noktada salih kul olmak söz konusu. İkinci suali veridin tamamlanabilmesi için nefsin 7 kademesine karşılık gelen zikir sayılarının eksiksiz yapılması gerekiyor mu? Tamamlandığı zaman virt görevimizi yerine getirmiş oluyor muyuz? Evet. Ya sevgili kardeşim, zaten her katta 2000 artışta geçiyorsunuz. Öyle olunca 7 tane nokta var fizik vücutta. Minimum 14.000'i örtü altında çekerseniz ondan sonra geri kalan kısmını da tamamlayabilirsiniz inşallah. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması konusunu açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsu kad câkum a'izzetim min rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifan nîmâ fî sudûri, ve göğsünüzdeki hastalıklara, nefsinin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin, müminler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse hastalıklar nefsimizin manevi kalbinde. Kur'an-ı Kerim'le bu hastalıklardan tamamen temizlenebilmemiz, ilgili emirleri yerine getirmemize bağlı. Şimdi şifa ile alakalı 7 tane ayet-i kerimeye bakalım, dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Teala fizik bedenin hastalıklarından da bahsediyor. Allah Teala nefsin hastalıklarından da bahsediyor. Nefsin hastalıkları doğuştan 19 tane afet herkesin kalbinde var. Ve nefs hastalıkları fizik beden hastalıklarını tetikliyor. Nebi Sultanı Peygamberimiz Tövbe 14'te Allah Teala onlarla savaşın, Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır, onları alçaltır, onlara karşı size yardım eder, müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki üst seviyedeki cennetlere gitmek çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Evet, üst seviyedeki cennet kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. İşte velileri, bir daha söyleyeyim, ümmetimin velileri, o hadise bir daha bakalım. Ümmetimin velileri cennette namaz, oruç ve sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle, nefslerindeki cömertlik hasretiyle ve temiz kalplerle girerler. Allah'ın rahmeti birinci kat cennet. Nefslerindeki cömertlik hasreti ise ikinci kat cennet ve kalplerin temizliğiyle de üçüncü kat cennete giriyorlar. Olay buysa o zaman kim ruhunu Allah'a teslim ederse %51 oranda kalbi hastalıktan kurtulmuştur. Üçüncü kat cennete, kim fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim ederse o %81 karanlıktan aydınlığa çıkmıştır. Dördüncü kat cennet. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o %100 daimi zikre ulaşarak %100 kalbi nurlanmıştır. Beşinci kat cennet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı mıdır? Evet. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkartması söz konusu mu? Evet. Tek bir dilekle Allah Teala Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. İşte bu konudaki hangi emri yerine getirirseniz Allah Teala'nın rahmetini o şekilde alırsınız. Buradan bir kardeş muhterem hocam, İslam ülkelerinde birlik beraberin sağlanabilmesi, adab ve edep kavramlarının insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeyh edeb hali insanı yaşat ki devlet toplum yaşasın. Bu adab ve edep kavramı insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak

Allah Teala da ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Bize karşı yapmaları halinde bağışlayın. Yani affedin. Bu bize derecat kazandırıyor. Ama eğer kötülüğe karşı kötülükle mukabele edersek o zaman kazandığımızı kaybediyoruz. Bir devamlı şer işleyenler var. Yani kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Bir de zulmedenler devamı var. Bir de kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Ama Allah Teala bize ne istiyor? Allah bizden kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. İyilikle mukabele etmemizi istiyor. Kötülüğe karşı sessiz kalarak affetmemizi istiyor. İşte bunun yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması, nefs seskesini yapması lazım. Nefs seskesi affı, nefsin tasfiyesi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali maaşımızda ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan bir gün lazım olur diye birikim yapmamız uygun mudur? Tabii yapabilirsiniz. Zekat ve birini vermeniz halinde birikim yapabilirsiniz. İkinci suali, eşim Abese suresinin 1 ve 11. ayetlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bir kadından yüz çevirerek hata yaptığını ve Fetih suresi 1 ve 2'de biz sana fetih farz kıldık. Geçmiş ve gelecekteki günahların affolsun buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduktan sonrasında da günah işlediğini söyledi. Peygamberler, Resuller, Mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani günah daimi zikre ulaştıktan sonra artık söz konusu değil. Ama İblis diyor ki herkese saptıracağım. Allah Teala hedef veriliyor. Muhlis kulları müstesna. Kimdir muhlis kul? Nefsini de Allah'a teslim eden. Öyleyse nefsini teslim etmiş yetmez. İradesini de teslim etmiş ve Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılmış. O zaman ister peygamber olsun, ister resul, ister mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Hayır. Velev ki öyle olduğunu kabul ederim. Allah Teala o garantiyi veriyor o kişiye. Yani peygamber olsun, resul olsun, iblisin telkinleri karşısında Allah onları koruyor. Hangi ayet gereğince? Hac 52. Mürşid de aynı şekilde Allah tarafından korunduğunu bilmenizi istiyorum. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Enam 44-45'teki insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Enam 44 bütün kavimler bir şeylerle uyarılmışlardır. Allah'ın Resulleri insanlara eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer ulaşmayı dilerseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bundan daha kolay bir şey var mı demektedirler. İşte bu uyarmadır. Bir takım insanlar da onlara hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gerisini karışmayın. Allah sizi cennetine götürür diyerek insanların uyarıldıkları şeyleri unutmalarına sebep olmaktadırlar. Allah Teala diyor ki Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. İnsanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri an işlem artık onlarla Allah arasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala anında bu dileği iştir, görür, bilir. Derhal üzerine yardım elini uzatıp 12 tane insanla onu mükafatlandırır. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala insanlara mühlet verir. Bu mühletin boyutlarında Allah Teala'nın dizaynı vardır. Eğer Allah'ın yolundalarsa yardıma hazırdır. Bu insanlar eğer şeytanın yolundalarsa o zaman da cezaya hazırdır. İnsanlar eğer Allah'ın yolunda değillerse Allah Teala tarafından manevi açıdan devamlı cezalandırılırlar, mutsuz olurlar. Enam 45 tefsirinde

0: Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala burada bizlere de onlara da sesleniyor. Onlar Allah'a hamd etmemişler, şükretmemişler, kuvvetin kendilerinde olduğunu zannetmişlerdir. Her devirde, her kavimde olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde kuvvetin kendilerinde olduğunu zanneden bir takım insanlar yaşamaktadır. Bunlar Allah'a yok farz ederler ama sonra cezaları ansızın gelir ve o anda ölüm onları yakalayıverir. O zaman kuvvetin kendilerinde değil Allah'ta olduğunu fark ederler ama artık iş işten geçmiştir. Allah'a hamd etmedikleri, şükretmedikleri, Allah'a saymadıkları, o yokmuş gibi davrandıkları için Allah bize yardım etmeden de biz bu işi hallederiz diye düşündükleri ve Allah'ın dostlarına düşman oldukları için cehenneme doğru yol almaktadırlar. Allah'a hamd ve şükür Allah'a karşı hamd ve şükür borçluyuz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetleri için Allah'a şükredeceğiz. Allah'ın bize verdiği bu alemin dışındaki bize ulaşan manevi nimetler için de Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'ı neden sevmeliyiz sorusuna en ahsen şekilde nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın emirlerine itaattir. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Büyüklükle küçüklük arasındaki ilişki küçük sevmeli ve itaat etmeli. Büyük de sevmeli ve korumalı. Öyleyse Allah bizim koruyucumuzdur. Bizi en çok o seviyor. Ama biz de onu seviyoruz. En üst noktada itaat etmeliyiz. İtaat sevginin doğrucusudur. Yani biz itaat edersek Allah'ın üzerimizdeki sevgisi artar. Her şeyi karşılıksız Allah bize vermiş. Biz Allah'ı sevmeyelim de kim sevsin? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı inşallah. Gıybet nedir? Hangi konularda gıybet haram olmaz? Açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Gıybet nedir? Hangi konuda gıybet haram olmaz? Gıybet kişinin olmadığı yerde gıyabında onun hakkında konuşmaktır. Ve gıybeti Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ölü kardeşinin etini yemek gibi kabul etmiş Allah-u Teala. Ey amen olan zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek istemekten hoşlanmıyor. İşte tiksindiniz. Eğer bir konunun açıklanması sadedinde isimler geçiyorsa o tabii ki gıybet olmaz. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eskilerin yaptığı hataları Kur'an'da peygamber kıssalarıyla bize bahsediyor. Kıssa nedir? Geçmişte peygamberlerin yaşadığı gerçek hayatı ifade ediyor. Onlar da bizimle değil ama onlardan bahsettiğimiz zaman gıybet olmaz. Konunun açıklaması sadedinde bu gereklidir. Ama onun dışındaki ister dedikodu, ister gıybet, ister iftira. Dedikodu laf taşımaktır. O söyledi, o söyledi. Zamanı boşa harcamaktır. Gıybet, kişinin gıyabında konuşmaktır. İstemezse bu gıybet olur. Doğru konuşmuyorsa bu sefer de iftira olur. Öyleyse her halükarda bunlardan uzak durmak lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utuk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın seçtikleri. Birinci sual, Allah-u Teala insanların seçimini neye değerli olarak yapar? Allah Teala hiç kimseye adaletsiz davranmaz. Allah mutlak adaletin sahibidir. Seçimi herkes içindir. Daha başlangıçta insanların kalplerine bakar ve bizim müktesebatımız daha var olanlar üzerinden bir seçim yapar. Kanunu herkes için geçerlidir. Her güzelliğin Allah indinde, Allah katında bir değerlendirmesi vardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in ölünün arkasında üç şey kendisini takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi döner ama bir tanesi her zaman kendisiyle beraberdir. Yaptığı amel, ameli kendisiyle baki kalır. İşte kişinin o güne kadar yaptığı amel, kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, kim başka insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa, kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, işte onlar seçilenlerdir. Evet, dikkat edin. Kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, kim insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa ve kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, işte onlar seçilenlerdir. Eğer kalbimiz başkalarını devamlı incitmek istiyorsa, onlara düşmanlık etmekte sakınca görmüyorsa, başka insanların mutluluğu umurumuzda değilse, o zaman o kişi seçilmez. Özellikle Allah'ın kendisine hayır görmediği insanlar var. Onlar seçilmezler. Allah Teala Enfal Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعَهُمْ. Eğer Allah hayır bilseydi, onlara işittirirdi. Ama bu ayetin, Enfal Suresinin ...21-22-23'e kadar olan ayetlere baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. لَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمَيْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Öyleyse her devirde hikmet sahibi alemi sohbetinde bulunan iki grup insan vardır, işitenler ve işitmeyenler. İşte bu işitenler ve işitmeyenleri ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetini dinlemişler. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve bakın işitmeyenler işitenlere ne diyorlar. Muhammed 16'da Allah-u Teala وَمِنْهُمْ يَسْتَمِنَ اِلَيْهِ seni dinleyenlerden bir kısmı, yani işitenler de işitmeyenler de Resulullah'a dinliyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, yani işitenlere, biraz önce o ne dedi suali soranlar da işitmeyenler. Yani işitenler ilim verilenler, işitmeyenler de ilim kendilerine verilmesine rağmen almayanlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Bu faydasız ilmin sahipleri de hep bunlardır. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmuşlar ama kelamını işitmemişler. Neden işitmemişler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hikmet sahibi alimin davetini kabul etmemişler. Daveti kabul etmedikleri için de Allah-u Teala onlar gibi olmayın. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Yeryüzünde en şerli hayvanların bunu işitmedikleri halde işitmeyen, akletmeyenlerdir buyuruyor. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala'nın özellikle %90'dan fazlasını seçiyor ve bu seçilenlerden de ancak %10'dan azı daveti kabul ediyor, işitenlerden oluyor. İkinci sual, insanları seçerse ne olur? Allah Teala Enam 87-88'de ve min abahum ve zürriyetum ve ihvanum ve iştebeynem ve hedeynahum ila sirat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. Yani seçilenlerin hepsi de sirat-ı müstakime ulaşmıyor çünkü seçiliyor. Ama hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunuyor fakat daveti kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince işitmemesine yani seçilmesine rağmen ölüme kadar daveti kabul etmese kalbi kasiyet bağlayanlardan oluyor ve dalalet üzerine hak oluyor. Ama geri kalan %10'dan azı Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanların hepsi 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahipleridir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her seferinde seçim hakkını kişiye bırakarak Allah tarafından seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların etrafında öyle bir dizan oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Ama böyle bir davet kişinin iç dünyasında bir yankı yapmıyorsa o insanın kalbi hastadır. O insanın kalbinde maraz vardır. O insan kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve bir de ölüme kadar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman o da onun da kalbi kasiyet bağlayan birisidir. Cehennemliklerin hepsinin üzerinde etki ettiği varlık şeytandır. Allah Teala Haş suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلْزِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ kalplerinde maraz hastalık olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Onlara şeytan ilka uğraştırdığı şeyi fitne imtihan kılmak içindir. Yani şeytanın telkinleri bunlar üzerinde hüküm ferma oluyor. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Onlar şeytan tarafından sırat-ı müstakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Üçüncü sual, risalet ve nübüvvet konusunda Allah'ın seçimi nasıl gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, risalet ve nübüvvet konusunda Allah-u Teala'nın seçimi doğmadan evvel seçiliyor bunlar. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah Resullerini ister Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun yaratır, seçer ve irade serbestlik onların değil. Nebi Resul ise Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde de her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen vazifeli veli resullerin arasından Allah-u Teala bir tanesini seçiyor. Alimran 179'a göre seçilen bu kişi Allah gaybi kendisine bildiriyor. Ve Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği bu veli resulü vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayet? Secde 24. Ne diyor Allah Teala? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا Yani o veli resullerden arasından bir kısmını vekaleten devrin imamı tayin etti. لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُقِنِينَ Sabır sahibi ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip oldukları için. Sabır sahibi ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize iman ettikleri için. Peygamberler ezelde seçilmişlerdi. Yani doğmadan evvel seçilmişlerdir. Veli imamlarsa ezelde seçilmiyorlar. Ya şarlarken seçiliyorlar. Bu seçilme onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildir. Yaşadıkları devrede aynı zamanda onlar bulunduğu ülkede Resul'dür. Diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin Resulleri vardır. Allah-u Teala kendi ölçülerine göre mukayesesini yapar ve o devre ait olan bir seçim yapar. O Allah'ın seçtiği kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Veli olana kadar da geçen devrede de o kişiler kesbi olarak bu hedefe ulaşırlar. ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. Ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. Yani ezelde seçilenler, doğmadan evvel seçilenler, onlar Allah'ın Nebi Resulleridir. Ama Veli Resuller, bu Muhterem Efendimizin açıklamalarından anladığımız o ki, bu seçilme, onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildi. Yaşadıkları devrede, aynı zamanda onların bulunduğu ülkede Resuldürler. Yani kavmin Resulüdürler. Diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin Resulleri vardır. Ve Allah-u Teala kendi ölçülerine göre bu veli Resuller arasından seçimini yapar. Hangi ayet-i kerime göre? Ali İmran 179'a göre. Ona gaybi bildiriyor. Allah-u Teala'nın veli Resullerden devrin imamına tayin ettiği bu statü vehbidir. Ama seçimini yine Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve bu seçtiklerinden de kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse onun kurtuluşa ulaşacağını açıklıyor bizlere. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: İman, Kur'an. Başka?
5: Allah'a dua etmek, Allah'a ulaşmak aslında hani ibadette olsun, günlük hayatta hani darda olduğumuzda ya işte bir iç bunalımda olduğumuzda hani dua ederek Allah'a hani onunla iletişim kurmak vesaire. Ben bu açıkçası bu şekilde yorumluyorum.
6: Huzur İslam'da dedikleri o cümlenin gerçekten olduğuna inanıyorum. O İslamiyet'i yaşamak Allah'a ulaşmak oluyor ve gerçekten huzuru da buluyorsun.
3: Peki biz yaşarken, hayattayken neler yaparak Allah'a ulaşabiliriz?
4: Günahkar olmayacağım, merhametli olacağım, vicdanlı olacağım.
6: Vicdanla, insaniyet, yani o duygularla olabilecek şeyler olduğunu biliyorum.
3: Peki siz daha önce Allah'a ulaşma dileğini duydunuz mu?
5: Allah'a ulaşma dileğini hiç duymadım yani. Ya şey olarak yani hani tabii ki hani Allah'la iletişim kurmak, hani ona işte bir şeyler şey yapmak vesaire, hani tabii ki genel olarak tabii ki büyük dedelerimizden duyduğumuz şeyler, ama hani Allah'a ulaşmak, hani aslında o kata şey yapmak, hani duymadım bir şey açıkçası.
3: Siz de Allah'ın bir dostu, bir ermiş elbiyası olmak ister miydiniz?
4: Tabii isteriz inşallah. İnşallah ne? Nerede inşallah?
6: Tabii ki de, yani kim istemez ki Allah dostu olmayı? Tabii isterim. Benim de bu tür taleplerim evet var. Var, kesinlikle var, ama yapıyor muyum? Orası muallakta.
0: Bir misafirimiz huzur İslam'da dedikleri şeyin gerçekten olduğuna inanıyorum. İslamiyet'i yaşamak Allah'a ulaşmak oluyor. Allah'a ulaşan bir insan İslam'ı yaşamanın huzuruna erer mi? Evet. %50 dünya saadetinin %50'sine, yarısına sahip ve ahirette de 3 tane cennetin sahibi olur. Sadece bir dilekle, Zümer 17'ye göre, onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, onlar şeytana kul olmaktan iştinab edip kaçındılar, Allah'a kul oldular, onlar için müjdeler odur, kullar müjdeler. Genellikle yanlış anlaşılan bir konu da başlangıç noktasında herkes Allah'ın kuludur diye söyleniyor. Hayır, değil. Herkes Allah'ın bir mahlukudur. Ama o mahluk olan insanlardan her kim davete muhatap olup Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönelirse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, o zaman onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ederek 7 burkanın sahibi kalır ve o kişi şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Şura 13'te de Allah dilediğini seçer. Ama o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın garanti ettiği insanların mutluluğudur. mutluluk davetisidir Kur'an-ı Kerim. Reçetesidir ve garantisidir. Ama kimler için? Hedef emirlere itaat eden, vasıta emirleri yerine getirenler için. Allah her insanın hem şu dünya hayatında mutlaka saadet içinde yaşamasını ister, hem de ahirette mutlaka cennete gitmesini ister. Bunun anahtarı bizlerin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Yani anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ererler, mutluluğa ulaşırlar ve bütün insanların mutluluğu için çalışırlar. Dilediğiniz takdirde her şeyin en güzel oluştuğunu göreceksiniz. Hayat bizim için çekilmez bir yük olmayacak, bir mutluluk vesilesi olacak. Başka bir alemde yaşayacaksınız. Her tarafınızın güzelliklerle örüldüğü bir mutluluk diyarı. Buna ulaşanlar, onlar daimi yüksünün sahipleridir. Allah Teala Evliya Yunus 62-63-64'te şöyle buyuruyor. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهَمِ الْبُشْرَى بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir ermiş evliya? Hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Ve Allah-u Teala onlar için müjdeler vardır. Onlar amenup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor. Bu müjdeler ahirette dünya saadetini muhtevasına alıyor. O halde sahabe gibi kim hedef emirleri 7 safhasıyla yerine getirirse, bu 7 tane hedef emri yerine getirmek üzere kim 7 vasıtaya 4 elle sarılırsa, mutlaka en güzeline 2 cihan saadetine ulaşır. Allah'ın da insanlardan istediği şey herkesi 2 cihan saadetine ulaşmak. Her devirde, peygamber devrinde onun davetini kabul eden, tabi olan bir grup insan mutlaka 7 safa 4 teslimi yaşayarak asr-ı saadette 2 cihan saadetine ulaşmışlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor. Ve o seçtiği mürşide tabi olmamız da bize farz kılıyor. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
6: Ya aslında güzel bir şey. Yani keşke daha fazla böyle. Yani bunu ticarete değil de gerçek anlamıyla yapan insanlar daha fazla olsa aramızda da bize gerçekten yol gösterseler.
5: Hani Allah'ın seçmiş olduğu kullardır ve kullardır ve hani biraz daha Allah'a yakın, hani yine Allah'ın seçmiş olduklarından dolayı hani dini anlamda, manevi anlamda aslında daha rahat güvenebileceğimiz insanlardır diye yorumluyorum ben.
4: Allah yoluna giden insanlar. Allah'ın yoluna gitmişler. Allah'ın dediğini yerine getirmişler.
3: Peki günümüzde de var mıdır?
6: Hacı Bayram Veli gibi. Sanmıyorum yani, ben inanamıyorum yani, pek öyle güvenmiyorum insanlara.
0: İçerisinde şeytan da onlara %100 tesir ediyorsa hayatım
6: onlara.
4: Bu devirde zor. Çok zor.
5: Yani günümüzde vardır elbette diye düşünüyorum ama yani onlara nasıl ulaşabileceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok.
3: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
6: Akşam yattığımızda rahat, huzurlu yatıyorsak bence kimseye ihtiyacımız yok. Yani doğru bilgiyi, doğru şeyi okuyarak, bilerek kendimiz ulaşabiliriz.
3: Allah-u Teala bu istikamette de bizlere kolaylık sağlamış. Hacet namazını vermiş bizlere. Bunu duymuş muydunuz?
5: Hayır, hiç öncesinde duymadım.
6: Bunu bilmiyordum. Yani hacet namazı kılarım. Ama hiç böyle bir şeyi bilmiyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu.
0: Bir misafir mürşitlerin varlığı konusunda bu devirde çok zor. Şimdi bulunduğumuz devir Allah'a yakın insanların varlığını azaltmış mıdır? Ay bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Allah'ın kelamıdır. Ve Al-İmran 104'te vel tekum minkum ümmetin yed'un eylel hayri ya'murun emni marif ve yenhamun el müker ulakim bülühün sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Öyleyse demek ki her devirde hayra davet eden mürşitler var. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Evet, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırda yarışanlar bulunacaktır. Maruf emretmek ve münkerden nehyetmek, Allah'ın emrini muhataba ulaştırmaktır. Onlar maruf emreden münkerden nehyettikleri için Allah'a itaat ediyorlar. Ve Allah'a hayra davet ettikleri için de yedinlel hayri hayırda yarışanlar olarak yer alıyorlar. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu Allah'a itaat eden hayırda yarışanlar, Allah'ın Resulleri her zaman var. مَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Her Resul olduğu gibi, her Resul aynı zamanda nezirdir. Mülk 8-9'da da, onda da yine cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman diliminde Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye uyaran nezirler size gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer işitseydik ve akletseydik. Öyleyse her Resul aynı zamanda hikmet sahibi alimdir. Hikmet sahibi alim onu Allah'a davet etmiş. Ama onlar daveti kabul etmemişler. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmuşlar ama işitmemişler. İşitenler kendilerine ilim verilenlerdir. İşitmeyenler ilim verilmesine rağmen o ilmi almayanlar işitseydik ve akletseydik cehennemin kapısında bugün cehennemde olmazdık diyorlar. Her devirde demek ki Allah'ın Resulü var, neziri var ve onlar kendisine daveti kabul edenleri, yedi sabah yaşayanları en üst seviyedeki kâmil insan olma noktasına ulaştırmışlardır. Bütün dinlerin esası Allah'a teslim olmaktır. İblis asli hedefi bütün kesimlere, bütün semavi kitapların mensuplarına unutturmaya çalışsa da hepsinin içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Çünkü Allah'ın dininin üç esası var. Vahdet Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid, o tek Allah'a iman ederek Allah'a teslim olanları, teslim olmayı gerçekleştirenlerdir. Yani tek Allah ve bu tek Allah'a teslim olmak. İşte tek Allah ve tek Allah'a teslim olmayanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama teslim olanlar da var. İçinde bulunduğumuz devirde de bütün kavimlerde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller var. Bu Resuller ve onların etrafındaki kişiler sizlere uzun uzun anlattığımız Allah'a teslim olma standartlarını yaşıyorlar. Bu mutluluğu yaşamak için gayretin içindeler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabbar Hocam. Bir çocuğun Allah yoluna yönelmesinde Allah'ın kendisini seçmesi kadar ailesinin de etkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğimizde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günüm. Allah Teala Araf 172'de ve izâ hazâ rabbuke min beni âdeme min zûrim zûriyetüm eşhedüm alâ mutsum alâ sübi rabbiküm. Dünya hayatına gelen Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti hepsi bu seremonide Allah'ın huzurunda ve Allah Teala hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ruhları, fizik vücutları nefslerin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim ey nefsler? Gerçekten de ruh açısından Allah sahibimiz, fizik vücut açısından emir mercimiz ve nefs açısından da terbiyecimiz. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, nefsler evet diyorlar. Şehit ne ruh ve fizik vücutta biz de şahit olduk. En tekulu yevmul kıyameti enne kunna zâ gâfilin. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. İşte kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Çünkü her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah-u Teala'nın tayin ettiği veli resuller var ve o veli resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Nasıl biliyorlar bu dünya hayatına gelen insanlar? Resul onları Allah'a davet ediyor. Ama Resul'ün davetini kabul etmeyenler Allah'ı bilmesine rağmen isyan edenlerdir. Şeytanı bilmesine rağmen itaat edenlerdir. Dünyayı bilmesine rağmen ona meyledenlerdir. İşte bu standart içerisinde kişi Allah'a davet olduğunda Allah'a yönelmesinde Allah'ın kendisini seçmesi kadar ailesinin de etkisi var mıdır? Ailesi de çevresini oluşturuyor. Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Çevreyi teşkil eden ailesi Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyorsa, yasakları işliyorsa doğal olarak o da o ortamda büyüyen çocuk nefsin talepleriyle akla ulaşacak ve o talepleri akla kabul ettirecek. Akılda yeşil ışık yakacak çünkü o ortamda şuurlanmış. Ama pozitif ortamda şuurlanan, ailesi Allah'ın emirlerine itaatini yasakları işlemeyen bir ortamda şuurlanan o çocuk ruhun taleplerine genellikle uyacak ve ruh aklı ikna edecek. O da Allah'a itaat edecek ama nefsin taleplerini pek kabul etmeyecektir. Öyleyse çevre faktörünün şeyi var mıdır? Elbette anne babanın, ailenin yer vardır. Bir çocuk Allah'ın onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin tesiri de vardır. Buluğ çağına gelene kadar çocuğun iç dünyasında her şey şekillenir. Ona doğru yolu göstermezseniz kendi mantığıyla yanılması kuvvetle muhtemeldir. Çocuğunuza erdemi vereceksiniz. Şuurlanması yolunda ona yardımcı olacaksınız. Ama birçok anne baba da tanıdık ki aman evladımız başkalarının elinde oyuncak olmasın, onu iradeli yapalım düşüncesiyle negatif istikametlere sevk ederek onun mahvına sebebiyet veriyor. O kişiyi anne babası bu istikamette cehennemlik yapmak üzere harekete geçmişlerdir. İşte ezelde kalu bela diyenler Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde veya evet 15. ayet-i kerimesinde annem baban bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse İkisine de itaat etme ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Yani demek ki sadece annem babam böyle yaptı diye faturayı anne babaya çıkartmak doğru değil. Allah-u Teala ezelde misak at ve yemin almış ve Allah-u Teala Araf 173'te اَوْ اِنَّمَا شَكُوا اَبَانُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا زُرِيَةِ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتَّهْلُكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Babalarımız şirkin içindeydi. Biz de şirk koşan o babaların günahı sebebiyle bizi helak edeceksin dememeniz için de Allah-u Teala bu seremoniyi gerçekleştiriyor. Öyleyse kişi evet tamam yapacak ama aklını da kullanacak. Allah-u Teala Yunus 100'de aklını kullanmayanlara azap ederim. Yani kişi babasının hevasına tabi olursa o zaman elbette şeytanın tesiri altında olur. Ama işte Allah Teala ayet-i kerimede annem babam bilmediğin bir şey bana şık koşarsa onu itaat etme. Dünyada onlarla iyi güzel geçin. Bana ulaşanların ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Yani hayattayken ruhunu bana ulaştır. Öyleyse hayattayken ruhunu bana ulaştır farz emri herkese verilmiş irciyle Rabbiki ve herkes tek bir dilekle bu emri yerine getirebilir. Günahı ne olursa olsun bu davette muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse o kurtuluştadır. Daveti kabul etmeyenlerin dıştan kendisine yapılan tesirleri vardır ama tek başına o tesirlere onlar sana söyledi de sen niye aklını kullanmadın? Nitekim Allah Teala Zümer 18'de "Vellezine yestemine'l kavle yetebine'l ahsene." Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Neyse anne babayı da dinleyecek, bunu da dinleyecek, onu da diyecek ama sonuçta Allah'ın emrini yerine getirmekle vazifeli. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsaravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle
8: her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemenin muhatabı insandır. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Allah'ın insana verdiği yere baktığımız zaman, ayetlerle incelediğimiz zaman gerçekten muhteşem bir sonuçla karşılaşıyoruz. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah-u Teala insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Câsiye 13'te bütün kainatı da Allah-u Teala insan için yarattığını açıklıyor. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, nefs sahibi insanlar bu dünyada bir eve, bir arabaya, bir makama, şan şöhretin peşine takılıyorlar. Ama insanın sırrına baktığımız zaman, yaratılış sırrına baktığımız zaman, Allah-u Teala'nın katında insanın ne kadar kıymetli, değerli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Allah-u Teala karşılıksız bütün kainatı insanın emrine müsahhar kılmış. Emrine amade kılmış. Bu iki ayetten şu sonuca ulaşıyoruz. Yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan Allah'ın istediği tek şey, insanın bu dünyada da mutlu olması, ahirette de bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Ama yaratılışa baktığımız zaman başlangıçta insan Allah'ın kendisine bıraktığı sonuca ulaşabilecek bir ehliyete sahip değil. Neden öyle diyoruz? İşte Allah-u Teala insanı Hicr 26'da bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Ve secde 9'da Sümme sevvaha ve nefaha fihi min ruhi zatından bize ruh üfürmüş. Üç vücudu bir bütün olarak incelediğimiz an insan bir denge varlıktır. Nefsinde 19 tane hastalık var. Ruhunda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Adeta nefsimiz bir geceyi, ruhumuz bir gündüzü temsil ediyor. Fakat insanın atası olan Adem Aleyhisselam ve eşi cennetteyken Allah-u Teala'nın emriyle bu ağaçtan yemeyin, şeytan size apaçık bir düşmandır uyarısına rağmen ikisi de emre, yasak olan emri yerine getirmiyorlar. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki ben şeytan size düşmandır ve bu ağaçtan yemeyin demedi mi? Dedin ya Rabbim.
Biz nefsimize zulmettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki hadi siz de cennetten yeryüzüne inin. İşte insanın atası olan Adem Aleyhisselam ve eşi cennetten yeryüzü hayatına gönderiliyor. Daha evvel de secde emrine asi olan iblis de yeryüzüne gönderilmiş. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. İşte Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin de hedefi insanların mutluluğudur. Allah Teala biz insanların hidayeti yaşamasını, evvela hidayeti öğrenmesini, hidayeti yaşamasını ve hidayeti öğretmesini istiyor. Ne menem bir şeymiş hidayet? Taha suresinin, Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde kul inne hüdallahi vel hüda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73. Kul innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimede ruhun hidayeti anlatılıyor. Tekrar 3 vücut ve serbest irade ile slaytımıza bakacak olursak, şeytan da dıştan tesirini görelim o aynı şekilde. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimede evvela ruhumuzun hidayeti söz konusu. Ruh Allah'ın emrinden insana üfürülüyor ve insanda Allah'ın bir emaneti. Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde, 72. ayet-i kerimesinde biz emaneti göklere, yerlere, dağlara tebliğ ettik. Hiçbirisi yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Ruh emanetini fizik vücut ve nefs beraber yükleniyorlar. Ve Allah Teala dünya hayatını yaşarken emanetini geri istiyor. İşte dünya hayatını yaşarken ruhun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ruhun hidayetidir. Ama ruh Allah'ın zatına teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücudunda Allah'a teslim olması fizik vücudun hidayetidir. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefsin hidayeti, nefsin kalbindeki 19 afetin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmasıdır. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hedefi olan hidayet, Allah'ın insan oğluna verdiği 3 vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Bu vücutların hepsinin tesliminde giriş kapısı iradenin talep sahibi olmasıdır. 3 vücut Allah'a teslim olduktan sonra irade emanet olur ve iradenin de Allah'a teslimiyle İnsan teslim külüyle Allah'a teslim olmuyor. O zaman tekrar

gerektiriyor. Öyleyse insanoğlunun bu dünya hayatındaki işi çok çok kolay. İşte Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi de insanların mutluluğu. Bu açıdan olaya baktığımız zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Ruhun Allah'a teslimi açısından bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi açısından insanlar için bir mutluluk garantisidir. Nefsindeki manevi, nefsindeki afetleri tamamen temizleyip 19 faziletin sahibi olmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde bu tevaya baktığımız zaman yaratılış gayemiz neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktı. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. İşte kul olmak aynı zamanda ruhumuzun Allah'a teslimiyle de örtüşüyor. Ve bu bir dilektir. Baktığımız zaman Kur'an ayetlerine Allah'ın katından hidayetçiler söz konusu ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim için şu hadisi söylüyor. En astakul hadis kitabullah ve hayri hadi Muhammed ve kulluhu mutesettin bida. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ve hidayetçi birbirinden ayrılmaz bir ikiliği oluşturuyor. Her devirde devrin imamı hidayetçilerin en hayırlısıdır. Diğer kavim resulleri de veli mürşitler, vekil mürşitler de hidayetçidirler. Ama her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Kavim resulleri hidayete vesile olanlardır. Veli mürşitler hidayete vesile olanlardır. Vekil mürşitler hidayete vesile olanlardır. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. Ve o tek kişi her devirde Kur'an'ın bütününü Allah'ın kendisine tasarrufuyla açıklıyor. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 14 asil evvelinden Resulullah'ın da geleceğini müjdelediği ümmetimin ana ehalisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi, Kur'an ayetlerinden geçen manasıyla hidayete ermiş, Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Hidayete vesile olan Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesindeki manasıyla hidayete erdiren Enbiya 73 ve Secde 24'teki manasıyla geçiyor. Evet, Mehdi hidayete ermiştir. Kehf 17'ye göre men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudil kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Yasin 21'de hidayete vesile olan ittebü'l mürselin ittebü'l men la yasarikum. Yasin 20-21 ittebü'l mürselin ittebü'l men la yasarikum ecren ve muhtedin. Onlar hidayete erenlerdir. Ve hidayete erdiren manası itibariyle Enbiya 73 ve Secde 24'te geçiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Her zaman insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ve bu değerlendirmede seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler

Şeytanın tesiri altında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlardır. Geri kalan insanların her devirde %90'ı seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Yani musibetlerle imtihan, bir tarafta insanların hoşlanmadığı musibetler var, bir tarafta hoşlarına giden olaylar var. İşte bu hoşlarına giden olayları, hoşlarına gitmeyen olaylar, musibetleri insanların değerlendirmesine göre kişi ya Allah'a meyil diyor veya dünya hayatına meyil diyor, duyuyor. Kendi zanlarına göre olayları değerlendirenler hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği olayları değerlendirme biçimi ise bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Öyleyse %90'dan fazla seçilen insanlar ya yaşadıkları olayları Allah'ın ölçüsüne göre değerlendirirler veya kendi zanlarına göre değerlendirirler. İşte Allah'ın ölçüsüne göre olayları değerlendirenler derecat kazandıran her şeyi hayır olarak öğreniyorlar. O zaman bunlara göre, Allah'ın ölçülerine göre olayı değerlendirenler, musibetler onlar için bir hayırdır. Çünkü derecat kazandırıyor musibetler. Öte yandan hoşlarına giden olaylar, nefsin hoşuna gitse dahi şer olarak, derecat kaybettirici olarak değerlendiriyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse dünyevi zevkler nefsin taleplerini oluşturuyor ve derecat kaybettiriyor. Hoşlarına gitse dahi derecat kaybettiriyor. Bu açıdan olaya baktığımız zaman üçüncü basamakta musibetler hoşuna gitmese dahi musibetlerden gerekli dersi alanlar, onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmak istiyorlar. 7 ayet-i kerimede musibetlerin insanların yaptıkları şerler sebebiyle başlarına geldiğini Allah-u Teala söylüyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. İşte bu açıdan olaylara baktığımız zaman evet insanlar hak şerleri hayreyler, zannetmek ki gayreyler düşünen hareketle o zaman musibetleri pozitif olarak değerlendiriyorlar ve Allah'ın katından gelen hidayetçilerin davetini kabul ediyorlar. Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiğinden Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olsaydık. İşte gönderilen Resullerin, veli Resullerse 4 görevle vazifeli. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Bu 4 görevle vazifeli olan veli Resuller, birinci görev tahtında ayetleri tilavet ederek insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah'ın davetini görüyoruz. Enfal 24, Yusuf 108 ve diğer ayetler. Kısacası Allah'ın katından hidayetle, hidayeti öğretmekle vazifeli olan ister devrin imamı, ister veli Resuller, ister veli mürşitler bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Bu davet Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetisi olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Resul ayetleri tilavet ediyor ve ayetlere iman edenler daveti kabul edenlerdir. Ve Allah Teala devamlı sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet, sen Rabbine davet et. Bu davet ruhadır. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemektir ve daveti kabul eden kişi 4. basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. 5. basamakta gözündeki hicabın mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki bakra ayrılıyor. 7. basamakta engelleri kaldırıyor ve böylece o kişi amin oluyor. Yani
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kişi için bir mutluluk davetçisi oluyor. Allah onu o halde bırakmıyor. Hidayetle kalbine ulaşıyor Tekabül 11. Kalbi kendisine çeviriyor Kaf 33. Göğsünden kalbine nöronlar açıyor Enam 125. Ve Sümer 22 nur kalbe ulaşıyor. Hadid 16 %2'lik nur o kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah Teala ona mürşidi gösteriyor. Ve hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman o kişi aynı zamanda 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. 7 kalp şartı önemli mi? Evet. Kişinin nefs tezkesine başlaması için mutlaka 7 kalp şartının sahibi olması lazım. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça ruh gök katlarında yükselemez. Ama fizik vücut şeytana kurulmaktan kurtulmayınca da nefs tezkiye olamaz. İşte yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ Bir insan mürşidine tabi olmazsa Allah'a kul olabilir mi? Hayır. Bir insan mürşidine tabi olmazsa ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır. Bir insan mürşidine tabi olmazsa nefs tezkiyesi yapabilir mi? Hayır. Bundan hiçbirisini gerçekleştiremez. Ama mürşide 12 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman kesinlikle bu olayların hepsi bir gerçekleşiyor. Her devirde herkesin mürşidi bir kişi var mı? Evet, devrin imamı dünyada yaşayan bütün insanlar için mürşittir. Ama onun dışındaki mürşitler hacet namazının kılınması halinde Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmaları söz konusudur. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle 7 kalp şartı gerçekleşiyor. 15 bin zikirle nefsi emmare geçiriyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi müleme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi tezkiye. Yani bu zikri yapan fizik vücuttur. Ancak zikirle nefs tezkiyesi sağlanabilir. Ama zikirle Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor, kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak fonksiyonu eda ediyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. İşte fecir 27-28-29-30'da Allah-u Teala 3 vücudumuza hitap ediyor. Ey mutmainne olan nefs! Öyleyse zikirle emmare geçilmiş, levame geçilmiş, mülheme geçilmiş, mutmain olmuş kişi, şimdi sen Rabbinden razı ol, Rabbin de senden razı olsun ve nefsini tezkiye et, ruh da Allah'ın zatına ulaşan irci ila Rabbi ki, fizik vücuda da Allah-u Teala fethuli ibadi, şimdi kullarımın arasına gir. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu seyri sülükle ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman hamd eder şükrederiz, Allah beni kulluğuna kabul etti. İşte yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama olay bununla bitmiyor. Aynı zamanda yaratılış hedefimizin de mutlu olmamızdır. Allah'a kul olanlar 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah-u Teala hibe olarak, hediye olarak kendilerine veriyor. Bu herkes için geçerli. Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor ve tek bir dileğiyle 3 tane cennet dünya saadetin yarısını kendilerine kesinlikle hibe ediyor. Ama bundan sonra mutluluğun zirve noktada yaşanabilmesi, mutluluğu tadan kişinin etrafındaki insanlara mutlu etmesine bağlı. Ne diyeydi? Teslim olan kişi artık Allah içindir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ben Allah içinim diyor. Ama Allah için olmak, başka insanlar için yaşamak, yani diğerlerini de mutlu etmekten geçiyor. İşte bu noktadan itibaren o da ruhunu Allah'a teslim etmiş bir insan Hakk'a davet ediyor,
hakkı tavsiye ediyor. İşte hakka davetin hakkı tavsiye eden kişi mutlu ederek mutlu olandır. Enfusi mutluluk zikirle gerçekleşiyor ama afaki mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçiyor. O zaman insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Çevresinde yaşadığı insanları bu hedefle, mutluluk hedefine yöneltirse ki kendisi mutlu olmuş, şimdi başka insanlara mutluluk tavsiye ediyor, davet ediyor Allah-u Teala'ya. Neleri kullanıyor, malzemesi ne? Kur'an'ın ayetleri. İşte bu açıdan olaya bakıldığı zaman Kur'an bir mutluluk davetisidir. Ayetlerle Allah'a davet ediyor. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kişi vasıta emirleri yerine getiriyor, hayatına tatbik ediyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i mürşide tabi olmuş ki Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Bu dinin üç esasından bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın davetidir. İkincisi Allah'ın tayin-i mürşide tabi olan insanların, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Ama tek bir cemaat oluşturabilmek için diğer insanları da bu mutluluk hedefine yönetmek durumundayız. İşte Allah'a teslim olmak, Allah için olmak, başka insanları mutlu etmek, onlar için yaşamaktan geçer. Ve gerçekten bu açıdan Resulullah'ın Kur'an için vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman %100 hedefine ulaştırıyor bizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devanın en hayırlısı Kur'an'dır buyuruyor. En hayırlı ilaç Kur'an'dır buyuruyor. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın sözleridir. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Sözün doğrusu da Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yani Allah'ın sözleridir. Kötülük de yalan da kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyle Allah katında yalancılardan olur. Kötülüğün üreticisi şeytandır. Yalan söyleye söyleye insanları kendisine bağlıyor ve en sonunda o kişi yalancılardan yani insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan oluyor. Şüphesiz ki Allah'ın ziyafet sofrasıdır Kur'an. Allah'ta herkesi bu mutluluk sofrasında güzele ulaştırıyor. Gücünüzün yettiği kadar bu ziyafet sofrasından istifade ediniz. Yani mutluluk sofrasından. Allah Teala bu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır. Allah Kur'an'a yapışan toplumları koruyup yüceltir, Kur'an'dan kopan toplumları ise aleme rezil edip alçaltır. Allah'ın kelamının üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvelinden bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimler alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an'ın hedefi hidayet ama artık hidayet öğretilmiyor insanlar. Hidayeti öğrenmiyorlar ve öğretmiyorlar. Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Tamamen insanlar Kur'an'dan kopmuş durumda. İşte Kur'an'dan kopulduğu bu dönemde Hidayet Çağı'nın önderi devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın öğretisiyle tekrar insanları 7 sabah 4 teslim hidayetle hidayete erdiriyor. Zaten Allah'ın kendisine Mehdi ismini vermesinin arkasında da bu güzellik var. Hazreti Ali'ye yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak.
Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdaki hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Yani kısacası Kur'an bütün zamanların kitabı. Gerçekten de Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu hakikati Allah Teala bize ispat ediyor. Yoksa ondan Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi Kur'an'ınızı getirin. İşte bu Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek az, gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Fakir olan kişi kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kur'an'dan başka hidayet kaynağı arayan Allah Teala onun belini kırar. Kur'an'ı önüne alanlar, onlar hedefe ulaşacaklardır. Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, arşın gölgesinde bulunmak isteyen, delaletten kurtulup hidayet almak isteyen kişi Kur'an'ı ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insan koruyan bir kalkandır ve amel terazisi ağırlaştırandır. İşte fizik vücut Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlemediği takdirde bir reçete olarak hep mutluluğu yaşayacaktır. Mutluluk reçetesidir Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Daimi zikre ulaşıp da nefsin manevi kalbindeki bütün afetleri temizleyen bir insan A'dan Z'ye kadar 24 saatlik mutluluğu dünyada da yaşayacaktır. Ve 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Bu noktada daimi zikirden artık aşağıya düşmek söz konusu olmadığına göre Allah Teala aynı mertebesinde yerin göğün melekütünü o kişiye göstermek suretiyle sonunda tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi iradesini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesinde Allah da zatını ona göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılar ve irşada memur ve mezun kılınanlar Allah tarafından hidayetle görevlendirilen kişilerdir. Hidayeti 7 safhasıyla öğrenmişlerdir. Allah Teala onu öğrendiğiniz 7 safhadaki hidayeti, yaşadığınız 7 safhadaki hidayeti artık diğer insanlara öğretiniz emriyle onları irşatla vazifeyi kılmaktadır. Hidayet kapısı herkese açıktır. Bir dilektir. Hepinizin bu dünya hayatında 7 safha hidayeti yaşamanızı, Allah Teala'nın en üst seviyedeki mutluluklara mazhar olmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sualimiz Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Muhterem Efendimiz, 2-8-1996 tarihli bahaneler, samimiyetimiz ve idrak seviyesi isimli sohbetinde hastalığı size vermekten Allah-u Teala'nın muradları var. Ne zaman sizin talebiniz Allah-u Teala'nın o muradını aşarsa, o zaman Allah-u Teala sizin talebinizi yerine getirecektir buyuruyor. Allah'ın muradı bizim talebimizin aşması ne demek oluyor? Sevgili kardeşlerim, biz diyelim ki hastalıklar fizik vücutla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyoruz. Eğer taleplerimiz fizik vücut ötesi için daimi zikir istikametindeyse, o zaman Allah-u Teala o liyakate ulaşmak istikametinde bize gereken yardımı verecektir. Bahaneler, samimiyetimiz ve idrak seviyesi isimli sohbetinde hastalığı bize vermekten Allah-u Teala'nın muratları var. Hastalık kader. Ama fizik vücut tesliminin önemli imtihanlarından bir tanesi. İşte Allah'ın muradı bizim fizik vücut teslimine ulaşmamız. O zaman fizik vücutla alakalı olan talepler bizim talebimiz Allah'ın talebini aşarsa, o zaman Allah-u Teala o liyakatı, yani şöyle belki de daha güzel ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın muradı evet fizik vücut teslimi, ama biz talebimiz daimi zikre ulaşmak, fizik teslimin ötesine geçmek. İşte o zaman Allah-u Teala o liyakatin paralelinde bize gereken yardımı verecektir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, zikirlerimizde aksamalar olabiliyor. Yaparken zorluk çekiyoruz. Yaptığımız zikir kabul olmuş oluyor mu? Kabul olmuyormuş gibi geliyor. Zikri yapmak içimizden gelmiyormuş gibi hissediyoruz. Bu bizi çok üzüyor, mutsuz oluyoruz. Bu konuda sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu şöyle: وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَوْا. Miskal zerre hayır işlerseniz mutlaka Allah-u Teala onu sizin için yazıyor. Miskal zerre şer işlerseniz mutlaka yazıyor. Bu amel açısından kalbin kastettiği. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالْنِيَّتِ. Ameller niyete tabidir. Niyetimiz de kendimiz için tayin ettiğimiz hedef, kalbi talebimizdir. Örneğin biz bir kere daha fizik vücut teslimi için niyet ediyoruz. Ya Rabbim, sana fizik vücudunu teslim etmek istiyoruz. O zaman zikirlerimizi yapıyoruz. Zorluk da olsa, kolaylık da olsa, gerçekten hedefimiz fizik vücut teslimi ise ve biz istemeyerek de zikir yapıyorsak yine geçerlidir. Bu neye benziyor? Nefsimiz fizik vücudun içerisinde, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet kesinlikle Allah'ın emrine isyan eden yasakları işleyen bir yapıda. Ama fizik vücut karar verdi namaz kılmaya. Nefsin o bedeni terk etmesi söz konusu değil. istemeyerek de olsa mutlaka o emri yerine getiriyor. Ve o kişi o ameli işlemekten gerekli derecatı kazanıyor. Tabii ki isteyerek yapılandan daha az derece kazanıyor ama mutlaka kazanıyor. Kazanmaması mümkün değil. Ancak kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa yine yapılan amelleri kitab-ı kâtib-i melekleri yazıyor fakat ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde hedefi belli değilse o zaman ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Öyleyse şartlar ne olursa olsun siz zikrinizi yapmaya, zikrinizi arttırmaya devam edin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanlar maddi anlamda yardım istedikleri zaman yardım ediyoruz. Ama sonrasında benim de ihtiyacım var. Bana da başkaları yardım ediyor gibi rahatsız edici düşünceler oluyor. Böyle olunca biz nefsimizle mi davranmış oluyoruz? Hayır sevgili kardeşlerim, yani elbette ihtiyacınız olan kendiniz için harcayacaksınız. Allah Teala hiç kimseye kendisinden kaldıramayacağı yükletmiyor. La kel nükellifu nefsen illa vus'aha ma kesebet. 10 tane emir söz konusu. Allah'ın yerine getirmemiz isteği. En'am 151 ve 152'de. Bu 10 emirden bir tanesi de Allah Teala'nın kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmaması. Dolayısıyla kişi yardım sizden istediği zaman imkanlarınız ölçüsünde yardım edebilirsiniz. İmkanınız varsa yardım etmezseniz tabii sorumlusunuz ama yardım ederseniz o zaman siz size düşeni yapmış olursunuz. Diyelim ki kişi sizden 10.000 TL istedi ama sizin 1.000 TL'yi verme gücünüz var. Tamam sevgili kardeşim, benim sana 10.000 TL'yi verme imkanım yok ama 10.000 TL'den 1.000 TL'yi ben sana verebilirim ve hemen derhal imkanlarımız ölçüsünde o kardeşimize yardım etmek. Allah'ın istediği bu. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor, bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ve sırat-ı müstakimden sizi ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Devrin imamının ruhu. İskuntu medaen. Siz düşmandınız. Felefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Tevhidin işaretlerinden bir tanesi kalplerinin sevgide birleşmesi. Fesbahtum nimet ihvanın. Ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne zaman kalbimize iman yazılırsa, devrin imamının ruhu başımızın önündeki ağrımıza iman yazılırsa Allah-u Teala kalplerimizi sevgide birleştiriyor ve başımızın üzerindeki nimetle bizler kardeş oluyoruz. Asıl olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi kardeş olunuz. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri gayet açık ortada. Öyleyse Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Neye dayanarak söyleyebiliriz? Rum 31-32'ye bakalım beraberce. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takû ve akimüsselâ ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Kimdir müşrikler? Minellezine ferahu dinem ve kanuşuya. Şimdi Ali İmran 103'e bakalım. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Müşrikler fırkalara ayrılanlarsa, fırkalara ayrılmayanların da Allah'ın ipine sarılanlarsa, o zaman kesinlikle Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu net olarak bu ayetlerden sonuca ulaşabiliriz, çıkartabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir din adamı her peygamberin şeriatı farklıydı diye söyledi. Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıdır? Bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamı her peygamberin şeriatı farklıydı diye söyledi. Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıydı? Bizlere açıklayabilir misiniz? Evet. Bunu zaten son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, bütün peygamberlere indirilen şeriatın aynı şeriat olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Şimdi son Nebi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki, biz Nuh'a vasiyet ettiğimizi, yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. Biz İbrahim'e vasiyet ettiğimizin, yani şeriatını sana da şeriat kıldık. Biz İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a verilen şeriatı sana da şeriat kıldık. Biz İsa Aleyhisselam'a verilen şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse ulul azm nebileri diye bahsi geçen Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Bu ayet kesin ispat ediyor. Şimdi bu şeriatına Yunus diyor ki, şeriat tarikat yoldur varana. Marifet hakkından andan şeriat. Şeriat ne? Şeriat şu. En akimüddine, dini ikame edin. Yani dini yaşayın. وَلَا تَفَرَكُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُرُ عَلْ مُشْرُكِنَ مَا تَبِمْلَهِ O zaman bu ayetlerden bakın. Fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayanlar dini ikame edenlerdir. Fırkalara ayrılanlar da şirkte olanlardır. Tekrar Şura 13'e gelelim. Fırkalara ayrılmayanlar, burada لَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayanlar dini ikame edenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar, fırkalara ayrılanlar ise müşriklerdir. Şirkte olanlardır. Kimdir şirkte olan kişi? Hemen cevabını Allah Teala veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ, Allah dilini seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve yunib olan, ulaşmayı dileyen, kendisine yönelen kişiyi de hidayet erdirir. Öyleyse şirkten kurtulanlar Allah'a yönelen münip olanlardır. Şirkte olanlar da dinde fırkalara ayrılanlardır. Dini ikame edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, fırkalara ayrılmaktan kurtulan, şirkten kurtulanlardır. Şeriat bu. Onun için diyor, şeriat tarikat yoldur varana. İşte şeriat, işte tarikat. Yani fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır ve dini yaşayın diyor Allah-u Teala. Şimdi diyecek ki Nuh Aleyhisselam tamam ama Adem Aleyhisselam dini farklıydı. Hayır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini, şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatıydı. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı le İbrahim. Yani Hazreti Nuh'un şeriatından Hazreti İbrahim, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dı. Kimin dininde olanlar? Evvelki ayetleri okursak Nuh Aleyhisselam'ın dini. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın dini, vay İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini. Nuh Aleyhisselam'ın dini kimin dini? Ali İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın dini. Nereden biliyoruz? Bakın. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمْ آدَمَ وَنُوحٌ وَعَلَى اِبْرَاهِيمَ عَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ İşte Nasıl İbrahim Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın dininden değil. Nuh Aleyhisselam da Adem Aleyhisselam'ın dininden. Ve bu şekilde peygamberler nübüvvet açısından bir zinciri takip ediyor. Arada bir boşluk yok yani nübüvvet açısından. Ama nebiler arasında fetret dönemi zaman itibariyle var. Mesela Hazreti Musa ile İsa Aleyhisselam arasında belki 2000 yıllık bir dönem var. Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 600 yıllık bir dönem var. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha nevi gelmeyecek. Ama ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller zincirin halkalarıyla birbirine eklenmişlerdir ve arada bir boşluk yok. Ve onlar Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitabını açıklayanlardır. Allah razı olsun. Öyleyse farklı şeriatlar değil, aynı şeriat. Ayetler söylüyor. O zaman bu şekildeki din adamını diyeceksin ki madem şeriat farklıydı, hangi ayete dayalı olarak bunu söylüyorsun? Bize söyle. Aslında cemaat bunu söylemeliler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ömer diyor ki ben yanlış yaparsam ne yaparsın? Diyorlar ki biz kılıcımızla yani seni düzeltiriz adaletle. O zaman cemaat de bu şekilde Kur'an'a aykırı konuşan din adamlarını sual sormalılar. Sen bunu söylüyorsun güzel de hangi ayet-i kerimeye göre? Allah-u Teala Yahudiler biz cennete gideceğiz diyorlar. Hristiyanlar biz cennete gideceğiz diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onlara sorun bakalım. Sadıklardansanız kul hâte bürhânekum ikunum sadıkîn. Hani deliliniz ne? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bakara 111. Siz de din adamlarına söylemelisiniz. Sen bunları konuşuyorsun güzel de delinin ne senin? Hangi ayete dayanıyorsun bunu? Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha suresi Allah'a ulaşmayı dileyenleri mi? Allah'a ulaşmayı dileyenleri mi anlatıyor mu? Açıklar mısınız? Fatiha suresi Kur'an'ın bütününü anlatıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri değil. Fatiha suresi Allah'a ulaşmayı dileyenleri anlatıyor. Rüşide tabi olanları anlatıyor. Ruhunu teslim edenleri anlatıyor. Fizik rüşid teslimini yapanları anlatıyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Şimdi üzerine nimet verdiklerin yolu derseniz o zaman nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu başlarının üzerinde olanlar sırat-ı müstakimin yolcularıdır. Şimdi bu ayet-i kerimeyle Fatiha ayetiyle Nisa 69'u beraberce mütalaa edecek olursak Kur'an'ın bütününü ihtiva ettiğini net olarak anlayabiliriz. Men yutullah ve yutur rasule ve ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şuhedai ve salihin. İşte Allah ve Resulüne itaat ettiler. Fatiha suresinde kimler var? Fatiha suresinde sırat-ı müstakimde olanlar Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Allah ve Resulüne itaat edenler فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ onlar beraberdirler. اَنَّا وَاللّٰهُ Allah'a nimetlendir diye. Allah kimi nimetlendiriyor? عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ Nebileri nimetlendiriyor. Veli Resulleri nimetlendiriyor. Şühedâ-i ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Bunlar nimetlendirilen insanlar. İşte nimetlendirilen kimdir bunlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Öyleyse Allah ve Resulüne itaat edenler, onlar nimetlendirilenlerle beraberdirler. Salihlerle beraberdirler. Şehitlerle beraberdirler. Sıddıklarla beraberdirler. Nebilerle beraberdirler. O zaman Hazreti Ali'nin bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Fatiha'nın sırrı Bismillah'tır. Bismillah'ın sırrı B ve o benim altındaki noktayım diyor Hazreti Ali. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın tüm insanları sevdiğini, onların mutlu olmalarını istediğini sizlerden öğrendik. Fakat görüyoruz ki Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye ayrı bir sevgisi söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonrası sevgiyi bizlere anlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yarattığı mahlukatın hepsini seviyor. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. O insanların içerisinde de en çok devrin imamını seviyor. İşte Muhterem Efendimiz'in Risalet Nurlarında en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Buradan murat ne? Allah-u Teala bütün insanları seviyor. Ama o sevdiği bütün insanlar içerisinde en çok devrin imamını seviyor. Ve devrin imamını sevenler de insanlar devrin imamını da seviyorlar. Ama o devrin imamını sevenlerin arasında da en çok seven yine Allah-u Teala'dır. Öyleyse nereden bakarsanız bakın, kimi ele alırsanız, hangi insanı ele alırsanız alın, Allah o insanı kim severse sevsin, ondan çok daha fazla seviyor. Tabii ki geniş bir yelpaze içerisinde Allah'ın sevgisi dağılım gösterir. Mürşidine tabi olan kişiyle Allah'a olan sevgisi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın sevgisi eşit değil. Allah tabi olanı Allah'a ulaşmayı dileyenden daha fazla seviyor. Ruhunu teslim edeni tabi olan ulaşmayı dileyenden daha fazla seviyor. Fizik vücut teslimini yapanı ruh teslimi diğerlerinden daha fazla seviyor. Nefs teslimi yapanı diğerlerinden daha fazla ruh teslimi fizik vücut tesliminden daha fazla seviyor. İrşada ulaşan yani en üst noktaya geldiğimiz zaman irşada memur ve mezun kulundan veli mürşitleri dünyada seçilenler arasında en çok Allah'ın sevdikleridir. Onun ötesinde doğmadan eve seçilen veli resulleri veli mürşitlerden daha fazla seviyor. Veli resullerden de nübüvvetin olmadığı zamanlarda veli resul arasında seçilen devrin imamını en çok seviyor. Dolayısıyla Allah'ın sevgisi bir yelpaze, geniş bir yelpaze içerisinde ifade edilebilir. En çok sevdiğinden en az sevdiğine kadar geniş bir sevgi yelpazesi var Allah-u Teala'nın. Denizli'den bir kardeşimiz, Tram Hocam, bir insanın Allah'ın yardımcısı olması ne demektir? Açıklayabilmişsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan münezzeh. Ama Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor ve insanı kendisi için yaratmış. İnsanın dışındaki her şeyi de insan için yaratmış. Allah için olmak 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar onlar hak ile halk için olanlardır. İşte kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah'ın yardımcıları hak ile halk için olanlar. Evet tekrar ediyorum. Hak ile halk için olanlar. İşte Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Ama mutlu olmasını istediği insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Ya şimdi Allah için olanlar eğer Allah'a yardım etmek istiyorlarsa o zaman ne yapacaklardır? Allah-u Teala'nın nasıl insanların hepsinin mutlu olmasını istiyorsa o irşada memur ve mezun kuldun Allah için olan kişi de bu istikamette yardım edecek. Onları mutlu etmek için ne yapacak? Allah'a davet edecek. Daveti kabul edenler, onlar hidayetine vesile olanlar, onlar da Allah için olanlar. Yani Allah'a yardım edenler yardımcılar, Allah'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Allah sadece peygamberlere vahiy eder. Peygamber olmayanlara ilham eder. İnancı günümüz İslam aleminde kabul görüyor. Bu konuda doğru ya, doğru mu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi sual sorursa sorsun, o sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede buyuruyor ki, biz her misali bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk Zümer 27. Kur'an'da eksik, bir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Her haberin gerçekleşme zamanı var. Ve kimler için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alimler için. Her güzel tefsiri de Allah Teala burada veriyor, Kur'an'da veriyor. Kur'an'ın bir lafzı anlamı yedi ruhunu içeriyor. Kur'an'ın tefsiri yedi ruhunu ihtiva ediyor. Ve Allah Teala diyor ki her sualin cevabı hikmet sahibi alim için, o sualin cevabı Kur'an'da var. O zaman bize de diyor ki gidin bilmediklerinizi Enbiya'yı da zikir eline sorun. Zikir eli cevabını Allah'tan alıyor ama aynı zamanda Allah'tan aldığı bu cevap Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bizlere açıklanıyor. Evet. Şimdi bakalım beraberce. Bu hikmet sahibi alim Allah'ın kendisine vahyettiğini, Allah'tan vahiy alandır. Sadece peygamberler vahiy almıyor. Daimi zikrin sahibi ulelbab da Allah'tan vahiy alıyor. Muhlisler de Allah'tan vahiy alıyor. Salihler de Allah'tan vahiy alıyor. Veli mürşitler de Allah'tan vahiy alıyor. Veli Resuller de Allah'tan vahiy alıyor. Örneğin Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi Tövbe-i Nasuh davetini Allah yapıyor. İşte Adem Aleyhisselam Bakara 37'de Allah'tan aldığı tövbe kelimeleriyle tövbe ediyor. Yetmez. Allah onlarla konuşuyor. Öyleyse sadece peygamberler vahyeder. Olayı doğru değil. Allah peygamberlere vahyeder. Peygamberlerin Allah'ın kendisine indirdiği şeriat kitapları vahiy metludur. Ama aynı zamanda o Resul'e ayetlerin açıklaması istikametinde de vahyeder. Veli Resullerin hepsi Allah'tan vahiy alanlardır. Veli mürşitler de Allah'tan vahiy alanlardır. Muhlisler de Allah'tan vahiy alanlardır. Ulelbab da Allah'tan vahiy alanlar. Daimi zikrin sahibi herkes Allah'tan vahiy alır. Daimi zikrin sahibi olmayanları Allah Teala ilhamıyla destekler. Allah razı olsun. Tabii ayetleri söyleyelim en azından. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 7 tane vahiy ayet-i kerimesi var. Bakalım beraberce. Allah-u Teala 7 tane daha fazla 10 tane ayet-i kerime var. Bakara 118'de bilmeyenler keşke Allah bizimle de konuşsaydı. Bu bilmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah-u Teala onlarla konuştuğunu söylüyor. Ben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi bir peygamber değil. Bakara 259 herhangi bir adama Allah vahyediyor. Maide 111 Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerine Allah vahyediyor. Onlar da peygamber değil. Yunus 2 herhangi bir adama Allah vahyediyor. Nahl 68 arıya vahyediyor. Fusret 12 göklere vahyediyor. Şura 51 beşere vahyediyor herhangi insana. Yere vahyediyor ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Vahiy ile ilgili tam 10 tane ayet söz konusu. Almanya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlar birbirlerini hep Allah'ın rızasını önerirler. Allah'ın rızasının kimlerde ne zaman oluştuğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şakava sebeplerinden bir tanesi de İstareyi terk etmesi ve Allah'ın hükmüne razı olmaması. Muhterem Efendimiz de bizim hükmümüz Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Muhterem Efendimiz'in hükmü Allah-u Teala'nın hükmü, Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın rızasını kazananlardır. Nitekim Zümer 7'de in tekfiru eğer küfür ederseniz Allah sizden razı değil ama küfrünüze müstahinidir. Ve in teşkürü ama şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın rızası en az seviyede Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Gül kokulu ellerinden öpüyor sizi çok ama çok sevdim kalbimden inşallah. Muhterem hocam, bir sualim olacak inşallah. Dini yaşamakla iyi insan olmak arasında bir paralellik var mıdır? Teşekkürlerden öpüyoruz. Sizi çok ama çok öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, dini yaşamakla iyi insan olmak, kamil insan olmak arasında kesin bir paralellik vardır. Kim ki kamil insan olmak istiyorsa, faziletli insan olmak istiyorsa, mutlaka dinin bütünü olan 7 sabah 4 teslimi yaşamakla mükelleftir. Her devirde faziletli insanlar, erdemli insanlar, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan insanlar, onlar dini yaşayanlardır. 7 tane hedef emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 hedef emri gerçekleştirenler, onlar kemale ermiş, erdemli, faziletli insan olmuşlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan birbirine

0: Bu salih kullar düşmanların da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha mahsere.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah-u Teala rızayı geniş bir yelpaze içinde safhalara, kademelere ayırmış durumda. Allah'a ulaşma dileği başlangıç rızasını oluşturuyor. 13. basamakta mürşide ulaştığımız zaman ön rızanın sahibiyiz. Allah Teala bizden gene razı olmuştur ikinci safa rızayla. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman rıza üçüncü rızadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber rıza. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim rıza olur. Allah'ın en üst rızası Allah'a köle olduğumuz zaman tahakkuk eder. Gerçekten baktığımız zaman yedi sıfayı rızayı görüyoruz. Sırasıyla ifade etmek gerekirse yedi safa hedef emir söz konusu. Amin olmayı, daha doğrusu evet, felahı, takvayı, hidayeti, kul olmayı ve teslim olmayı öncesinde mutlaka Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. İşte birinci safa rıza Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ وَاِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَاِنْ تَشْكُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ Okuduğum ayetin Arapça meali şöyle: eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَمَّا كَفُورًا Biz sizi sebile ulaştırırız. Nasıl sebile ulaştırır? Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur.

0: O halde birinci sefa rıza şükretmeyi gerektirir. İkinci sefa rıza mücadele-i 22'ye göre mürşide tabi olmayı, kalbimize imanın yazılmasını gerektiriyor. Üçüncü sefa rıza ruhun Allah'a teslimini, dördüncü sefa rıza fizik vücudun Allah'a teslimi, mücadele-i 22'de Allah Teala ulaike ketebe fi kulubil iman ve ayyadehum bi ruhin. Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. Fecr 28'de ise ya ayetun nefsül mutmainne turci ila rabbike radiyeten mardiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde de aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ne diyebiliriz? 7 safa rıza söz konusu. İkinci sual, şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Ümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi وَاِنْ تَكْفُرُوا فَنَّ اللّٰهَ غَنِّينَ عَنْكُمْ. Küfür ederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا şükredenlerden razıdır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesine kişi düşünür ki madem ki Allah şükredenlerden razıdır o zaman benim şükretmem gerekir. İşte bu birinci safa rızadır. Allah Teala kişinin küfürde ihsan etmesi halinde ondan razı olmayacağını, eğer insanlar şükrederse o zaman onlardan razı olacağını söylüyor. Kim küfürden kurtulmak için harekete geçmişse 13. basamakta Allah müşridini o kişiye göstererek ondan razı olduğunu ifade etmiş olur. Küfürden kurtulduğumuz yerde kalbimize imanın yazıldığı 14. basamak olduğuna göre mürşide ulaştığımız anda kişi küfürden kurtulmuş oluyor. Şükrün içine geçmiş oluyor. Zümer 7 ve Deher 3 bunu ifade ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve 17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yeminlerim ki senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı, İblis size küfürde kalmamızı söylüyor. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları küfürde tutacağım. Başka bir deyimle onların Allah'a ulaşma dileğine mani olacağım. Gerçekten insanların çoğunda bunu iblis başarmış mı? Evet. Çünkü diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insana ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kimi bu konuda inandırmışsa bu şekilde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve böylece dilemediği için de küfürde kalacak. Allah da küfürde kalanlardan razı olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak için insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Allah'ın bizden razı olması artılarımızla eksilerimizle genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi demektir. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rızaya dair bir ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kula teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Dolayısıyla Allah kimi o konuda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama fıkıh bahsetmişken şunu da açık olarak ortaya koymak lazım. Bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilse bile, helal ne kadar dikkat etse, harama ne kadar dikkat etse, evlenme hakkına dikkat etse, hukuka riayet etse ama fıkhın ötesinde Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela müşriklere ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Fıkıh ilmiye tek başına hedefe ulaşmak söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? Dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci ve en önemli faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okudum, Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum.
3: Müslüman olan 5 vakit namaz ne kılması lazım? Dini, diyanetini bilmesi lazım.
4: Dua. Ben dua ettiğim zaman ulaştığımı biliyorum. Duyduğunu biliyorum. Dua, çünkü Allah'la kul arasındaki en büyük bağ duadır.
5: Allah'a ulaşmak deyince aklıma gelen ilk şey Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a, Allah'ın emirleri huzurunda onun emirleri yerine getirmek. Yani sırat-ı müstakimi takip etmektir.
6: Allah'a ulaşmak demek Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek, zikir yerlerine gitmek, zikir meclisinde bulunmak, zikir yapmak.
1: Sizce bunları gerçekleştirdiğimizde Allah'a ulaşabilir miyiz?
6: Evet, tabii. Ulaşabiliriz inşallah.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşıyor?
3: Niyet Allah'a ulaşıyor.
4: Niyetin temiz olduğu zaman her halükarda zaten ulaşabilirsin. Allah-u Teala sana şah damarından daha yakındır zaten.
6: Bizim ibadetimiz Allah'a ulaşacak. Bizim cihadımız Allah'a ulaşacak.
2: İslam dini bu aslında. Hakikatini bu. Kur'an'ı bilen, okuyan, namazını bilen. Bir gün hepimiz öleceğiz. Yani ölüm haktı, Allah haktı. Gerisi her şey boştu, yalandı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Kur'an okunduğunda Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum. Dedi. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak, namaz kılmaktan mı geçer? Kur'an okumak, namaz kılmak bu hasta emirlerden iki tanesini ifade ediyor. Ama Allah Teala Allah zatından bize ruh vermiş ve bu ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Allah'a ulaşmak, Allah'ın emanetini hayattayken sahip olan Allah'a tevdi etmek, teslim etmek de mümkündür. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve illallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Yani ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün. Hedeflere varmanın tek yolu ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmektir. Ama bunlar arasında en önemli faktör zikirdir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, günlük zikriniz giderek artacaktır. 30.000 zikirde ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi. Ve hakimü selate اِنَّ السَّلَاةَ تَنَوْنَا الْفَعْشَى وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ الْاَكْبَرِ. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Namaz kıl. Çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Neyse, Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an'ın zikir olduğu Ecir 9'da, namazın zikir olduğu Taha 14'te ifade ediliyor. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarıyla Müzemmil 8'de ifade ediliyor. Vazkır ismi Rabbike fetebbetteliyle tebtile. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنَ الْقُلُوبِ. Yani nefsin 7 kademesinden bir tanesi emmare, ikincisi levame, üçüncüsü müleme, dördüncüsü mutmaine, beşincisi raziye, altıncısı marziye ve yedincisi tezkiye. Şimdi eğer Allah Teala Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, onlar ki amen oldular, وَتَتْمَعِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ, kalpler Allah'ı zikretmekte mutmain olur. Öyleyse nefsin mutmaine kademesi zikirle ise, emareyi geçmek de zikirledir. Levvame'yi geçmek de zikirledir. Müleme'yi geçmek de zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Ve nefs tezkiyesi kısacası zikirledir. Zikir yok da hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Öyleyse hedef emirlere bakalım. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta ile gerçekleşir. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi 3. hedef zikirle ve tabiyetle gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi tabiyetle, zikirle ve ruhun nefse siyasiyle gerçekleşir. Kısacası 7 tane hedef emir ve 7 tane vasıta emir. Ama bu vasıta emirlerden en önemlisi zikirdir. Allah'a ulaşmayı dileği hedef emrin birincisi. Ama eğer Allah'a ulaşmayı bir insan diliyorsa ve zikretmiyorsa, doğal olarak zikretmiyorsa, namaz da hoşuna gitmeyecektir, zikir de vesaire diğerleri de. O zaman o vasıta emirleri istemeden yerine getirecektir. Ama Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyeni Rahim esması ile tecelli ederek Allah'a açılan kapıları bir bir açtığını ve zikirle Allah'ın yardımının geldiğini görüyoruz. Diğer vasıta emirler hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Yani kısacası riyazet ve mücahede. Mücahede Allah'ın farz kıldığı bir emri nefsimize istemese de yerine getirmektir, ona kabul ettirmektir. Riyazet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili de nefsimiz istese de ona vermemektir. İşte mücahede ve riyazet sadece zikrin bir yardımcısıdır. Zikir olmadan hedef emirlere ulaşmak mümkün değil. Birinci hedef emir ayrı tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Sizce mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Allah-u Teala onlara perde koymuş yani onlara. Dünyayı görüyorlar, insanları görüyorlar ve insanlar rehber oluyorlar, nasihat ediyorlar, sohbet ediyorlar, dini anlatıyorlar. Onlar ermiş insanlardır.
4: Bir aracıdır benim için. Onu anlatıyor, o size anlatıyor. Onun yanında tövbe ediyorsunuz. Size bir şey, hoca gibi bir şey. Yani size öğretiyor.
6: Mücahit insanlardır.
5: Mürşidi sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna sizi çevirir götürür.
1: Siz de size bir rehberlik edecek bir mürşit aramak ister miydiniz?
2: Evet. Yani Allah'a çok ulaşmak istiyorum. Allah'a daha çok ulaşmak istiyorum. Allah belki bazen bir de kanadım olup bir Allah'a yani gökyüzüne uçuyasın dedi. Bir de hep Allah'a bazen o kadar yakın olmak istiyorum ki kendimce.
6: İster tabii.
4: Evet, hani evliyalara inanırım, şeyhlere de inanırım. Bazılarına, gerçekten bazıları var, mucizevidir. Ama şöyle ben dik, benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Hani ondan öğreneyim, sonra ona yöneleyim ya da şundan öğreneyim sonra. Direkt dua. Zaten sen eğer ki sen Allah'ı unutmazsan, Allah-u Teala hiçbir şekilde seni unutmaz, her halükarda sana ulaşır. Allah sana seni layık gördüğü zaman sen ona yöneliyorsun zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine gerek almıyor.
0: Bir misafir mürşidin sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna götürür dedi. Sırat-ı müstakime ulaşmakta mürşitlerin rolü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha'da 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, Fatiha 6 bizi sırat-ı müstakim ulaştır. Öyleyse görüyoruz ki mürşitle ancak sırat-ı müstakime ulaşabiliyoruz. Allah Teala diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşitlerine ulaştırırız. Hac 54. Hac 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينُ وَاُتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَوْ قُلُوبَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلٰى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Allah amin olanları mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. Sirat-ı müstakim, mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka evvela mürşitlerine, sonra da Allah'a ulaşacaklardır. Hiç kimse mürşide ulaşmadan ruhu sırat-ı müstakim üzerine yükselemez. Kehf 17'de men yatillahu fevvel mühted, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa onunla o hidayete ermiştir. Ve men yudil, ama kimi delalette bırakmışsa felen tecide lehu veliyen mürşide, Allah kimi delalette bırakır? Rahat 27'de en Allah yudilli men yaşav, Allah dilediğini delalete bırakır. Hidayeti Kur'an'ın dışındaki kaynaklarda arayanlar, Allah onları delalette bırakır. Çünkü Evliya Sultanı hadis-i şerifte kim hidayeti Kur'an'ın dışında ararsa Allah onun belini kırar. Hadis-i şerifi çok manidar. Öyleyse hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar, onlar gerçekten delalette bırakılıyor. Ve delalette bırakılanlar için bir hidayetçi söz konusu değil. Ama Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. O zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nebe suresi 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nebe 38'de şunu görüyoruz. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفَا لَا تَكَمُنْ لَمُنَا اِلَى مَنْ اَزِنَا رَحْمَانَ O gün ruh ve arşuttan melekler saf saf dururlar. Allah'ın verdiği, izin verdiği kişi hariç kimse konuşmaz. Her devirde Allah'ın kendisine izin verdiği devrin imamıdır. Devrin imamı Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Devrin imamı Veli Resul ile vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Ve onun talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat sevgili Cakur Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cakur Hocam. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediliyor. Bu fazıl ve rızayı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediyor. Fazıl ve rızayı açıklar mısınız diyor. Gerçekten de aynı muhteva Fetih 29'da belirtiliyor. Fetih 29'da Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşeddâhu alel küfâri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar küfara karşı şiddetli. Ruhama'u beynehum, ama aralarında merhametlidirler. Terahum rükânü sücede, onları rükû ve secdede görürsün. Yaptagûne fadlen minallâhi ve redvânen. Onlar Allah'tan fazıl ve rıza istiyorlar. Simâhum fî vücûhüm min eseri sücûd. Onların işaretleri secde ucu yüzlerindeki şedde, alınlardaki secde izlerinden beri. Zâlike meselem fî tevrat. Bu onların Tevrat'taki misali ve meselen fil İncil, İncil'deki misalidir. Kezer'an ahireca şet'ahu fe azerehu diye devam ediyor. Gerçekten de eğer kişi Allah'ın yoluna girmeden evvel hacca gitmişse, ki insanların %90'dan fazlası hacca giderler ama Allah'ın yolunda değillerdir. Allah'ın fazlına muhatap olmamışlardır. Allah'ın mürşid rızasına da tabi olmamışlardır. O noktada değillerdir. Allah Teala bir insanın kalbine iman yazmadık, o kişinin kalbinde fazlın tutulması mümkün değildir. Böyle bir şey içinse Allah'ın müminler rızası o kişi için mutlaka gereklidir. Böyle bir rızayı kim Allah Teala'dan isterse onlar o hedefe ulaşacak olanlardır. Yani Allah'tan fazla rızası

0: fizik vücudun yaptığı zikirlerle fazlın kalpte toplanması söz konusu. Belki yedi safa rıza ve yedi safa nefs ezkesini alt alta yazacak olursak, kişinin kalbinde fazılların birikebilmesi mutlak surette o safanın rızasını gerçekleştirmesine bağlı. Allah'tan fazıl ve rıza, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinden birinci safa rızanın sahibi olamaz. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazılmadıkça ikinci safa rızanın sahibi olamaz. Ruhunu %51 nura ulaşmadıkça üçüncü safa rızanın sahibi olamaz. Üçüncü safa rızada %51 nur, İkinci safa rızada %2 rahmet, %49 fazıl, yani mürşide ulaşma rızası ve peşinden %49 fazıl, arkasından %81 fazıl, arkasından %100 fazıllar söz konusu. Yani fazıl ve rıza istiyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikremleden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani insan kalbini rahatlıyor, vicdanını rahatlıyor. Her zaman Allah'ı almak daha bambaşka. Sen her saniye, her Allah'ın adında Allah'la baş başa kalıyorsun.
3: Zikir, her daim Allah'ı zikretmek zaten...
0: Boyunca ibadet edersen yine mutlu olamazsın. Mutluluk kalbin...
3: Kalbin temizleniyor, dilin temizleniyor, aklın temizleniyor. Zikretmediğimiz zaman da ben inanmıyorum Allah'ın bizden razı olmayacağına. Yani zikretmediğimiz zaman Allah bizden razı olmuyor diye bir şey yok.
4: Zikir yapmak, yani Allah'ı anmak çok önemli bir şey. Çünkü Allah sürekli yanınızdadır, kalbinizdedir. Siz Allah'ı anmadığınız sürece boşta olacaksınız ve şeytan sizi kendi istediği yola çekebilecektir.
5: Rabbil alemine daha insan yaklaşıyor. Her zaman zikir etmek lazım.
1: Sizce Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenler midir?
6: Müslümanlardır. Müslüman olmazsa zaten Allah'ı tanımaz. Zikir yapmaz. Namaz kılmaz, Kur'an okumaz.
1: Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığına göre, seven sevdiğini anması gerektiğine göre sizce Allah-u Teala'yı her an zikretmemiz gerekmiyor mu?
3: Sen istediğin zaman her zaman zikredersin. Ama şimdi sen zikretmiyorsun diye ben seni yargılıyorum diye bir şey de yok. Hani gidip onu yargılayamıyorsun. Diyemiyorsun sen neden zikretmiyorsun? Hani ben zikrederim, o zikretmez.
0: Misafirimiz zikretmediğimiz zaman Allah'ın bizden razı olmayacağına inanmıyorum dedi. Zikir olmadan da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün müdür? Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir. Daimi zikri emreden Allah, zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Derecat kazandığımız her an Allah bizden razıdır. Derecat kaybettiğimiz her an bizden razı değildir. Zikretmediğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'ta. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun. Dininiz deyince kainatın tek dini insandan yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Aleyküm elhamdülillah. Berekatın cevap vereceğim. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
0: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımızdan anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimi isek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş, tamam demiş baba ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadın. Benim çalışmadığımı nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid tabiyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu hastalığını bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah Teala da Rahim esmasına tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Dini yolda güzel ahlakın kazanmasında en büyük etken Allah ve Resulüne itaattir. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dilememişlere tabi yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tren Hocam yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? Düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabii yani evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilirsiniz. Zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah Teala abese iştigal etmez. Ne diyor? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız. Ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeş Muhterem Hocam, birinci suali. Kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki İnsanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci sual, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü? Kader açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir. Savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı mekanı belirleyebilir hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur. Ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabih ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşata vazifeli tayin ettiği kişi de 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ehli zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakk'ı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, Hakk'ı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık Hakk'a ulaşmıştır ve Hakk'ı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emir etmek, münkerden ne etmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha suresi 134, Kasas suresi 47. Bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık. Bütün zamanlardaki insanlar için geçerliydi. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek. İşte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezir burada Resul diye. Öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebi ve nezir, ikincisi de nebi Resul'dür. Nebi nübüvvetle alakalı Resul'dür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz olan Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mut programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah-u Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o ameni oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah-u Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki, nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King, biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût alemde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: bazı şeyler olmasa insan mutlu olur da işte moralin bozacak şeyler oluyor. Yaşam zorlukları, çoluğun çocuğun, torunun morunun. Bunlar olmasa belki tek başına olsam belki biraz daha mutlu, huzurlu olursun.
1: Ashab-ı kiramın zamanına göre yaşamış olsak bence daha mutlu, daha düzenli, daha güzel olacağını ben kendim şahsen biliyorum.
2: Mutlu olmak istiyorsak zikredeceğiz. Cenab-ı Allah ayet kerimesinde duruyor. Kalpler ancak Allah'a zikirle mutmain olacaktır.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, herkes mutluluğun peşinde. Herkes farklı bir açıdan mutlu olacağını zannediyor. Peki nasıl mutlu olacaksınız diye bir sual sorulduğunda onun cevabı kutsal kitaplar veriyor. İşte bu sualin cevabını vermek için Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ne diyor birlikte bakacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi olduğunu net olarak anlıyoruz. Çünkü Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. اَلَا اَنَّ اُولِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَامَنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. İşte Yunus 64'te onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Müjde mutluluktur. Yani onlar için dünyada da ahirette mutluluklar vardır demek. Mutluluk için 3 temel şart gereklidir. Birinci şart, mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İkinci şart, mutluluk iç dünyamızda hüküm sürecek, dış dünyamızda ve başka insanlarla ilişkilerimizde hüküm sürecek, Allah'la ilişkilerimizde de hüküm sürecek. Üçüncüsü, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder ve bu 3 şart varsa biz de o zaman mutluyuz. İşte mutluluğun 3 şartı, birinci şart, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. İkinci şart, mutluluk daimi bir olmalıdır. Üçüncü şart, üç alemde sulh ve sükunu, kavganın bittiği bir hali ifade ediyor. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak, mutluluğu yaşamaktır. Her devirde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları din ile Kur'an'daki dini karşılaştırsınlar diye Allah Kur'an'a sahabenin hayatının dizaynını koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun ilk adımını atmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Dünya saadetinin tamamını nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman gerçekleşir. Yani Allah'a teslim ettiğimiz zaman kesintisiz mutluluklara bizi daimi zikir ulaştırır. Mutluluğun asli yolu başka insanları mutlu etmektir. Biz başkalarına ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala da aynı miktarda mutluluğu bize yaşamamızı garanti ediyor. Eğer kendilerini başkalarına adayan insanlar olabilirsek en kötü şartlar altında %100 mutlu oluruz. Evet, daimi zikir mutluluğun garantisidir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet, insanlarla olan ilişkilerimiz yani davranış biçimimiz. Davranış biçimlerinde de en önemli faktör başka insanlar için yaşamak. Yani onları mutlu ederek mutlu olmak. Nemine Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ekrana getirebilirsek, saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesinde bulunmak, delaletten kurtulmak, hidayete ermek isteyen herkes Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse her halükarda biz mutlu insanlar gibi olmak istiyorsak, bunun olması olmaz şartı Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesini yaşamaktır. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki mutluluklara, müjdelere ulaşmak için de evvela bir dilek lazım. Şura 13'te ve Rad 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı söylüyor. Diyelim ki ulaşmayı diledik. Allah Teala mutlaka bizi mürşidimize ulaştıracaktır. Zikir mutluluğun garantisidir. Rad 28'de ellezine amenu ve tetbeyin kulubum li zikrillah. Ela bi zikrillah tetmeyin el kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir nasıl bir mutluluktur? Ara sıra zikir bu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Çok çok zikir, dünya saadetinin %81'i, 4. cennet ve Nisa 103'teki daimi zikir, dünya saadetinin tamamını ve 5. cennet. İşte Allah-u Teala'nın bizlere ilişkiler çerçevesinde sunduğu kanun, Birleşik Kaplar Kanunu. Belki birimiz, hepimiz, biz eğer

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir pazar gününde bizleri bir araya getirdi. Hamd ederiz, şükür ederiz. Allah-u Teala hep pazar günü bu güzellikleri bizlere nasip kılıyor. Biliyorsunuz Allah'ın insanlar için tek bir dileği var. Ahiret saadeti ve dünya mutluluğu. Allah insanlardan başka bir şey istemiyor. İnsanlar da hep huzur ve saadeti arıyorlar. Allah-u Teala İnsanlar için dilediği ahiret ve dünya saadetinin bir nişanesi, ispat vasıtası olarak 14 asıl evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetlisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan, tabi sadece bizim gezegenimizde hayat yok. Hayatın var olduğu başka gezegenler de var. Allah Teala Necm suresinin yanılmıyorsam ya 39 ya 49. ayet-i kerimesinde şu an literatürde Sirius gezegeni olarak zikredilen belki de 49. ayet-i kerimesi Şıra yıldızından Şıra yıldızın Rabbine evet, 49'muş. Muhakkak ki Şıra'nın, Şıra yıldızının Rabbi O'dur. İşte şu anda da Sirius gezegeni olarak teknolojisi bizden üstün bir hayat insan ve cinlerin yaşadığı başka bir gezegen Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tam 27 tane ayet-i kerimede başka bizim dünya gezegenimizin dışında başka gezegenlerde de hayatın var olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Hepsi için tek bir hedef var. Huzur ve saadet. Bu tek hedef Allah'tır. Allah'ın devrede olmadığı hangi gezegende, hangi zamanda, hangi mekanda yaşarsanız yaşayın, mutluluk asla mümkün değil. Allah hayatınıza devrede değilse, siz Allah'ı zikretmiyorsanız, insanların huzur ve mutluluk meyanında istedikleri dünya zevklerinin hiçbirisi onları mutlu edemez. Çoğu insan makamların peşinden koşuyor. Ama hiçbir makam insanı mutlu kılamaz. İşte Firavun o kendi döneminde makamların en üst noktasındaydı. Ama akıbetin ne olduğunu siz de biz de biliyoruz. Onun döneminde zenginliğin mutluluk getireceğini düşünen Karun o da ona güveniyordu. Ama zenginliğin de onu mutlu edemeyeceğini, ona güzel bir hayat sağlayamayacağını yaşantısıyla ispat etti Allah-u Teala. Onun döneminde yaşayan Hamman, teknik danışmanı, bugün

Birçok insanın bir başka putu da teknoloji. İnsanlar zannediliyorlar ki teknoloji hayatımızda bir güzel yeri yok mu? Var. Birçok kolaylıklar sağlıyor. İşte şu anda biz buradayız ve iki tane işte kamera aletle biz Türkiye'deki birçok kardeşimize hitap edebiliyoruz. Bu imkanı bize sağlayan ne? Teknoloji. Ama teknoloji de insana rahatlık sağlar fakat mutluluğa ulaştıramaz. İlim mi diyorsunuz? İblis bütün fakülteleri bitirmiş. Çok ilmin sahibi, zulmani ilimlerin piri, iblistir, şeytandır. O da ona güvendi ama onun zulmani ilmi de kendisini asla mutlu kılamadı. Tam tersi korkunç bir bataklığın içerisine onu ulaştırdı. Şu an dünya üzerinde ırklarıyla, soylarıyla övünen insanlar var. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ameli iyi olsun, isterse Habeşi olsun, ameli kötü olsun, isterse Kureyşi olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz nasıl mutlu olacağız? İşte bunun cevabını Kur'an-ı Kerim veriyor. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennasu enna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuvva ve kabaile li taarrafu enne ekremekum indallahi yatkakum. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Birbirinizi tanıyasınız diye. Ama Allah katında en kıymetli olanınız takvaca en üstün olandır. Biliyorsunuz 7 safa takva var ve her safa takvaya bir cennet tekabül ediyor. Birinci safa takva cennetin aliyetin. İkinci safa takva cennetil firdevs. Üçüncü safa takva cennetil huld. Dördüncü safa takva cennetil hurafa. Beşinci safa takva cennetin meva. Altıncı safa takva cennetin naim. Yedinci safa takva cennetin had. Buradan da gerçekten yaratılış gayemizi net olarak anlıyoruz. Onların ayetleriyle de Allah Teala bunu bize ispat ediyor. O zaman sizin en mükerrem, en kıymetli olanınız takvaca en üstün olanınızdır diyor. O zaman Allah katında en kıymetli olan en mutlu olandır. Çünkü Allah Teala bizlerin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve takva safhaları yükseldikçe mutluluğumuz artar. Ama neyle artar? Allah'ın zikriyle artar. Yani zikir yoksa hiç kimsenin takva sahibi olması mümkün değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala cenneti gösteriyor. Git bak bakalım diyor. Cennet için ne diyeceksin? Cennette o kadar üst seviyede insanoğlu için güzellikler var ki Cebrail Aleyhisselam Allah'ım ya Rabbim diyor. Ben inanıyorum ki bütün insanlar cennete gidecek. Çünkü o kadar güzel şey. Ama Allah Teala cenneti nefsin sevmediği şeylerle çeviriyor. Şimdi git bakalım diyor. Bak bakalım. Bakınca Cebrail Aleyhisselam diyor ki korkarım ki hiç kimse cennete gidemez. Şimdi git diyor, cehennemi gösteriyor. Cebrail Aleyhisselam cehennemi görünce ya Rabbim diyor korkarım hiç kimse cehenneme gitmez. Çünkü korkunç insanlar için sadece irin, pislik, ne kadar iğrenç, ne kadar azap verici şey varsa hepsi cehennemde. Korkarım ki kimse gitmez. Ama cehennemi de nefsin sevdiği şeylere çeviriyor. Şimdi git bakalım diyor. Ve diyor ki korkarım ki bütün insanlar
cehenneme gideceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın bir denge sistemi söz konusu. Cennet, nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nefsin sevmediği şey nedir? İç dünyamızda bir nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Ruhun talepleri 19 tane hasretin muhtevasını içeriyor. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte cennetin muhtevası bu, ama cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nedir o? 19 tane afetten kaynaklanan nefsin talepleri. Nefs neyi istiyorsa ruh istemiyor. Ruh neyi istiyorsa nefs de istemiyor. İşte ruhun istekleri 19 tane hasletten kaynaklanıyor. Ama nefs 19 tane afetin sahibi ve nefs kesinlikle istemiyor. Tam tersi, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevriliyor. Öyleyse cehenneme giden insanların hepsinin muhtevası 19 tane afetin neticesinde oluşuyor. Biliyorsunuz Müddessir suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Aleyha tis'ate aşer. Üzerinde 19 var. Evvel ve ahirini ayetleri okuduğumuz zaman aslında cehennemin üzerinde 19 var. Anlıyoruz ki aslında cehenneme giden insanların hepsi bu nefsin her bir afeti yahut da bir iki afeti veyahut da daha fazla afeti, ama cehenneme insanların gitmesinin arkasında %100 nefsin afetleri var. Allah-u Teala da bizim hem ahirette cennete gitmemizi hem de dünyada cenneti yaşamamızı istiyor. O zaman bu mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Yetmez bir düşmanımız daha var. Arka tarafta şeytan. Şeytan da nefsimizin afetlerini körüklüyor. Nefsimizin afetini bir şey, kor olarak, ateş olarak düşünürsek, nasıl demir işleyenler ateşi körüklediği zaman ateş daha da harlanıyorsa, aynı şekilde iblis de nefsimizin afetlerini tetiklemek suretiyle daha da bizi azdırıyor. Ama Allah Teala bizim yardımcımız. Allah diyor ki ben sadece mutlu olmanızı istiyorum. Öyleyse mutsuz olmak mı, mutlu olmak mı, hangisi kolay? Mutlu olmak kolay. Çünkü Allah bizim için neyi dilediyse o kolaylıktır. Allah Teala Bakara 185'te yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Öyleyse şu anda bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa, o zaman Allah da onların mutlu olmasını istiyor. O zaman mutlu olmak mı? Mutlu olmak daha kolay. Zor olan ne? Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki düşman olan iblis zor olanı insanlara yutturuyor. Kolay gibi gösteriyor ve herkes iblisin peşinden tin tin gidiyor. Tabi iblis onları kendisiyle birlikte nereye götürüyor? Cehenneme. İşte Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاةِ Şeytan sizinle diğer insanlar arasında kini ve düşmanlığı körüklüyor. Hedefi ne? Hedefi sizi zikirden ve namazdan alıkoymak. Evet, iblis denen düşman, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Biz şeytanı değiştiremeyiz. Muhtevasında 19 tane afet var. Şeytanın da değişme isteği yok. Biliyorsunuz secde gününde Allah-u Teala
Melekler var ve cinler var. İblis de bir cin. Her iki varlığa da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hepiniz ona secde edin. Halife dendiği zaman sevgili kardeşlerim, devrin imamını düşüneceksiniz. Evet. Ne kadar yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her zaman zamanın bir imamı vardır. O Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vallahi Teala ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Ben o halifeyi yarattığım zaman ona secde edeceksiniz. Sad suresinin 26. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'ın halifesi olduğunu, Allah Teala asaleten halife olduğunu net olarak açıklıyor. Ey Davud, muhakkak ki biz senin yeryüzünün halifesi kıldık. Davud Aleyhisselam bir nebi. Allah'ın kendisine Zebur indirdiği bir peygamber. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet. Hevaya, nefsine tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap günü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Evet sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk halife, ilk peygamber, ilk huzur namazının imamı. Allah'ın Resulü, ilklerin ilki hepsi Adem Aleyhisselam'da toplanmış. Ama hiçbir zaman dilimi yoktur ki halife olmasın. Asaleten halife olan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ama ondan sonra halifelik sona ermedi. Kıyamete kadar devam ediyor. Allah'ın kendisine şeriat kitabı indirdiği bütün nebiler bu ayette zikredildiği gibi hepsi yeryüzünün halifeleridir. Yani Allah'ın halifesi. Ama bir de Allah Teala'nın her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı resuller var. Yani Allah Teala insanları başıboş bırakmıyor. Halifeyle ve risaletle devamlı onları destekliyor. Evet. Şimdi şu dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa hepsinin içinde o kavmin lisanıyla mutlaka bir Allah'ın Resulü vardır. İşte Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler halifedirler. Ama aynı zamanda asaleten devrin imamıdırlar. Fakat onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah seçiyor. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesi gereğince. Ve ne yapıyor Allah Teala? Onu seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Vekaleten devrin imamı hidayete erdirendir. Vekaleten devrin imamı huzur namazının imamıdır. Vekaleten devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vekaleten devrin imamı aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Bu görevler biliyorsunuz Efendimizin özellikle Allah'ın kendisine tevdi ettiği, ok makama getirdiği Mir kelimesinin ilk harfi M, Mehdi'yi ifade ediyor. İ, imamlığı ifade ediyor. H, halifeyi muhtevasını alıyor. R de Resullüğü simgeliyor. Bu her devirdeki devrin imamlarının özelliklerini muhtevasına alıyor Mir. Mir aynı zamanda Farsça'da güneş demektir. İşte Maide 91'i okudum. İşte şeytanın insanlar için nasıl bir düşman olduğunu söyledim. Ve bu düşmandan kurtulabilmek ancak ve ancak nefsimizin tezkiye ve tasfiyesinden geçer. Allah Teala nefs tezkiyesini ve tasfiyesini Kur'an'da bize farz kılmış. Yetmez Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaaz ettiği hadis-i şerifte Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani bu din, din deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Din deyince aklınıza nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gelmesi lazım. Eğer muhtevasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoksa o din değil. O insanların uydurduğu zanlardan oluşan insanların ataların dini oluyor. Ama Allah'ın dini, Allah'ın dininde kesin muhtevasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var.
Çünkü düşmanımız olan iblis bize nasıl tesir ediyor? Nefsimizdeki afetlerle. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah Teala nefsimizdeki 19 afeti tamamen temizliyor. Yerine 19 tane fazileti yerleştiriyor. O zaman nefsimiz de ikinci bir ruh oluyor. E ruh zaten Allah'ı istiyordu. E nefs artık 19 faziletin sahibi olarak Allah'ı istiyor. O zaman o kişi Allah'ın tecellisine daim olarak. E Allah, Allah kudretin tek sahibi. Vaaz ettiği kanunlarla bu kişi teslim olduğu zaman, ki teslimiyet onu ifade ediyor. O zaman ne yaparsa yapsın sadece mutluluğu yaşar, huzuru yaşar, saadeti yaşar. İşte Allah Teala ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve biz insanlar için, en sevgili varlık olan insanlar için dilediği şey iki cihan saadeti. Ve iki cihan saadetinin olmazsa olmaz şartı farzı nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Şu an bütün Müslüman ülkelerine bakın. İblis nasıl bir tuzağa düşmüş İslam'ı? İslam'ın beş şartı. Diyor ki İslam Allah'a teslim olmaktır. Tamam. Siz Allah'a teslim olma adına ne yapıyorsunuz? Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz ve kelime-i şehadet getiriyoruz ve böylece Allah'a teslimiz. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün kutsal kitaplarda vaaz ettiği tek şeriat var. Bu şeriatın muhtevası da 7 safa 4 teslimdir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak var. Üçüncü safhada ruhun teslimi. Dördüncü safhada fizik vücut teslimi. Beşinci safhada nefsin teslimi. Altıncı safhada irade, yedinci safhada iradenin teslimi. Yani İslam Allah'a teslim olmak, ama bu teslimiyetin muhtevasında ruhun, nefsi, fizik vücudun, nefsin ve iradenin de Allah'a teslimi var. Ve bunların teslimiyeti de muhtevaları itibariyle farklı. Ruhun teslimi ruhun vücudumuzdan ayrılarak yoklukta Allah'ın zatına ulaşması ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi ile gerçekleşir. Nefsin teslimi nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. İradenin teslimi her noktada irade sadece Allah'ın emrini yerine getiren bir yapıya kavuşacak. İşte 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din, işte yükselme dönemi boyunca Osmanlı'nın yaşadığı din, Allah'ın dini, Kur'an'daki İslam, 7 safa 4 teslim. Şimdi Maide 91'i söyledik ve İblis diyor ki, İnsanları birbirine karşı kinlendirmek, birbirine düşman etmek, arkasından da onları namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Bu ayetle örtüşen hadiste biliyorsunuz, pazar günkü sohbetlerimizde ayet ve hadisler ışığında sürdürüyoruz. Bu ayetle örtüşen hadiste Allah Resulü ne buyuruyor? Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiş. Yani siz namaz kıldığınız zaman artık şeytana ibadet etmekten ibadet etmiyorsunuz. Fakat onların aralarını aşmak ve onları birbirine düşürmekte ümitlidir. Öyleyse iblisin ümidi ne? İblisin ümidi insanların birbirine düşman kılmak, onları birbirine düşürmek. Tek bir hedefi başlangıç noktasında bu. Bu Müslüm'den rivayet edilen bir hadis. Ve Müminin suresinin 99 ve 100. ayetlerinde hatta izâ câke hadimul mevtü kâle rabbi urcûn, birisine ölüm geldiği zaman Rabbim geri beni dünyaya geri gönder. Li alel ameli salihan fîmâ terektü, terk ettiğim salih ameli işlemek üzere. Biliyorsunuz Devlet Sultanı Peygamber Efendimizin her ölen kişi pişman olur. Kafir ölüyorsa kafir pişman olur. Sebep, küfründen vazgeçmediği için dünya hayatında. Muhsinse, fizik vücut teslimini yapan birisi ise de kim olursa olsun, o da pişman olur. Neye pişmanlık duyar? Hayrını daha fazla arttıramadığına pişman olur. Ama ölen herkes mutlaka pişman olur. İşte bu pişmanlık duyanların muhtevası Müminin 99 yüzde açıklıyor.
Birisine ölüm geldiği zaman Rabbim beni tekrar dünyaya geri gönder, terk ettiğim salih amel işlemek için. Buradaki pişman olan kişi kim? Pişman olan kişi iki durumda da geçerli. Salih amel istediğine göre demek ki hayrını arttırmak istiyor. Veya başka bir deyimle henüz şerrinden de vazgeçmemiş olabilir. Onun da muhtevasını alır. Ve Allah Resulü bu iki ayetle örtüşen bir başka hadiste insanlara verilen iki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Demek ki insanlara iki nimet verilmiş ve insanlar burada aldanıyorlar. Bu iki nimetten birisi sağlık, diğeri de boş zaman. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz öyle vaaz ediyor hadis-i şerifte. Ey kulum, ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Kul da diyor ki ya Rabbim, ben senin yolunda cihat ettim, savaştım, hem de şehit de oldum. Allah da buyuruyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şimdi bu kişi ne yapmış? Sağlığını Allah yolunda feda etmiş. Gerçekten de şehit olmuş. Şehit mi olmuş? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için hangi ameli işlerseniz işleyin, Allah'ın dinle o amel ne oluyor? Boşa gidiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen. O zaman Allah Resulü evet gerçekten yapmış. Resulullah'ın döneminde de aynı bir olay olmuş. Adam ön saflarda çarpışıyor, savaşıyor. Fakat Allah Resulü buyuruyor ki o cehennemliktir. Hatta bir kısmı da bundan şüphe ederek fıska düşüyorlar. Ama sonradan bu en ön safta çarpışan, birçok insanı da öldüren kişi kendisi yaralanınca acıya dayanamıyor ve intihar ediyor. Ve biliyorsunuz Nisa suresinin 30. ayet-i kerimesinde intihar eden canına kıyanın cezası ebedi cehennem. İşte Allah Resulü bunu söylüyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sağlık verdiği zaman bu sağlığı kim için kullanmamızı istiyor? Kendisi için kullanmamızı istiyor. Yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala buyuruyor ki ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Tabii ki bana öğrettin ilmi, ben insanlara anlattım ya Rabbim. Hayır diyor yine. Sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öyleyse bu kimdir bu insan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. İnsanlara gösteriş olsun diye yapılıyor. Sonra Allah Teala diyor ki ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben insanlara harcadım ya Rabbim. Hayır diyor. Sen yine insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu üç noktada da yapmamız gereken şeyi kim için yapmamız lazım? Allah için, Allah için, Allah için. Ne zaman Allah içiniz? Siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz andan itibaren ne amel işlerseniz onu kim için yapıyorsunuz? Allah için. Siz fizik vücut teslimini dilediğiniz andan itibaren yaptığınız bütün ameller kim içindir? Allah içindir. Siz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz noktadan itibaren yaptığınız bütün ameller kim içindir? Allah içindir. Siz iradenizi teslim etme talebinde bulunduğunuz andan itibaren yaptığınız bütün ameller kim içindir? Allah içindir, Allah için. Öyleyse Allah için amel yapmak istiyorsanız bunun anahtarı teslimdir. Ruhunuzu teslim etmeyi dileyin. Ondan sonra yapacağınız her şey nedir? Tabii bu kalpten yani. Bu da dilden değil. Yani siz dilden dilediniz, Allah Teala kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talep yoksa, teslim talebi yoksa yine geçerli değil. Geçerli olan Allah daima kalbinize bakıyor. Baktınız, ruhunuzu teslim etmeyi diliyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız her amel Allah içindir. Ruhunuz Allah'a teslim oldu, ermiş evliya oldunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Tekrar fizik vücut teslimi için talepte bulunuyorsunuz. Allah Teala da bu talebi kalbinize gördü. Bundan sonra yapacağınız her amel kim içindir? Allah içindir. Ve nefsi için, Allah için. Yani Allah için olmanın arkasında mutlaka sağlam bir niyetin sahibi olmanız lazım. Onun için niyet amelden üstündür veya başka bir deyimle innemel amalu bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Niyet amelden üstündür, ameller niyete tabidir.
İşte burada Allah Teala diyor insanoğluna öyle iki tane nimet verilmiş ki bunda aldanıyor çoğu kişi, sağlık ve boş zaman. Şimdi bu boş zaman hangi açıdan insan aldanabilir? Zikirle geçirmediği zaman aldanabilir. Biliyorsunuz Efendimiz her zaman buyuruyor, zaman Allah katında en büyük hazine. Ama bu en büyük hazine olan zamanı kim için kullandığınız zaman en büyük hazine olur? Allah için kullandığınız zaman en büyük hazine olur. Öyleyse hatırlayın bakalım Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمِنَ الْعَزَ وَعَفَانَ النَّاسِ Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Bollukta kişi gayet şey yerinde ve Allah'ı zikrediyor. Bir de darlıkta da Allah'ı zikrediyor. Marifet ne? Marifet bolluktayken zikretmek. Darlıkta otomatikmen zaten zikrediyorsunuz. İşte ayet-i kerime, Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesi Allah ne buyuruyor? Diyor ki onlara bir zarar, bir sıkıntı geldiği zaman, اِذَا مَسَلْ اِنْسَانُ اُدُرُّ Yani insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği zaman, yatarken, otururken ve ayaktayken daima bize dua eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dara düşen kişi dua eder mi? Evet. Mesela Efendimiz daha belki sohbetlerinde ben dinlemiştim. Boğulma tehlikesi geçiren bir insan, Efendimiz bunu anlattığı için söylüyorum. Bütün hayatı o noktaya gelecek olan bütün hayatı film şeridi gibi çok kısa bir sürede Allah-u Teala göz önünden geçiriyor. Ve mutlaka Allah'a yalvarıyor yani o noktada. İstisası yok. İşte tıpkı bunun gibi. Nerede bir darlık varsa ateist olsa dahi ne yapıyor? Başlıyor dua etmeye, başlıyor Allah-u Teala'ya sığınmaya ve bir şeye tutunmaya o noktada. Ama marifet ne marifet? Bolluktayken zikredebilmek. Serbest irade kendisindeyken o iradesiyle zikredebilmek asıldır Allah'ın izniyle. Hasan-ı Basri Hazretleri bir Allah dostudur. Öyle insanlar gördüm ki sizin dirhem ve dinarlara karşı olan hırsınızdan daha çok ziyade vakitlerini değerlendirmeye hırslıydılar. Demek ki burada çok önemli bir olay var. İnsanlar bu dünyada, dünyayı istiyorlarsa neye hırslıdırlar? Dünya malına hırslıdırlar. Öyle insanlar gördüm ki sizin dirhem ve dinarlara karşı olan hırsınızdan. Demek ki insanların hırsı dirhem ve dinar yani paraya karşı. Hırsınızdan daha ziyade vakitlerini değerlendirmeye hırslıydılar. Vakitlerini değerlendirme yani vakitlerini zikirle geçirme. Öyleyse bir taraftan paraya hırsı olmak var, öbür taraftan zikre hırsı olmak var. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın çocukları kardeşlerini neye sattılar? Bir kaç dirheme? 20 dirheme sattılar. Neyse orada Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Az bir değere sattılar. O zaman onlar neye karşı hırsıydılar kardeşleri? Dünya malına hırsıydılar. Ama o günün Allah dostları neye hırsıydılar? Zühde hırsıydılar. Yani onlar negatif zühdün sahipleriydi. Onlar dünyayı istiyorlardı. Dünyaya karşı çok hırsıydılar. Dünyaya karşı çok hırsı olmalarına rağmen Yusuf Aleyhisselam'ı az bir değere sattılar. Ama Allah'a karşı hırsı olanlar yani pozitif zühdün sahibi olanlar neye karşı hırsıdırlar? Zikre karşı. Allah'a karşı hırsı. Öyleyse sevgili kardeşlerim bizden istenen boş zamanları neyle geçirmek yani vaktimiz varsa mutlak surette bolluktayken zikredebilmek. İmam-ı Şafii Hazretleri Sufilerle arkadaşlık ettim ve onlardan iki mühim prensip öğrendim. Sufilerle, yani tasavvuf ehliyle. Vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser. Demek ki Allah'ın otomatik kanunları var. Bu otomatik kanunlardan bir tanesi zikir. Nedir Allah-u Teala'nın emri var? Rabbin ismiyle zikret. Nedir Allah-u Teala? Rabbin ismiyle çok zikret. Nedir Allah-u Teala diyor? Rabbinin ismini daimi zikret. Bu Allah'ın bir emri. Ve bu
Allah katından kıymetli hazine zaman. Bu zamanı Allah için kullanman lazım. İşte diyor ki vakit, yani zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen kesin o seni keser. Bu bize hangi ayet-i kerimeyi hatırlatıyor? Al-İmran suresinin 83. ayet-i kerimesi. Ne demek bu? Hemen söyleyelim. اَفَغَيْرِ دِنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا اَوْ كَرْهًا. Onlar ayet-i kerimede onlar Allah'ın dininden başkasını din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde her varsa hepsi ona kerhen ve tev'an teslim olmuştur. Yani sevgili kardeşlerim, mesela şu anda insanlar %90'dan fazlası dinle ilgilenmiyorlar. Öyle kabul ederim. Zannediyor musunuz ki bunlar istedikleri hayatı yaşıyor? Hayır, bunlar da Allah'ın kanunlarına tabi ama negatif yönden, istemeyerek teslimdirler. Mesela şu anda birisi diğerine kötülük yaptı. Kanuna uymuyor. Ben istemiyorum, ben gidiyor. Biraz kendisini güç hissediyor. Karşıdaki muhatabı zayıf. Ona bir tane yumruk çakıyor, tokat atıyor. Yasağı çiğniyor, kanuna uymuyor. Allah'ın kanununa. Kendisine kar kalıyor mu? Hayır, hemen ruh harekete geçiyor. Yaptığı o haksızlık miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Allah da fizik bedene azap ediyor. Bunun cevabı eğer kaybettikleri kazançlarından fazlaysa cehennemde de sonsuz bir azabı çekiyor. O zaman bu kişi kerhen neye tabi oldu? Kerhen Allah'ın kanunlarına tabi oldu. İstemiyor ama o istememesine rağmen Allah'ın kanunları otomatik işliyor. Ama bu da dinle diye mesela şu anda sohbette dinliyorsunuz, diyorsunuz ki Allah'ın Resulü diyor Allah'a ve emlakı ima eden kişi komşusuna eziyet etmesin. O zaman bu sözü üzerine almak suretiyle arkadaşına zayıf da olsa bak Allah Resulü böyle buyurdu, Allah Teala öyle istiyor. Öyleyse benim ona zarar vermemem lazım. İsteyerek emre itaat ettiği zaman o zaman da mükafatını alıyor. Öyleyse Allah'ın kanunları otomatik işliyor sevgili kardeşlerim. Şu kainatta isteyerek ve istemeyerek. Hiç kimse ben kanun üstüyüm yok. Herkes bu kanuna biz mesela şu anda burada toplanmış bulunuyoruz. Hedefimiz ne? Allah'ın kanunlarına isteyerek tabi olmak. İtaat etmek. Yani Allah'ın bize vereceği mükafatlara ümit var olmak. Biz mutlu olmak istiyoruz. Allah'ın mükafatına nail olmak istiyoruz. Ve bunun da Allah'ın kanunlarına itaat etmekten geçtiğini biliyoruz ve yan yana geliyoruz. İşte zikir sohbeti ve benzeri şeyler Allah'ın kanunları işliyor. Ama birisini çağırıyorsunuz, o da hakaret ediyor. Diyor ki bunlar eskinin masalı. Yani eskinin masalı dendiği zaman kanun onun için işlemiyor mu? Kanun onun için otomatik işliyor. Sadece kerhen o Allah'a teslim, istemeyerek de Allah'a teslim, sonuçta ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah Teala da fizik vücuda azap ediyor. Hele hele bir de kayıpları kazançlarından daha fazlaysa sonsuz bir hayatı cehennemde geçiriyor. Öyleyse Rabbimiz bu vakti onun zikir sohbetinde kullanmak üzere bizi bir araya getirdiği nasip kıldığı için ona sonsuz hamd teşekkür ediyoruz. Allah'ın bizi sevdiğinin işaretidir. Şu anda bu sohbette yer alan kim varsa kesin bilsin ki o Allah'ı tercih etmiştir. Allah da onu diğerlerinden fazla sevmiştir. Allah Resulü ne diyor? Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Buraya gelmeseydiniz kafanıza binlerce tilki, kuyrukları birbirine değmeyen, devamlı bir dünya meşgalesi içerisinde olan bir zamanı kullanırdınız. Aynı o şekilde. Ama hayır, dünyayı tercih etmediniz, Allah'ı tercih ettiniz. Dünyadan rağbeti kestiniz, Allah'ı tercih ettiğiniz için Allah Teala diyor ki, dünyadan rağbetini kesersen ben seni severim. Allah severse mükafatlandırır. İnsanların elinden rağbetini kesersen bu sefer insanlar seni sever. İnsanların elinden rağbeti kesmek ne demek? İnsanlara iyilik yaptınız, iyilik yap denize at. Balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Yani siz insanlardan beklemeyeceksiniz. Şu an dünya üzerinde biz kardeşlerimize söylediğimiz an birçokları onlara fantazi gibi geliyor. Hayır. Şu an dünyada 7,5 milyar insan var. Biz 7,5 milyar insanı seviyoruz.
Bunların %90'ı bizi sevmiyor. Tamam, onlarla arasında. Ama biz 7,5 milyar insanı seviyoruz. Ve sevdiğimiz için de hep onlara hayırlar işlemeyi, onları mutlu etmek üzere bir gayretin içindeyiz. Onlar için çalışıyoruz, onları mutlu et. Ama biz bunu yaptığımız zaman onlardan bir beklenti içinde miyiz? Hayır, bir beklenti içinde değiliz. İşte kanun, iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halık kesinlikle bilir. Yani niyet ettiğiniz an, şu anda benim niyetim sizi mutlu etmek. Niyet ettiğiniz an Allah sizinle beraber ve mükafatını mutlaka size veriyor. İstisnası yok. Onun için Allah'ın yolu o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. İmam Şafii Hazretleri de diyor ki vakit keskin bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Biz vakti kesmek için uğraşıyoruz, zikrediyoruz, Allah diyoruz, Allah diyoruz, Allah diyoruz. Demezsek ne yapacaktır o? O bizi kesecektir. Nefsini hakka yöneltirsen ne âlâ, yoksa seni batıla yöneltir. Yani demek ki nefs denen bir vücudumuz var. Sen onu hakka yöneltmezsen kesinlikle o seni nereye yöneltir? Otomatikmen batıla yöneltir. Şu anda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsi nereye dönüktür? Batına yönelmiştir. Batıl 19 tane afet deyin, 19 tane zan deyin, 19 tane bidat deyin, ne derseniz 19 tane fitne deyin, ne derseniz deyin, bunları hepsi mümkün, Kur'an'da yer alıyor. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya hayatıyla ahiret hayatını mukayese ettiğin zaman daima ahiret hayatı bizim için dünya hayatından hayırlı olduğunu beyan ediyor. Zaten Allah Teala din nasihattir. Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin. Kimler için nasihat ya Rabbim? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanların idare edicileri için ve bütün Müslümanlar için nasihat, nasihat, nasihat. Ve Allah Teala nasihat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede diyor ki ey insanlar, ahiret yurdu sizin için dünya hayatına hayırlıdır. Bütün Allah dostları, serbest irade sahibi biz insanların ya dünyayı isteyecekler, ya ahireti isteyecekler, ya da neyi isteyecekler? Allah'ı isteyecekler. Başka bir seçenekleri yok. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. Şimdi siz ne diyelim? Siz dünyayı istediniz. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dünyayı isteyenin ahirette nasibi yok. Onların otomatikmen gideceği yer neresi? Cehennem. Ayetler bize bunu söylüyor. İşte Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, batıla yönelen bize dünyada verdiyenler 7 ayet gereğince onların ahirette nasibi yok. Onların gideceği yer cehennem. Yani niyetiniz dünya ise Allah Teala size dünyayı veriyor ama ahiret yok sizin için. Niyetiniz ahiret ise Allah Teala hem ahireti veriyor, neye başka veriyor? Dünyayı da birlikte veriyor. Yani ahiret alana dünya bedava. Allah Teala bunu söylüyor. Ama kim Allah'ı dilerse ona her şeyi Allah veriyor. Onun için Arapların bir sözü var. Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Ama Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Öyleyse biz neyi diliyoruz? Yunus'un ifadesiyle cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç ölü isteyene ver gir onları. Bana seni gerek seni. Biz Allah'ı diliyoruz. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Biz Allah'ı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sevgili kardeşlerim. Ve ayet-i kerime Fatır 5. Ya eyyuhennasu inne va'dallahi hakkun felâ teğurrenneküm hayâtü dünyâ. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayın. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor.
Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir şeytanı bilip ona itaat eden? Mürşidine tabi olmayan. Kimdir Allah'ı bilip ona isyan eden? Davete icabet etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Bir bir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, davete icabet etmemiştir. Kesinlikle isyan etmiştir. Mürşidine tabi olmayan, şeytana uymuştur. Şeytanı dost edinmiştir. Ve dünya hayatına meyleden kişi, cehalet bataklığına kendisini mahkum etmiştir. Ama bundan kurtulmak istiyorsak, mutlak surette Allah'ı dilememiz lazım. Allah Resulü bir başka bununla örtüşen hadis-i şerifte ne diyor? Siz sizi fazlasıyla oyalayacak olan, yaratılış amacınızı unutturacak olan mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Yaratılış gayemiz ne demek? Yaratılış gayemiz mutluluk. O zaman gönlünüzü dünyaya kaptırmayın ki yaratılış gayenizi unutmayasınız. Eğer gönlünüzü dünya hayatına kaptırırsanız, o zaman yaratılış gayenizi unutursunuz Allah'a kul olmayı. O zaman da hiçbir zaman huzur ve mutlu olamazsınız. Allah dünyayı bizim için yaratmış ama bizi dünya için değil. Dünya bizim için ama biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Dünya bizim için bir imtihan. Ayet-i kerime şöyle. Enfal 28. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. وَاللّٰهُ اَنْدَوْا اَجْرٌ عَظِيمٌ Allah katında en büyük ücret Allah'ın katındadır. اَجْرٌ عَظِيمٌ Mal ve çocuklar nedir? Keyf 46'da mal ve çocuklar dünya hayatıdır. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. İşte siz dünya hayatını talep ederseniz o zaman imtihanı kaybettiniz. Ama siz size dünya verilmesine rağmen seçimi yaparsanız, hayır ben dünyayı istemiyorum, ben Rabbimi istiyorum derseniz, ehli dünya dünyada, ehli hukma hukmada, ya dünyayı isterseniz, ya ahireti isterseniz, cenneti isterseniz, ya da kimi isterseniz, Allah'ı isterseniz, işte Allah'ı isteyenler yaratılış gayesine uygun davranan insanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kim için yarattım? Kendim için yarattım. Öyleyse yaratılış gayemizde her şey bizim için ama biz kim içiniz? Allah içiniz. Allah Teala Bakara 30'da ve izkale rabbuke lil melaiketi en cealni fil ardi halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Sevgili kardeşlerim, belki bu halife az evvel de ifade ettim, çok çok önemli. Bu halife bütün zaman parçalarında var. Mesela şu anda halife var mı? Evet, kesinlikle var. Allah'ın halifesinin vazifesi ne? Hidayete erdiren. İkinci vazifesi ne? Huzur namazının imamı. Üçüncü vazifesi ne? Halifelik. Dördüncü vazifesi ne? Risalet, Resullük. Risalet, Resullük önemli mi? Evet. Allah Resulü hadisinde öyle insanlar vardır ki Allah onları insanların işlerini görmeleri için vazifeli kılmıştır. Onlar Allah'ın elçileridir. Onlar azaptan kurtulanlardır. Öyleyse Allah Teala insanların işlerini görmeleri için vaaz ettiği ve seçtiği kullar vardır. Hangi ayet bunu söylüyor? Kasas 68. Ne diyor Rabbimiz? Diyor ki Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Yani resullerin iradesi Allah'a bağlı ve Allah iradesi Allah'a bağlı olan bu resulleri insanlar için vazifeli tayin ediyor. Bunlar azaptan kurtulanlardır. Bunlar için artık vicdan azabı yok. Kabir azabı yok. Cehennem azabı yok. Çünkü iradelerini de Allah Teala'ya teslim etmişlerdir. İşledikleri bütün günahları Allah Teala ne yapmıştır? Gelmiş ve gelecek bütün günahlarını örtmüştür, mağfiret etmiştir. Onun için Fetih Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. "İnne fetahna leke fet'an mubine."
لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّكَ وَمَا تَهَرَ Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ederek senin gelmiş ve gelecek bütün günahları ne yaptı Allah-u Teala? Mağfiret etti. Kimdir bu? Allah'ın Resulü. Gelmiş ve gelecek ne kadar günahın varsa hepsini mağfiret etti, sevaba çevirdi. Ve şu anda dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa hepsinin içerisinde bir veli Resul vardır. Ama bunlardan da bir tanesini seçmiştir. Nedir? Vekaleten devrin imamı. Vekaleten devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vekaleten devrin imamı huzur namazının imamıdır. Vekaleten devrin imamı hidayete erdiren imamdır. Bu vazifelerin hepsi kendisine toplanmıştır ve insanlık tarihi boyunca hep bu imam var olacaktır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Kıyamete kadar hep huzur namazının imamı olacaktır. Kıyamete kadar hep Allah'ın yeryüzündeki halifesi olacaktır. Kıyamete kadar her kavimde mutlaka ardı arkası kesilmeksizin o kavmin lisanıyla konuşan veli Resuller hep olacaktır. Allah'ın kanunu bu. İşte biz insanlar onları arayıp bulmakla vazifeliyiz. Ne diyor Allah Resulü? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmasa o cahiliyet standartlarıyla ölür. Evet, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartlarıyla ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin vazifesi bu. Zamanın imamını aramak. Ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Nedir ey Allah Resulü mübeşirat? Mübeşirat, salih rüya. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı diler, huşu sahibi olarak, haccet namazını kılarak Allah'tan mürşidini talep ederse, huşu sahibi olan kişiye mutlaka mürşid gösteriyor. Mürşidin gösterilmesi mübeşirattır. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. O zaman haccet namazında kıldığınız zaman Allah-u Teala size kimi gösterebilir? Huzur namazının imamı. Benden sonra nübüvvet yok, artık nebi sona ermiştir. Ama mübeşirat vardır. O zaman kimi gösterebilir mübeşirat olarak? Devrin imamını, vekaleten devrin imamını gösterebilir. Kimi gösterebilir? Ait olduğu kavmin Resulünü gösterebilir. Kimi gösterebilir? Onların temsilcisi olan bir veli mürşidi gösterebilir. Kimi gösterebilir? Bir vekil mürşidi Allah-u Teala gösterebilir. Allah-u Teala'nın kanunu bu inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dünyaya çok fazla rağbet etmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Gönlümüz kimde olması lazım? Gönlümüz Allah'ta olması lazım. Allah'ın izniyle. Ayetler net, açık. Kim bizden dünyayı, ahiret hayatını isterse veririz. Kim dünyayı isterse veririz. Ama şükredenlere ikisini birden veririz. Şükredenler Allah'ı talep edenlerdir. Evet, Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz daima sohbet ederken etrafında sahabesi vardı. Ve sahabeye şöyle sesleniyor. Benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkarım ki benden sonra dünyaya tamah edeceksiniz. Allah Resulü ne buyuruyor? Her ümmetin bir fitnesi var. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetim fitnesi ne? Mal. Aslında bütün dünya hayatını yaşayan insanların fitnesi maldır. Onun için Hazreti Ali sohbet yaptığı etrafındaki kişilere diyor ki mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olacaksınız. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Evet. Ya kişi malın bekçisi olarak kendisini tayin eder, hayatını ona göre yaşar. Ne bunda burada saadet ve huzur görür, ne de ölüm sonrası hayatta. Veyahut da Allah'ın ilmine talep sahibi olur ki Hazreti Ali ilmi talep eden kişi, o zaman ilim sizi korur. Gerçekten de ilim bizi şeytandan koruyor, ilim bizi nefsten koruyor, ilim koruyor ve bizi hem ahiret hem dünya saadetine ilim ulaştırıyor. İlim ibadetin imamıdır.
Eğer ilim yoksa ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Ne kadar ibadet yapsanız da yani ilminiz yoksa kesinlikle ameliniz boşa gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Araplar geliyor yanına. Ya Resulullah bize öyle bir şey söyle ki cehaletimiz aleyhimize delil olmasın. Biliyorsunuz o döneme ne isim veriliyor? Asr-ı cehalet. Yani sahabeden Resulullah'tan önceki dönem cahiliye dönemiydi. Ama Resulullah geldikten sonra asr-ı saadet başladı. Ve bana öyle bir şey söyle ki cehaletin benim aleyhime delil olmasın. O zaman Allah Resulü ilim öğren diyor. Ya Resulullah benim ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ya Resulullah amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Allah için ol. Evet. Her şeyi Allah için yapmak istiyorsanız o zaman kesinlikle siz paçayı kurtardınız. Hem bu dünya saadetinin de sahibi hem de ahiret saadetinin sahibi olursunuz. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Helekel insanu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur. Alimler müstesna. Alimler helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Sevgili kardeşlerim, ölüye üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi döner, bir tanesi kendisiyle beraber kalır. Dönenler ne? Dönenler ailesi. Onu defnederler, üzerine toprak atarlar. Dönen başka ne var? Malı da dönüyor. Malı da takip ediyor, ailesi takip ediyor ve ameli takip ediyor. İkisi dönüyor, birisi kendisiyle beraber. Kalan ne? Kalan ameli. Nereye giderseniz gidin. Sevgili kardeşlerim, şu anda siz bu dünya üzerinde hangi noktada olursanız olun, amelinizle değerlendirilirsiniz. Ne demek? Yaşadığınız olaylar ilahi iradenin tesiriyle size isabet edebilir. Kaderdir. Size derecat kazandırır ama derecat kaybetmezsiniz. Külli iradeyle olayı yaşarsınız, iradeniz devrede değil. Yine derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Bir başkasının cüz'i iradesiyle oluşur, size tesir eder. Yine derecat kaybetmezsiniz, derecat kazanırsınız. Ama bir şey daha var. İradenizle yaptığınız olaylar. İradenizle yaptığınız olaylar da kader olabilir mi? Evet. Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَكُمْ. Serbest iradenizle yapmanıza rağmen kader unsuru hangi sebeple devreye giriyor? Liyakatınız sebebiyle, müktesebatı. Sizin müktesebatı ve liyakatını bildiren ne? Ameliniz. Öyleyse her saniye, her an amelinizle Allah katında bir değerin sahibisiniz. Niyet ve nasip. İşte Efendimizin verdiği misali bir kere daha tekrar edelim. 30 kişilik sınıfta 30 kişi de sınıf geçmek istiyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. Bunun manası ne? Bunun manası o geçen 20 kişinin ameliyle niyeti birbirine çakışıyor. Niyet ve amel. Niyet ediyor, ben sınıf geçeceğim. Ona göre de amel işliyor ve sınıf geçiyor. Ama öbürü de niyet ediyor sınıf geçmek üzere ama ameli buna müsait değil. Liyakati bunu gerektirmiyor. Dolayısıyla sınıfta kalıyor. Öyleyse niyet amelden üstün ama ameller niyete tabi. Niyet ediyorsanız ameli işleyeceksiniz. Birisi sözlü dua, diğeri fiili dua. Sözlü dua ne? Niyet edeceksiniz. Hedef tespiti yapacaksınız. Fiili dua peşinden zikredeceksiniz. Ona ulaşmak üzere gayret göstereceksiniz. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbimizi, gönlümüzü dünyaya değil, Allah'a çevirmemiz lazım. Ve daima kalbimizde Allah olması lazım. Ne olur dünyaya kaptırırsak? Nazihat 38'de وَاَسَارَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Eğer dünya hayatının esiri olursanız, dünya hayatını tercih ederseniz, o zaman dünya hayatını tercih etmişse
Akıbeti ne? Naziat 39. Fennel cahime hiyel meva. O takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem onun barınacak yeridir. Demek ki dünya hayatını tercih eden

Rabbinin makamından korkmuş. Nefsini heveslerinden ne etmiş, heveslerine uymamışsa o zaman Naziat 41'de fennel cennete yelme ve o da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetleri ve o ayetlerle oluşan hadisler bize kesin bir hedef tespiti yapıyor ki bu hedef Allah'ın bizim için tayin ettiği hedefle çakışık vaziyette ve hadis-i şerifte Allah Resulü benden sonra size dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin açılıp onları gönlünüze kaptıracağınızdan korkuyorum. Yani şu anda herkes bir dünya rahatlığı, dünya sefası, dünyayı tercih ediyor. Arabam olsun, evim olsun, bilmem neyim olsun. Ben yıllar evvelinden Efendimiz'e tabi olduğum noktadan itibaren şöyle bir merak etmiştim. Acaba insanlar dualarında ne isterler? O zaman Ankara'da oturduk. Hacı Bayram Camii'nde bir kitap aldım. Dua kitabından hepsini araştırdığımda insanların %90'dan fazlasının isteklerine hep dünyalık. Oğlum sınıf geçsin, benim şu imtihanı geçsin, şu arabayı alayım, şu mülkü. Yani hep dünyalık, dünyalık, dünyalık. O zaman Allah Teala diyor ki tamam, size dünyada vereceğim. Hatta zaman zaman bizim her an Kur'an, her an mutluluk programında kardeşlerimiz sokak röportajlarına çıkıyorlar ve soruyorlar. Ben diyor Allah ve Resulü'nden başka kimseyi tanımam. Valla bugüne kadar da ne istediysem Allah bana verdi. Sorsan ne verdi sana? Araba vermiş. Ne verdi sana? Dünyalık vermiş. Ve zannediyor ki o dünyalık verdiği zaman da kendiyle yine. Ne diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede? İlk ayet Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider. Siz onları hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Kadıncağız Allah'tan araba istemiş. Araba da vermiş Allah-u Teala. Ne diyor? Ne istediysem Allah bana verdi. Benle onun arası iyi. Nasıl iyi diyor? Bana araba verdi. Nasıl iyi diyor? Bana para verdi. Nasıl iyi diyor? Bana makam verdi. Öyle anlıyor. Halbuki sevgili kardeşlerim, bizim neyi talep etmemiz lazım? Bazen kardeşlerimiz de soruyor. Birinci talebimiz ruhun talebi. Biz Allah'a teslim olma talebinin sahibi olacağız. Ya Rabbimiz sana hayattayken ruhumuzu ulaştırmak istiyoruz. Teslim ettik, neyin talebi olacağız ondan sonra? Fizik vücudumuzu da sana teslim etmek istiyoruz. Teslim ettik onun neyin talebi olacağız, ne talep edeceğiz Allah'tan? Nefsimizi sana teslim etmek istiyoruz. Teslim ettik, başka neyin talebi sahibi olacağız? İrademizi teslim edeceğiz. Bakın Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala kimlerden bahsediyor? İradesini Allah'a teslim etmeyi dileyenlerden bahsediyor. Ne diyor Allah Teala? Rabbena etmim lena nurena وَغْفِرْ لَنَا اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Ne zaman nur tamamlanıyor? İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an. O zaman benim nurumu tamamla demek ne demek? Benim irademi de teslim al ya Rabbim, ben onu istiyorum senden. Bana yardım et, ben onu istiyorum. Öyleyse eğer Allah'tan bir şey talep edeceksin, neyi talep etmemiz lazım? Ruhun teslimini talep etmemiz lazım. Fizik vücut teslimini talep etmemiz lazım. Nefsin teslimini talep etmemiz lazım. İradenin teslimini talep etmemiz lazım. Bize araba ver, makam ver, vesaire ver. Hayır. Allah Teala istemeseniz de bunları size verebilir. Allah her şeye kadirdir. Ama Allah diyor ki benden bunu isteyin. İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun ucibu daveti daizadani felyesecibuli vel yuminu bi leallem yeşhudun. Kullarım sana benden sorurlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. O zaman neyi isteyeceğiz? Ruhun teslimini ne isteyeceğiz? İrşadı yani iradenin teslimini isteyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel Kur'an'da yer almış ki tarifi gayri mümkünsüz. O zaman dünyalık verdiği zaman kesin bil ki imtihandayız. Bazen Allah Teala imtihanı yoklukla verir. Sahabe yoklukla imtihan oldu. Bazen bu dönemdeki bizler gibi Allah'a ne yapar? Allah Teala bollukla imtihan eder. Ne yazık ki bugün biz bollukla imtihandayız. Yani bir elimiz balda, öbür elimiz yağda. Hiçbir şey eksik değil. Her türlü imkanları Allah sağlamış. Ama bunun bir imtihan olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun hamdini şükrüne eda etmemiz lazım. Bunu kesinlikle
kalbimize

0: Allah'ın zikrinden başka hiçbir şeyi koymamamız lazım. Allah Teala Kur'an'da bize bir misal veriyor. Resulullah döneminde diye bir İbn-i Selebe var. Sahabiyken Resulullah'a diyor ki ya Resulullah dua et Allah bana mal versin. Ya İbn-i Selebe beni örnek almıyor musun kendine? Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilenler biliyor. Kapısı olmayan neredeyse kırık kapısı olan bir evde oturuyordu ve öyle de gitti. Yine 3 ay geçtikten sonra ya Resulullah dua et Allah bana mal versin. Diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyen çok maldan hayırlıdır. Yani yarın bir gün senin malın olur, zekatını vermezsen ne olur? Senin aleyhine o mal çalışır. Şükrünü eda etmek, mutlaka Allah'ın ölçülerine göre kullanmak. Allah bana mal ver ama bu malı kime, nereye kullanmam gerektiğini de bana söyle. İşte bu şükrün, malın şükrünün edasıdır bu. Ama kendin için kullanırsan o zaman imtihanı kaybediyorsun. Üçüncü seferde Allah'ın Resulü dua ediyor. O da sürü sahibi oluyor. Öyle oluyor ki sahabiler bir arada olurken Allah Resulü diyor ki olsa olsa İbn-i Selebe'yi kim kurtarabilir? Zekat. O zaman zekat memurlarını ona gönderiyor. Bari diyor zekatını verse belki ahiretini kurtarabilir. Zekat memurları oraya gidince mala zam gibi yapışmış İbn-i Selebe. Diyor ki ya ben kazandım işinden tabii sesli olarak. Ben kazandım diyor. Niye ben size vereyim? Bu sefer zekat memuruna gidin diyor. Nasıl sonra buraya geldiniz. Başka o birilerinin de zekatını alın. Evet oraya gidin alın ondan sonra bana gelin. Gidip onlar alıyorlar. Tekrar İbn-i Selebe'ye gelin. İbn-i Selebe diyor ki ya şimdi sizin yaptığınız iş mi yani? Ben alın teriyle hazırlayacağım, toplayacağım. Siz gelip benden alacaksınız. Bu iş olma. Olmaz diyorlar. Ve memurlar geliyorlar. Neyi yaşadılarsa Allah Resulüne anlatıyorlar. Allah Resulü diyor ki artık Allah İbn-i Selebe'nin zekatını kabul etmiyor. Ve Allah Resulü hayattayken vermek istedi kabul etmedi. Hazreti Ebubekir vermek istedi kabul etmedi. Hazreti Ömer vermek istedi kabul etmedi. Hiçbir Hulefai Raşid'in döneminde İbn-i Selebe'nin zekatı kabul edilmedi sevgili kardeşlerim. Öyleyse vermek var o verildiğinin kabulü var. Bir de vermek var, kabul edilmemesi var. İşte bütün mesele bizim, Allah bizden bir şey istiyorsa vermemiz ve onun da Rabbimizin kabulü. Kabulü demek ne demek? Çok daha fazlasını bize iade etmesi demektir. Allah siz diyor bire ne verseniz, bire bir verseniz eğer müşrinize tabisiniz ben 700 katını size veririm. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne yaparsanız yapın, benim kabulüm değildir diyor. Kaybedenlerden olsunuz. Ameliniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. Efendimizin etrafındayız ve ecrün azimin talipleri olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a teslim olmayı talep edeceğiz ve de zikrimizi arttıracağız. Dünya ve dünya malı lanetlenmiştir bakın. Dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Nedir dünya? اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir, imtihandır. Ve dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah'ı zikretmek, onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna. Öyleyse Allah'ı zikretmek ve zikre yardımcı olan öğrenmek ve öğretmek müstesna. Diğerleri lanetlenmiş. Yani lanetmek ne demek? İnsanların Allah yolundan saptırması. Ne yazık ki bu zikrin dışında öğrenen ve öğreten. Öğrenen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öğreten kimdir? Mürşit, Allah'ın irşat makamına tayin ettiğin kişi. Öyleyse şöyle düşünün. Allah'ın zikri bir, mürşit ve mürit. Öğrenen ve öğreten. Maruf emreden, münkerden nehyeden. Bu şekilde düşünürseniz geri kalan dünyada olan her şey ne yazık ki ne yapabilir? Bizi Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. Allah Teala açıkça bunu beyan ediyor. Öyleyse dünya ve dünyalıklardan yüz çevir. Allah seni sevsin. Halkın elinden olandan yüz çevir. İnsanlar seni sevsin. Yani dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Sen insanlar için çalış, dünya için çalış, Allah için çalış, Allah'ı zikret. İnsanlar için çalış, onları mutlu et. Ama yine onlardan karşılık bekleme. Ben sana bunu yapıyorum, hadi sen de öyle yap. Bütün peygamberler insanların hizmetinde olmuşlar. Ve 7 ayet-i kerimen peygamberlerin temel vasfı olarak bize neyi bildiriyor Allah-u Teala? Yedi ayet-i kerimede bize şunu bildiriyor. Biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. 7 ayet. Hemen sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Enam 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29, sizden bir ücret istemiyorum. Mumin 72, Rabbimin harcı ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, sizden bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47 ve Yasin 21, sizden ücret istemiyorum. Öyleyse Allah için olmak, bir, Allah'ı zikretmek, bu enfusi mutluluktur. Afaki mutlulukta insanlara hizmet ama karşılıksız. Siz bir şey yapıp da onun karşılığını, bedelini istediğiniz zaman o Allah için olmaz. Mesela şu anda insanlar ücretli çalışıyorlar. O çalıştıkları şey içinde zikrederse Allah için olan hangisi? Kendisi için olan hangisi? Kendisi için olan çalışıp karşında ücret aldığı şey. O sizin için. Maişetiniz. Ama o çalışmayı yaptığınız zaman siz Allah'ı zikrederseniz o kim içindir? O Allah içindir. Öyleyse hani Hazreti İsa Aleyhisselam zekat sormuş. Onlara demişler ki ya biz zaten Sezar'a vergimizi veriyoruz. Hazreti İsa demiş ki o Sezar'ın hakkı, bu da bir Allah'ın hakkı. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a, Allah'ın hakkı Allah'a. Siz de eğer çalışıyorsanız sizin hakkınız size, ama Allah'ın hakkı da, Allah'ın hakkı da Allah'ı zikretmeniz. Ama mutlaka Allah'ın istediği şeyi yapmalısınız Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bayağı böyle sakin sakin düşünüyorsunuz. Evet, çünkü bütün güzellikler Allah'ın kitabında yerli yerine oturttuğumuz zaman muhlis olan kişi kimdir? Yaptığı her şeyi karşılık beklemeden Allah için yapan kişidir. Hiçbir bila bedel, bedelsiz, karşılıksız. Seviyorsa Allah için seviyor, veriyorsa Allah için veriyor. Sadece Allah için ondan bir ücret. E o ne olacak? Belki diyeceksiniz. Onun karşılığını ona veren kim? Allah. O her şeye kadirdir. Siz Allah için yaparsanız Allah her şeye kadir. Kat be katını mutlaka size verecektir Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bugünkü pazar sohbetimiz burada sonlanıyor ama bitmiyor. Sizden gelen suallerle devam ediyor. Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Bütün dünyada insanların din, ırk, soy, mezhep ayrımı olmadan ebedi mutluluğa ulaşmaları mümkün müdür? Mutluluğa ulaşmak ile mürşide tabiat arasında bir ilişki var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Çünkü Allah imkansızı dilemiyor. Allah diliyorsa dilediği her şey mümkündür. Ama Allah'ın dileğiyle bitmiyor. Çünkü size de serbest irade vermiş. Mesela şu anda birçok insan şunu düşünüyor. Yahu Allah her şeyin sahibi, her kudretin sahibi ama şeytan bak bu kötülükleri yapıyor. Niye engellemiyor? Nasıl Allah-u Teala serbest iradeyi vermiş ve seçim hakkını da bize vermiş, bizi iblisin elinde oyuncak bırakmamışsa, iblise de müsaade etmiş. İblis de serbest iradenin sahibi ve iblis de o serbest iradesini kötülükte kullanıyor. Allah-u Teala iradeyi vermiş, kötülükte de kullanabilirsin, iyilikte de kullanabilirsin. Kötülükte kullananlar, iradesini kullanmayan ve yanlış kullanan insanlardır. Ama iyilikte kullanan insanlar, onlar Allah'ın kanunlarına isteyerek itaat ederlerdir. Diyor ki madem Rabbim emretmiştir ruhuma Allah'a teslim olmayı, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Madem ki fizik gücü teslim edilmiş, ben onu diliyorum. Yani irademizi ilahi iradeye bağlıyoruz ve teslim ediyoruz. Bu isteyerek yaptığımız bir fiildir. O halde mümkün müdür insanlardan din, ırk, soy, mezhep ayrımı olmadan mutluluğa ulaşmaları mümkün mü? Evet. Ama netice ne? Allah'ın bu kadar istemesine rağmen her devirde insanlar %90'dan fazlası ne yazık ki huzursuz ve mutsuz. Bu dönem bir istisna olabilir. Bu dönemin istisna olmasının arkasında da muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Dinlerin birleştirilmesi. Yani insanlar şu anda değişik inanç sahipleri insanlar, herkes kendi dininin ayrı bir din olduğunu zannediyor. Halbuki Allah'ın dini tek. Her kavim içinde Resul var ve o kavim Resulleri sadece Allah'ın dinini yaşıyorlar. Ama gelin görün ki o kavimdeki insanların çoğu Resulü yalanlıyor. İşte Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi. Bakın Allah-u Teala ne buyuruyor 44'te. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin arkasına helak ettik. Bunları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Kimdir mümin olmayan kavim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. O zaman Allah'ın rahmetinden uzak bir hayatı yaşıyor ve huzursuzluğu, mutsuzluğu kendisi seçiyor. Seçim ona ait, yanlış seçiyor. Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yakın akrabalarımızla aynı ortamda bulunmak zorunda kalıyor ve onlarla konuşmalarımız bir süre sonra rahatsızlık veriyor. Kendilerinin dünyalık ya da kendi nefsani talepleri oluyor. Bu durumda olumlu kurduğumuz cümleler bile onlara rahatsızlık verebiliyor. Bu da beni üzüyor. Onları elimizden geldiğince kırmamak, üzmemek için nasıl davranmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Yani siz bu ölçüyü kullanırsanız kendin için ne istiyorsun? Kendin için istediğini onun için de iste. Kendin için istemediğini onun için de isteme. O zaman kendin için ne istiyorsun? Herkesin seni sevmesini istiyor. Sen de onu sev. Seversen onu mutlu edersin. Kendin için ne istemiyorsun? Kimsenin senden nefret etmesini istemiyorsun. O zaman sen de ondan nefret etme. Nefsani taleplerle ona asla bakma. Kendin için ne istiyorsan onun için iste. Neyi istemiyorsan onun için de isteme. Bu şekilde sülh ve sükun, selamet gerçekleşir. Ama onun kendi ameli kendisine. Yanlış yapıyor. Tamam, yanlış yapabilir ama onunla Allah arasında. Biz oraya girmeyiz. Ama biz eğer onun için aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir sürü şeytana tapan her türlü inancın sahibi insan olabilir. Ama biz onlar için ne isteyeceğiz? Kendimiz için istediğimizi. Kendimiz için, çünkü biz pozitifi istiyoruz. Herkesin bizi sevmesini istiyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Biz herkesi seveceğiz. Kimsenin bizden nefret etmesini istemiyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Hiç kimseden nefret etmeyeceğiz. Hani Ahmedi cemaatinin de bu şekilde bir kere daha analım. Liebe vor alle, Hesse vor keine, ne diyor? Böyle bir şey vardı. Yani sevgi herkes için ama nefret hiç kimse için. Biz herkesi seveceğiz. Çünkü biz de sevilmek istiyoruz. Hiç kimseden nefret etmeyeceğiz. Dolayısıyla biz nefret edilmek istemiyoruz. Bu şekilde davranırsanız huzurlu, mutlu, kargaşadan beri güzel bir hayatı onlarla birlikte de yaşayabilirsiniz. Ama sonuçta onların ameli onlara, sizin ameliniz size. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir ölünün arkasından yas ne kadar süre tutulmalı? Yas matemde olmak ne kadar uygundur, açıklayabilirsiniz? Hiç yas olmamalı sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala nasıl verdiği zaman biz seviniyorsak, Allah aldığı zaman da rıza içerisinde olmamız, Allah'ın emrine, asla emirlerine sapmamamız lazım. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin vaziyeti bir hadiste, bir ara geliyorlar bir grup bedevi, Arap bedevi. Hazreti Ayşe validemize diyorlar ki onun en yakını sensin ya Ayşe. Biz ondan çok şey duymadık, bilmiyoruz ama sen biliyorsun. Ölünün üzerine ağladığın zaman, insanlar yas tuttuğu zaman acaba Allah Resulü bunda ne derdi? Hazreti Ayşe validemiz de tam adeta bir Kur'an uzmanı. Çünkü Allah'ın Resulü'nün evinde yetişmiş. Onun yakınlığında yetişmiş birisi. 5 dakika böyle düşünüyor ve diyor ki yazıklar olsun size. Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bu suali sormazdınız bana. Çünkü o ayaklı bir Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an'a aykırı bir söz ondan asla sadır olmadı. O zaman ne istiyor Allah'ın Hazreti Aşerif'iniz? Diyor ki siz eğer ağlıyorsanız ölüye azap etmek söz konusu değil. Ama siz azabı görürsünüz. O zaman ölünün üzerinde ne yapılmaması lazım? Ağlanmaması, yas tutulmaması lazım. Dua edebilirsiniz. Mesela bir başka şey, ölülerin üzerine Fatiha okunuyor. Aslında buradaki ölünün üzerine Fatiha okunduğu zaman fiziki ölen kişinin üzerine mi Fatiha okunuyor? Hayır. Zaten başlangıç noktasına bütün insanlar sağır, dilsiz, kör, ölü durumda. İşte o ölülerin üzerine Fatiha okumak lazım. Hazreti Ali'nin deyimiyle Kur'an'ın sırrı Fatiha. Fatiha'nın sırrı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'in sırrı da B. Onun da sırrı tek bir nokta, ilim bir tek noktadan ibaret. Bu şekilde düşünürseniz istisnasız başlangıçta herkes ölü ve Fatiha'yı okumamız lazım. Fatiha hidayettir. Öyle almak lazım. Ama bir müddet sonra insanlar neyi değiştirmişler? Tam tersi fiziki ölümün üzerindeki kişilere herkes Fatiha okuyor. Aslında Fatiha dünyevi hayatı yaşayan ama Allah'a göre ölü olanların üzerine okunuyor. Başlangıçta da herkes ölüyor. Gözleri açık dünyayı görüyor. Kulakları açık dünyayı sesleri işitiyor. Kalbi açık dünyayı talep ediyor. Bunlar hepsi açık. Ama neye kapalı? Allah'a kapalı, hayrete kapalı. İşte ne zaman siz Allah'a ulaşmayı ona diletirseniz, davete icabet ederse o zaman ölü olan diriliyor. Onun için Enfal 24'e göre ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amini olanlar, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman ne yapın? Daveti kabul edin. Edin ki böylece ölüyken dirilirsiniz. Ölüyken dirilirsiniz. O zaman ölülerine Fatiha okunmasının arkasında bu var. Onun için En'am suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلُهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, ölü adam dirilti. Nasıl diriliyor? Bir dilekle. Başlangıç noktasına bütün insanlar ölü. Siz ona tebliğde bulunuyorsunuz. O da daveti kabul ediyor. Daveti kabul eden ölü ne oluyor? Diriliyor. O zaman daveti kabul eden ölü diriliyorsa Fatiha'yı kimin üzerine okumamız lazım? Fiziki ölen insanların değil, ölü olan insanların üzerine okunması lazım. Ama insanlar şeytanın da tesiriyle değiştirmişler ve ne yazık ki tamamen Allah'ın istediği manadan insanları kopartmışlar. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan insanlardan uzaklaşmak doğru bir davranış mıdır? Bu konuda değerli tavsiyelerinizi. Evet, bizi Allah'tan uzaklaştıran insanlarda beraber olmamalıyız. Üzüm üzüme baka baka kararır. Siz bu tip kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların gölgesinde yaşarsanız, bir müddet sonra siz de onlar gibi olursunuz. Tesir alanının içerisindeyseniz. Ama Allah kimle beraber olmamızı istiyor? Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala men yutiullah ve yutiur rasule fe ulake mehallezine aleyme anamallahu minen nebiyine ve siddiqine ve şühedai ve salihine. İşte kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah-u Teala onları nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Eğer beraberlik olacaksa nebilerle olmamız lazım, sıddıklarla olmamız lazım, şehitlerle olmamız lazım, salihlerle olmamız lazım. Onlarla bir beraberlik. Onlarla beraber olursanız o zaman onların nurundan faydalanırsınız. Salihlerin yüzüne bakmak sevaptır diyor Allah dostları. Onun nurları size ulaştığı için. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Maide suresi 7. ayet-i kerimede belirtilen Allah'ın üzerinizdeki nimeti nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz tefsirinde bakın ne buyuruyor bu konuda, bu ayette. Bu ayette zikredilen nimet devrin imamının ruhudur. Namaz kılan herkes günde 45 kere okuduğu Fatiha'da Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'dan sırat-ı müstakime başlarının üzerinden devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoluna ulaşmayı diliyor. Öyleyse وَاسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاكُمْ فَالَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِهِ سُكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَاَتَانَا. Buradaki nimet ne manaya geliyor? Buradaki nimet devrin imamının ruhu manasına geliyor. Onun için Allah Resulü, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz buyuruyor Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, vefat eden bir kişinin kalbinde %49 afet varsa berzah alemindeyken huzursuz ve mutsuz bir anı olabilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Evet, o 3. kat cennet. Oradaki artık dondurulmuş bir vaziyette, yani hangi dereceden emekliyse onun maaşını alır. Daha ötede bir mutluluğun sahibi olamaz. O kişi 3. kat cennete gider. 3. kat cennetin mutluluğunu yaşar. Ama 4. kat cennetin mutluluğunu yaşayamaz. 5. kat cennetin artık öldükten sonra onun amel defterine bir ilave yok. Eksilme de yok, ilave de yok. Neyi hak etmişse onun üzerinden bir hayatı kıyamet gününe kadar yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikte olduk ve bu sohbetin sonuna geldik. Hem sunuş konuşması hem sizden gelen suallerle bu sohbeti tamamlıyoruz. Allah Teala'nın bizi başka pazar sohbetlerinde tekrar bir ve beraber kılmasını Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size, dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? وَرَادِ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor, neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi etle birlikte zikirle nefsindeki afetleri temizleyebilmek, onların yerini faziletlerle doldurmakla gerçekleşir. Ama Allah-u Teala bu dileğin sahibi olan kişilere 3 tane cennet ve dünya saadetini, yani nefs eskisini garanti ediyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartını istediğiniz kadar yerine getirin. Kalben ulaşmayı dilemedikçe, mürşidinize tabi olmadıkça Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği hedefe, mutluluk hedefine ulaşamazsınız. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bize bir araya getirdi. Bugün konumuz irşat ve mürşit. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre irşat ne demektir? İrşat, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği bütün muhtevayı yerine getirmek suretiyle ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek varılan bir sonuçtur. Kim iradesini Allah'a teslim etmişse o irşat olmuştur. Ama mürşit, iradesini teslim eden kişiye Allah'ın zatını göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılmasıdır. Allah-u Teala irşadı farz kılmıştır. Hucurat 7'de ve Bakara 186'da. Bakara 186 irşadın başlangıcını ifade ediyor. İzâ sâleke ibâdî annî fennî karîbun ucîbu dâveti dâizâ dâhânî fel yestecîbûlî vel yûmînû bî leallem yârşidûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabetsinler. Öyleyse Allah'ın manevi istikametindeki duamızın Allah'ın davetine icabetle başlayacağını söylüyor. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabetsinler. Öyleyse duanın kabulü Allah'ın davetine icabetle gerçekleşiyor. Mümin olsunlar, böylece de irşada ulaştınlar. İşte Allah-u Teala'nın herkes için, Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti demek. Allah bu dini nefsinizi irşada ulaştırmak için var etti. İşte ya, o halde biz ne yapmalıyız? Bizi Allah'a davet edenin davetini kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Ama bu dilek bizi irşada ulaştırmalı. İrşad olan kişi Allah zatını göstermek suretiyle onu irşada memnun ve mezun kılıyor. İrşad farz mı? İrşad farz, hücret dedi. Ve'lemâne fikum Resulullah. Bilin ki Allah Resulü içinizde. Ve'lem yutukum keseremli emri. Emirlerde size uysaydı lanetim, belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. Lakin hambe ve ileyküm imane. Size imanı sevdirdi ve zeyne ufî kulübüküm. Ve kalplerinizi onunla tezyin etti. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. İrşada ulaşanlardır dediğin zaman onlar iradenin Allah'a teslim edenlerdir buyuruyor. İrşad 7 sıfa itibariyle ayetlerde görebiliriz. Evet. İrşadla alakalı ayetler var mı? Örneğin Enbiya suresinin 54 ve 56. ayet-i kerimelerinde Hazreti İbrahim'in irşada ehli olduğunu biliyorduk diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim irşad ehlinden olduğunu biz biliyorduk ve Allah Teala onu Allah'ın sevgiline irşad yoluna davet tamam ve daveti ifade ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Allah Teala ikiniz de kendinizi dini ikame eden Allah'a çağırmaya devam edin. وَلَا تَتَّبِيُوا سُبُولَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Bilmeyenler kimler? Bakara 118 قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِمُنْ اللّٰهُ. Allah bizimle de konuşmalı. اَوْتَيَتِينَ ayet bize de ayet vermeli. كَزَالِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ مِسْتَخَوْلِينَ vesaire. Evet, demek ki Allah-u Teala irşadı farz kılmış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Muhacir ve Ensar'ın tabiinin onlara ihsanla tabi olanlar olduğunu, Allah'ın onları irşada memur ve mezun kıldığını bize gösteriyor. Yani tövbe cüz Ensar ve Muhacir'in hepsinin müşrikler olduğunu Allah Teala bize söylüyor. İrşad olmak nefsin afetleriyle %100 alakalı bir mühsizdir. Nefsteki bütün afetler yok olup edip narayan ruhunun bütün hasletlerini yedeştiren herkes irşad olmuştur. Bütün insanların irşada ulaşması açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolmuştur. İrşada ulaşmak irşad edilmek demektir. Ama mürşid olmaya ulaşmak demek irşad etme yetkisini kazanmak demektir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilirler. Allah razı olsun. İkinci sual, mürşid Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavram mıdır? Evet. Hem Kur'an-ı Kerim'de geçiyor hem hadislerde geçiyor. Bakara 151'de Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi demek suretiyle Allah sizin içinizden size bir mürşid gönderdi diyor. Her devirde en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Secde 24'te keza öyle. O Resulün arasından Nebi'nin olmadığı dönemden bir tanesini seçmek suretiyle onu mürşid olarak, en üst seviyedeki mürşid olarak vekaleten devrin olarak tayin ediyor. Devrin imamının dışındaki diğer bütün kavim Resulleri, veli mürşidler, vekil mürşidlerin hepsi devrin imamını temsil ediyorlar. Hadislerde 7 hadiste mürşidin farz olduğu ifade ediliyor ve her devirde de kesinlikle Resul var. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşid yoktur diyor. Allah-u Teala hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye insanlardan imamlar kıldık, müşrikler kıldık buyuruyor. Dinimiz, yani Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçmesi itibariyle 19 tane müşridin ismi var. Dinimiz hidayet dinidir. İnsanlar irşad yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve yer teslimleri gerçekleştirirler. İrşad kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü soru, bir mürşidin Allah'ın irşad makamına tayin ettiği gerçek bir mürşid olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ayetlerde mürşidin vasıfları bildirilmiş. İnsanlar çıkıyor biz mürşidiz diyorlar, öyledirler ama veya değildirler. Bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah irşad makamının tayinin söz konusuysa o zaman o kişi mutlaka salahtadır. İrşad etmeye ehil kılınmıştır. Bu da mutlaka hakkul yakini gerektirir. Bütün müşrikler eğer Allah tarafından tayin edilmişlerse mutlaka 4 teslimi tamamlamışlardır. Allah'a çağırmak temel görevdir. Kötüye iyilikle mukabele etmek keza öyle. Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir. Allah'ın tayin ettiği mürşid insanların üzerine şahit olandır. Evet, öyleyse bu özellikler itibariyle Sûret 33-34-35'te "Men ahsana kavlen mümen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâneyni minel müslimîn." Bu ayetteki vasfıyla Allah'a davet edendir. Sûre 34 "La testevil haseneti illa seyyeit ve billeti hasen." Mürşidin bir vasfı da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Bir üçüncü vasfı, onlar sonsuz hazın sahibidirler. O en büyük hazı dışındaki tüm insanları mutlu ederek ulaşılan bir sonuçtur. O zaman Bakara Suresinin 45-46. ayet hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormalıyız. İsra 45-46'da kahvaletler kıraat edildiği zaman Yevmül ahire iman etmeye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözlerine icaben müstera kulaklarına vakla kalplerine kinet koruruz. O zaman onlar sağır dizisi ve kör olan bir muhtevada hayatı yaşamaya başlarlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de irşat, bir insanın Allah'a teslim olmasını sağlamak demektir. Ve irşat yolunun gereği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince, dilemek deyince ne anlıyorsunuz inşallah?
2: Huzur. Huzur.
3: Yani Allah'a bizim herhangi bir şeyimiz ulaşmıyor. Yani kestiğimiz kurbanın kanları falan ulaşmıyor. Sadece bizim ettiğimiz dualar, ettiğimiz takvalar ulaşıyor diyebiliyorum. Onun için de namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Onların duaları ulaşıyorsa iyi bizim için yani.
4: Allah'ın emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirmek anlıyorum.
5: Yani bir Müslümanın başlıca görevi zaten Allah'a inanmak, iman etmek. Arkasından gereken neyse ibadetler yapmasıdır. Benim anladığım bu.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Allah'a yaptığımız ibadetler ulaşır.
3: Dualarımız ulaşır. Yani isteklerimiz ulaşır. Çünkü yani bizim sadece istemekten başka yapacağımız bir şey yok.
2: Kalbimiz.
4: Amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş evliyaları yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı o mübarek duayı birlikte yapalım ister misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ben de dünya hayatında yaşarken.
4: Emanet vermiş olduğun ruhumun.
5: Sana ulaştırmayı.
2: Bana da nasip kıl Allah'ım.
4: Dilimdeki duamı.
3: Kalbime indir. Seni çok seviyorum Allah'ım.
2: Çok seviyorum Allah'ım.
5: Seni çok seviyorum Allah'ım.
2: Sevdiklerinden olmayı diliyorum Allah'ım. Amin.
0: Bir misafirimiz bir Müslümanın başta görevi Allah'a inanmak, iman etmekti. Arkasından ibadete yapmasıdır. Allah'a da yaptığımız ibadetler ulaşır dedi. Allah'a ulaşma emrini yerine getirmek yaptığımız ibadetlere mi bağlıdır? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef emirdir. İbadetler vasıtadır. Allah'a ulaşabilmek için önce kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidin önünde tövbe ederse Allah-u Teala ona bütün ibadetleri sevdirir. O kişi ibadetlerini angarya olarak değil, bir zevk olarak gerçekleştirir. Aslında İslam'ın 5 şartı birer vasıta emridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Münevvine ileyhi evvela hedef emir. Allah'a yönelip ulaşmayı dile. Ettekuhu takva sahibi ol ve la tekun müşrikin. Namaz kıl. Reis'e vasıta emirler, hedef emirlerden sonra geliyor. Furkan 70. Mürşide tabi'ye men tabi amene ve amile amele salihan. Mürşide tabi olduktan sonra vasıta emir olan ıslah edici amel zikri yapmaya başla. Şura 13'te Allah seçtiklerinden Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu kendisine ulaştırır. Ama çok kişi amel yapmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'a ettiğini inkar ediyorsa o zaman o gün amelleri boşa gidiyor. Hedefler var ve vasıtalar var. Vasıtalar hedeflere tabi. Hedefler niyettir, vasıtalar ameldir. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَتِ Ameller niyete tabidir. Allah'a ulaşmak için, ulaşabilmek için önce kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Gerçekten de öyle. Arkasından tövbesini gerçekleştirecek, arkasından zikirle hedefine ulaşacak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları irşad edecek mürşitler tayin ettiğini ve onlara tabi olmamızın farz olduğunu söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Daha tabi olmak. Mürşide tabi olmak, mürşidin ilminden faydalanıyorsan Allah'a tabi olmak demek.
3: Ben direkt Allah'a bağlanmayı düşünüyorum yani sadece. Kur'an okuyup namaz kılıp o kadar.
4: Hangi ayette bilmediğim bir konu hakkında nasıl farz olmadığını düşünüyorum veya farz veya farz değil diyebilirim ki?
5: Allah'a ulaşmak için bir yardımcı olabilir.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır?
3: Bu zamanda olan mürşit bence sokağa inmez yani. Popülerite falan onların kaçacağı şeyler. Hani Mevlana da zaten o yüzden Konya'ya gelmiş insanlardan, popülariteden uzaklaşmak için.
4: Olmuştur, geçmişte olmuştur. Şimdi bundan sonra da olacaktır.
1: Sizce bir insanın hak bir mürşit olduğunu nasıl anlayabiliriz yaptığı işlerden?
3: Hani parayla iman kimde var bilemeyiz. Onu ancak Allah anlar. Biz sadece duyduğumuza inanacağız. Gavur gördüğüne, Müslüman duyduğuna inanır.
4: Bir köşkte oturarak değil de İslam'ı yaşamaya ve anlatmaya, yaşantısıyla anlatmaya çalışıyorsa o şekilde anlayabiliriz.
1: Size tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
2: Mutlaka vardır.
5: Aslında olması gerekir de şu anda pek yok gibi.
4: Olmalı ama yok.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır?
5: Bunu da bilmiyoruz biz. Ne bileyim ben, biz Allah'ın emri üzerine... Yani İslam şartı 5, iman şartı 6, onları yaşamaya uğraşıyoruz yani.
3: Yoktur yani, din herkese aynı iniyor. İlla ki mürşide bağlanmanız gerekiyor veya şuraya buraya girmeniz gerekiyor diye bir ayet falan yok.
4: Var olduğundan yok olduğuna kadar vardır, olacaktır, olmuştur.
0: Sevinin bu zamanda olan mürşit bence sokağa inmez. Popülarite onların kaçacağı bir şey. Herhalde bu yüzden Konya'ya gelmiş, insanlardan popülariteden kaçmak için dedi. Mürşitler haktan uzak kişiler midir? En üst seviyede Allah'ın hizmetini yürüten mürşitler tamamıyla halk için kendilerini Allah'a köle etmişlerdir. Haktan uzak yaşam asla söz konusu değil. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabi Yusuf 108'de قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَانِ Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın kendisine indiği son şeriat kitabının sahibi Peygamber Efendimiz bile benim bana tabi olan Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Öyleyse halkın içinde olmayan bir insan Allah'a davet edebilir mi? Dolayısıyla halktan kopuk bir mürşit olayı söz konusu değil. Tam tersi, halkın içinde Allah'ın tebliğ emrini yerine getirmek suretiyle en üst seviyedeki hizmeti yapan insanlardır. Siz başka insanlar ve Allah üç ayrı faktörü temsil ediyorsunuz. Allah, siz ve sizin dışındaki bütün insanlar. Kendinizi başkalarına adayın, başkalarının hizmetinde olun. Başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Meselenin özü bu. Başkalarının hizmeti düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde bir mutlu üçgenin içinde yaşarsınız. Kimin için? Halk için. Halka hizmet için. Allah, siz birliktesiniz. Böyle bir olayda irşada ulaşanların en üst kademesini görüyoruz. Herkes başkası için yaşamaya başlamış. Toplumdaki bütün huzursuzluklar kökünden halleden bir nokta orası. Allah'ın herkesten istediği şey bu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualiniz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Muhterem Cevap Hocam, sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Mürşid'e yolluk ben arasındaki fark nedir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Çok ama çok seviyorum ben kalbimden. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Aleyküm selamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Mürşit öğretmen arasındaki fark nedir? Açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Öğretmenlik meselesi bu dünyada en üst meselelerden bir tanesidir ama irşat meselesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Öğretmen öğretir. Ama mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. İşte Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. Bu öğretme kısmını ifade ediyor. Ama o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Bu da öğretilenlerin hayata geçirilmesidir, yaşanmasıdır. Hikmetin ötesini o size öğretir olayı da bu işin üçüncü safhası. Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir, mürşit. Kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Mürşid fizik den fizik ötesine ulaştıran kişidir. Çünkü müşrikler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin de irfanının da sahipleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bütün insanların irşada ulaşması açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur ve bizi bu hedefe ulaştıracak en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanmıştır. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Zikir yapmanın önemi Allah'a yaklaşmaktır yani.
4: Önce İslam'ın 5 şartı olan kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, bunları uygularsak zaten bunların geneline de zikir deniyor.
3: İnsan neyi çok söylerse ona yakınlaşır, neyi çok severse ona yakınlaşır. Daha yaklaşmak için Allah'a ismini zikretmek gerekir.
2: Zikir seni Allah'a çok yaklaştıracak. Allah'a yaklaştırmak da iyiliğe yaklaşacaksın yani.
1: Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
5: Kul hakkıdır, Allah'a daha yakın durmak gibi, İslam'ı şartlarını yerine getirmek gibi her tarafta fark eder yani.
4: Zikir yapan insan zaten normal bir insandan değişmiştir de zikir yapar.
3: Zikir yapan bir insan şöyle düşünür ya, ben Allah'a yakınsam ki zikrediyorsam yakınlaşıyorumdur. Yakınsam ben yalan söylememeliyim, işte kötü şeyler yapmamalıyım, hani insanın biraz daha nefes.

0: Allah'ın zikirden muradı İslam'ın beş şartını yerine getirmemiz midir? Hayır tabi. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ankebut 45'te Utlu mahviye ileyke minel kitabı. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavete doku. Ve hakimü selate namaz kıl. Enne selate tenemle fahşai vel münker. Ve zikrullahu ekber. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirip mutluluğu yaşamak evvela iki etaptaki bir olaydır. Hedef emirlerin öğrenilmesi ve vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle bu hedeflerin hayata geçirilmesi, yaşanması. Sonuçta da hedef emirlerin, vasıta emirlerin birlikte insanı ulaştırdığı sonsuz bir mutluluk, ahiret ve dünya saadeti. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve nakaca gitmek, kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Allah-u Teala zikrin namaz kılmaktan da, oruç tutmaktan da, zekat vermekten, hacca gitmekten de, kelime-i şehadet getirmekten de büyük olduğunu söylüyor. İşte Peygamber Efendimiz'in hadisi. Size amellerin en iyisini, en temizini, en çok size derecat kazandıranı, altın ve gümüş ifakten daha hayırlısı, Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, sizin onları öldürüp şehit etmesinden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ın zikridir. İşte bu hadiste zikrin namaz kılmaktan, zikrin oruç tutmaktan, zikrin zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet hepsinden daha eftal bir ibadet olduğunu buyuruyor. Allah'ın zikrinden muradı Allah kelimesini Allah Allah Allah diye sesle sessiz ya da kalbimize tekrar etmemizdir. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُمْ زِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ قُلُمْ. Bunlar ki amel ediyorlar. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olması, muhafetlerden temizlenmesi demektir. E bunun vasıtası da zikir olduğunu açıkça beyan ediyor Allah-u Teala. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Cevbal Hocam. Çok ama çok severim hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde mürşide artık ihtiyaç olmadığı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Günümüzde mürşide artık ihtiyaç olmadığı doğru mudur? Doğru olup olmadığını Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Kur'an bütün zamanların kitabı ve Kur'an'da mürşide tabiyet farz olduğuna göre mürşide günümüzde ihtiyaç yoktur olayı tamamen bir palavra, bir yalandır. İşte Resulullah'ın hadisi, yakında koyu gece karanlıkta fitne olacak. Fitneden kurtuluş neyledir diyor Hazreti Ali. Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Ondan sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendilerinizdekilerin haberi vardır ki o bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi hidayette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi apaçık biniyor ve sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir. Eğer Kur'an'da mürşid farzdır diyorsa Allah Teala, kimse bu zamanda mürşide ihtiyaç yoktur diyemez. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. Mürşid göndermesek azap etmeyiz. Her devirdeki insanlar cennetlik ve cehennemlik olduğuna göre, azap görenler cehenneme gideceğine göre Allah-u Teala'nın mürşid göndermemesi mümkün değil. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Sizin nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Dinin iki kaynağından bir tanesi mürşid yalanlıyorlar. İkinci kaynağı kitap, onu da yalanlıyorlar.

ve onları delalet olmakla suçluyorlar. Eğer onları işitseydik, o aklayasaydık bugün cehennemde olmazdık. Hulefai Raşid'in bunun en güzel göstergesi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. İnşaat mühendisi insanlık yaşadıkça hep devam edecek bir konudur. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa o kişi mutlaka kendi mürşidine Allah'tan sorarak onu bulmak, ona tabi olmak üretimlidir. Hani bir söz vardır, olmazsa olmaz. Eğer mürşidimize ulaşamazsak kalbimize hiçbir zaman Allah imanı kelimesini yazmaz. Kalbimizin içine küfür kelimesini almaz. Almazsa ömrümüz boyunca hep kafir olarak kalırız. Mürşid eğer olmazsa kişi ne ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini Allah'a teslim edemez. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'azerava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz isyan ve itaat. Birinci sual, insanın mutluluğu için itaat kavramının önemi nedir? İtaat bir teslimiyettir ve dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa itaat dinin tamamını içine alan bir yegane kavramdır. İsyan ve itaat birbirinin zıttı olan iki faktördür. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Nefsimizde afetler olduğu sürece isyan afetinin tesiri altında kalabiliriz. Kim Allah'ın mutluluk hedefinde gösterdiği emirlere icabet etmiyorsa bu isyanın tabii bir neticesi olarak mutsuz bir insan olacaktır. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. Evet, din baştan sona itaattir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Et-tazimu le emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Ne zaman itaati lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız biz artık Allah'ın içiniz demektir, itaatinize de noksanlık olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamayız. İsyanın bittiği yerde itaat hüküm ferma olur. Evet, Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. O zaman davete icabet Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman Nisa 80'de men yutur Resul'e fetaatallah Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min resulin illa yuta'a biznillah. Biz Resulümüzü insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi. Öyleyse Allah'ın emrine itaat ancak Resul'e itaatla mümkündür. İster Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi ana mürşid desin, ister Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı gibi Resul desin, her halükarda din Allah'ın mürşidiyle, Allah'ın Resulüyle yaşanır. Nitekim Furkan suresinin 27-28-29. Ayetlerine baktığımız zaman يَمَا يَعِدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Cehennemde pişmankarlıklarından ellerini ısıran insanlar keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Yani başka bir deyimle keşke Resul'e itaat etseydik. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın davetine icabet etmeleri hasebiyle onlar Resul'e itaat edenlerdir. Onlar Resul'le birlikte bir yol tutanlardır. Allah Teala'nın dizaynı budur. Evet, bu dünya hayatını Resul'le birlikte geçirip o hayatı yaşamak, bir de Resul'le birlikte olmayanlar, ayetin devamında şeytanla birlikte olanlar. Ya veylete leyteni lemettehus filanen galile. Keşke filanı dost edilmeseydik. Filan dediği kim? لَقَدْ دَلَّنِّ عَلَى الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَانِ Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bir yere bir düz çizgi çiziyor İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse iki yol var. Bir tarafı itaat yolu, Allah'ın yolu, diğeri de bu yoldan saptıran şeytanın yanlışa davetiyle oluşan isyan yolu, şeytanın yolu. İkinci sual, Allah'a olan sevgi ve itaatle Resul'e olan sevgi ve itaat birbirine paralel midir? Elbette. Allah'a itaat, Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat etmeyen kişinin Allah'a itaat ettiği düşünülemez. Gördüğü kardeşini sevmeyen kişinin görmediği Allah sevgisini nasıl iddia edebilir? Biz bir saç ayak oluşturuyoruz. Biz varız, bütün Allah'ın sevenler var ve Allah var. Aramızda kim bizi seviyorsa bu sevgi bize karşı duyulan bir sevgi değil, Allah'a karşı duyulan bir sevgidir. Allah'ı en çok sevenler bizi en çok sevenlerdir. Kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Sahabe Allah'a itaat standartları neyi ifade ediyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tam itaat etmişti. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. O halde sevgi varsa kesin itaat vardır. İşte Nisa 64'de biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Ali İmran 80 değil de belki de Nisa 80'de. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana itaat edin. Nisa suresi 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve yutur rasula ve ulake ma'lezine aleyhim anname Allahu minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine ulake hasuna rafika. Allah ve Resulüne itaat edenler Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber kılar. Onlar ne güzel arkadaştır. Allah Teala bununla mütemmim cüzü olan, tamamlayıcısı olan Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İşte sadıklarla beraber olmak aynı zamanda Allah'la beraberliği de ifade ediyor. Her devirde devrin imamı vekaleten devrin imamı, asareten devrin imamı bir hak aynasıdır. Herkes o aynada kendisini görebilir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, öğrendiği ilmi Allah'a isyan etmek üzere kullanan da olabilir mi? İlim Allah'ın insanlığa çok büyük bir ihsanıdır. Ne yazık ki insanlar ilim adı verilen bir hazineyi ona ulaştıkça Allah'a karşı çıkmanın bir vasıtası zannetmeye başladılar. İlim adına Allah'a karşı çıkmak bir marifet değildir. Hedefimiz ona isyan etmek değil, ona teslim olmalıdır. Bunun farkına varan insan Allah'tan dünya ilminin ötesinde bir yardımı mutlaka alacaktır. Öyleyse Hazreti Ali'nin ifadesiyle mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Kur'an-ı Kerim'e göre üç grup insan var. Cahiller, ilim verilenler ve de ilmin sahipleri. Cahiller, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, güçlerine tabi olanlar ve ilmin sahipleri de ilmel yakin, daha sonra aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İtaat ve isyan birbirinin tersi olan iki faktördür ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a itaat edenlerden olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: İlk önce iman etmen lazım. İnan, yani ona inanman lazım. İnandıktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelir.
3: Namaz kılarak Allah'a en yakın şekilde ulaşabilirsiniz.
4: Yani yapmamız gereken Müslümanlığın Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şeyleri yapmamız doğrultusunda zaten Allah'a ulaşmış oluyoruz.
1: Allah-u Teala kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, ermiş evliyam yaparım diyor. Tek bir dilek ile evliya olmak size ne düşündürüyor?
5: Evliya olmak dünyada en büyük faktördür. Yani sahip olacak en güzel şeydir.
2: Yani bir tek dilekle olmuyor bu. Yani eline getirebilmen için bayağı şey yapman lazım, düşünmen lazım. Çalışman lazım. Yani sadece inanmakla da olmuyor.
3: Evliya olmak isterseniz yolunuzu kendiniz seçersiniz, evli olursunuz. Yani insan ne düşünceye girerse, hangi düşünce içerisinde olursa on olur.
4: Evli olmak herhalde bunun sorumluluğu çok yüksek bir sorumluluk. Yerine getirememek de olurdu. En başta bundan tabii ki de çekinirdim böyle bir durum olsaydı. Ama bu çok güzel bir şey. Tam anlamıyla Allah'ın aşkını yaşayabilmek demektir bu aynı zamanda. Bunun sonucunda da cennete ulaşmak zaten. O yüzden tabii ki de güzel olurdu.
5: Ey Yüce Allah'ım, sizi çok seviyorum.
2: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Ben de senin ermiş evliyan olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz bir tek dilekle evliya olmak konusunda böyle bir durum olsaydı çekinirdim. Evliya olmanın sorumluluğu çok yüksek dedi. Evliya olmak büyük sorumluluklar mı gerektirir? Allah herkesi kendisine evliya olsun, dost olsun diye yaratmıştır. Ve işi o kadar kolaylaştırmış ki sadece bir dilekle. Ermiş evliya olmak, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ermiş evliya olamaz. Mürşide tabi olmaksa kimsenin yaşantısını kısıtlamaz. O kişinin Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmesi zaten üzerine farzdır. Namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir, kelime-i şehadeti getirecektir ve saydıklarımızdan daha önemlisi zikir yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bizim için zorluk dilemiyor. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah yürüdü bükümlüyüz ve la yürüdü bükümlüyüz. Evet, yürüdüllahu bükümlüyüz. Allah sizin için kolaylık diler. Ve la yürüdü bükümlüyüz. Sizin için zorluk dilemez. Bir tarafta kolaylık var. Bir tarafta zorluk var. Zorlukta kişinin kendi nefsine tabi olması var. Kolaylıkta ise Allah'ın emrine itaat, Allah'ın yardımı var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tünefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Olay buysa, mutlak surette ermiş evliya olmak bizim üzerimize artık bir farz olarak çıkıyor. Sadece bir dilek. Biz diliyoruz şura 13'te ama Allah Teala ve yehdi ile imen yünip, yünip olan, kendisine yönelen, ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o ermiş evliyadan olmuştur. Ama ruhun gök katlarına yükselip Allah'ın zatına ulaşması nefsin yedi kanamadaki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marze, tezkiye. Ama bu yedi kademedeki nefs tezkiyesi de fizik vücudun kul olmasına, zikretmesine bağlı inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatin Resul'e itaat olduğu, Resul'e isyanın da Allah'a isyan olduğunu beyan ediliyor. Allah'ın tayin ettiği Resul'lere, mürşitlere itaat etmek sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibi olduğunu düşünüyorum.
2: Yani eğer bir insana inanıyorsan itaat edersin. Ve Allah'a ulaşmak için onun peygamberine itaat etmen lazım. Peygamberine itaat etmiş olursan bir de Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Bir de ilk önce insanların temiz olması lazım. Yani Allah'a itaat ediyorum, inanıyorum ama her türlü kötülüğü yapıyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Eğer inanıyorsan, doğru şeyler yapmak istiyorsan ilk önce kendi doğruluğunu da yapacaksın. Sonra var olan yolda yürümen lazım.
5: Allah'a itaat etmek bizim için, biz onun kullarıyız. O bizim yüce varlığımızdır. Biz onun kullarıyız ve ondan başka ilah yoktur. En büyük ilah odur.
4: Günah olan şeylere benim için ifade ediyor aslında. Allah'ın çünkü yasaklamış olduğu şeylere, uzak durmamız gereken şeylere diyebilirim. Onu o şekilde yorumlayabilirim yani.
0: Bir misafirimiz Allah'ın Resulü'nü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibidir dedi. Evet, Allah-u Teala Resul'e itaat emrediyorsa isyan gerçekten Allah'a isyandır. Resul'e nasıl itaatsa Allah'a itaattır. Resul'e isyan Allah'a isyandır. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek şirk midir? Kasas 50'de ben lem yestecibu leke. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَبُونَ اَوْهَوَهُمْ Bil ki onlar hevalarına tabi olurlar. وَمَنْ اَدَّلَا مِمَّنْ اِتَّبِيُوا هَوَهُمْ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir ihtiyaç olmadan hevasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? Öyleyse eğer sana icabet etmezlerse diyor, seni hidayete erdirme davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevaslarına tabi ederler. Allah'tan hidayetçi olmaksızın hicayetiyle kendi heveslerine tabi olandan daha değerli hayatta kim var? Nefsin afetlerine. Öyleyse görüyoruz ki Resul'e itaati Allah-u Teala şart koşuyor ve onun Allah'a ulaşma davetini de kabul etmemizi buyuruyor. Câsiye 23'te ise faydası ilmin sahiplerinden bahsediyor. Onlar heveslerine tabi olurlar. Onlar faydasız ilim üzere de Allah onları delalette bırakıyor. Allah-u Teala'ya izafe edilen temel faktör her şeyden evvel onun tekliğidir. Ama bir insan Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri de işlememek mecburiyetindedir. Emri yerine getirmediği her olayda Allah'ı Rab mevkinden almıştır. Nefsini Rab mevkine koymuştur. Allah Teala gizli şirkte olanların reçetesini açık bir şekilde veriyor Câsiye 23'te. Hükmünü koyuyor. Kim mürşidine tabi olmazsa o kişi daima gizli şirktedir. Çünkü eğer mürşidine tabi olsaydı nefsine tabi olmayacaktı. Allah ilah mevkinden olacaktı. Gizli şirk tamamen ortadan kalkacaktı. Evet, kim mürşidine tabi olmazsa o kişi daima gizli şirktedir. Eğer mürşidine tabi olsaydı nefsine tabi olmayacaktı. Nefsine tabi olan kişi mürşidine tabi olmuyor. Ve mürşidine tabi olmayan insan Allah'ı ilah mevkinden indiriyor, gizli şirk sebebiyle kendi nefsini koyuyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili Cappar hocamız. Efendimizin ümmetiyle hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar hocam. Uygun görürseniz eğer bir sualim olacak inşallah Cappar hocam. Bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'ya istemde bulunuyorlar. Acaba bu Allah-u Teala'ya isyana girer mi? Bizi aydınlatırsanız çok seviniz inşallah. Size çok ama çok kalbine çok sevim inşallah Cappar hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'yı sistemde bulunuyorlar. Bu isyana girer mi? Herkes dilediği şeyi yapmakta serbesttir tabi. Serbest iradenin sahibi olması hasebiyle. Dilerseniz yanlış yaparsanız ceremesini çekersiniz. Dilerseniz doğru yaparsanız mükafatını görürsünüz. Allah'a müracaat edip de ya Rabbi ben yanlış yapmayı çok istiyorum. Bana mani ol. Neden benim hata yapmama müsaade ediyorsun tarzındaki ya bir sual sormamız yanlıştır. Ama böyle yaptığınız için isyanda değilsiniz. Bu tarzdaki sistemler isyan değil, Allah'a yakarıştır. Ama tutumunuz şu açıdan yanlış. Allah-u Teala'dan onun yapamayacağı, yapmayacağı bir şeyi istiyorsunuz. İradenizi güçlendirmek konusunda Allah size mutlaka yardımcı olur. Ama yapmadığınız şeyleri onun üzerine yıkmayın. Hatta Allah'a ait değildir. Hatta bize aittir, nefsimize aittir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Evet, işte Nisa 79 وَمَا أَسَاكَ بَنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَاكَ مِنْ سَيِّتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Bir hayır ulaşırsa, hasene ulaşırsa Allah'tandır. Bir seyyat ulaşırsa o da nefsindendir. Araf 23 قَالُ رَبَّنَا زَلَّمْنَا اَنْفُسَنَا Biz nefsimize zulmettik. Ve in lem tağfir lana terhamna lekunena minel hasirin. Biz nefsimize zulmettik. Biz hata işledik. Ve rahmet ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz. Yine Yunus 44 İnallaha la yuzu minen nase. Allah insanlara zulmetmez. Lakin innase enfusem yezumun. Lakin insanlar nefslerine uyarak derecat kaybederler. Yusuf 53 Ama uberu nefse inne nefse le emarendi bi suy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsi de tek kötü emreder. İlâ mâ rahime Rabbi. Ama rahim esmasıyla tecelli olan nefsler müstesna. Enbiya 87'de La ilahe illa ente subhaneke nüktüm ne azami zannem. Başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim ve Kasas 16 aynı. Öyleyse buradan her zaman görüyoruz ki hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanların isyandan uzaklaşıp Allah'a itaatini artıracak en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikrin faydası nedir?
4: Hani biliyoruz ki hepimiz burada geçici bir süre konaklıyoruz. Hepimiz bir yolcuyuz. Zikir de bize Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin ve vereceği olan şeylerin bir teşekkürün teliğinde diyebilirim.
3: Zikir insanları Allah'a yakınlaştırır. Kalbi feraha ulaştırır. sakinlik verir, huzur verir, kötülüklerden arındırır.
5: Yerine getirmemiz gereken şeylerden bir tanesi odur zaten, zikir.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Yani zikir ilk önce sen kendin iyisen zaten diğer insanlara da ileteceğin duygu iyi olur. Ama eğer sen kötüysen ne kadar zikretmen gene hiçbir şeye fayda olmaz. Eğer kötü bir insanın kötü, yani diğer insanlara herhangi bir katkı sunacağı bir şey yoktur.
3: Zikir yapan insan diğer insanlara göre ağzı daha güzel konuşur. Sürekli Allah'ı anar. Ahirete olan yakınlığını daha fazla benimsemiş olur.
4: Yani nasıl ki iki insan bir araya geldiğinde İslam'dan uzak bir şekilde dedikodu, gıybet, başkalarının arkasında konuşma gibi şeyler gerçekleştiriyorsa da Allah yolunda olan insanlar ya da zikir içerisinde olan insanlar daha çok böyle manevi bir ortam içerisinde neyi doğru, neyi yanlış yapmamız gerektiğini ya da hangisi helal, hangisi haram ya da ne bileyim ailemize, çevremizdeki insanlara nasıl faydalı olabiliriz gibi bu tarz muhabbetler dönüyordur.
0: Bir misafir misen eğer iyisen diğer insanlara ileteceğin duygu da iyi olur. Ama sen kötüysen ne kadar zikretsen de diğer insanlara katkı sunacağın bir şey yoktur. Kötü bir insan ömrü boyunca hep kötü mukaracaktır. Allah-u Teala nefsi bir ahsani takvim içinde yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّا لَدَتْنَا وَسْفَلِ سَافِرِينَ. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği reçeteyle nefsi tezkiye ve tasfiye ederek ahsene ulaştırabiliriz veya nefsi kendi halimize bırakıp esfel-i safirine de gidebilir. Tamamen kişinin nefsin üzerindeki hakimiyetine, üzerindeki bekçiliğine bağlı. Allah-u Teala herkes için hanif dinini seçmiş. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama Allah'ın Resulleri devamlı olarak insanlara Allah'a davet ediyorlar, hidayeti öğretiyorlar. İşte Fatır 5'te Ya eyyühennâsü enne va'dallâhi hakkın felâ tegurrenekum hayâtü'd-dünyâ ve lâ tegurrenekum metâ'l gurûr. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İblis denen insanların bir baş düşmanı var. Bu düşman isyan edenleri devamlı sırat-ı müstakimden saptırmak suretiyle Allah'tan uzaklaştırıyor. Ama Allah'ın reddeler Resulleri var. Onlar devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Tüm insanlar için yanlış davranışta bulunmak mümkündür. Hatası olan sadece Allah'tır ve insan öyle torpilli ki bir derece kazandığı zaman en kötü insan bile olsa Allah'ın ona 10 katını veriyor. Afa layık diyor. 10 katını vereyim. İnşallah kendisine düşenleri yapar ve kurtulur diye. Allah'ın koyduğu kaideye dikkatle bakın, o kişi dünyadaki en kötü insan bile olsa ruhunun kalbi gene %100 hasretlerle, güzelliklerle doludur ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bile tek başına cennete girmesi için sebep teşkil edebilir. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi de değişecektir. Evvela 7 kademin tezkiyeyle daha sonra tasfiye, hedefiye mutlaka Allah'ın güzelliklerine, mükafatına nail olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Ahzab Suresinin 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususa yorum getirmenin uygun olup olmadığını anlayabilir miyiz? Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek. Ahzab 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususu yorum getirmeye uygun olmadığını anlayabiliyor muyuz? Evet. Ahzab 36'da mümin erkek, mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, yorum getirenler, bu itaat etmeyenler o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Gerçekten de 10 ayet gelince mürşidine tabi olmayan, itaat etmeyen delalettedir. Eğer Resul'e bir şey sorulursa, Resul de Allah'tan sorarak neticeyi bildirmişse, yeni alternatifler üretmek suretiyle o hükmü değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine ters düşer. Bu alınan cevaba ihanet anlamını taşır. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve etkisinin sahibi değildir. O emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Öyleyse sual sorulup cevap alındığında o tatbik edilir. Şu veya bu sebeple değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, bazen sıkıntımızı dile dökemiyoruz. Ya da ne olduğunu anlayamıyoruz. Ama irşat makamından dua istiyoruz. Bu da sıkıntımızın çözümü için irşat makamı ile yol almak uygun olabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Evet. Olabilir. O sıkıntıyı muhtemeldir ki Allah-u Teala sizi irşat makamına ulaştıran bir sebep kılmıştır. Ulaştırdığın zaman Allah-u Teala'nın o yardımını alırsınız. Aslında yol böyle bir dizayn içerisinde geçiyor yolculuk. Allah-u Teala'nın kaps hali var, bir bast hali var. Kaps halinde mutlak surette Rabbimizin yardımını almak ve konuyu onun yardımıyla çözümlemeye gitmek. Yerinde de Allah-u Teala'nın bahşettiği güzelliklere layık olmak, şükretmek, hamd etmek gerekiyor inşallah. Antalya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya melundur, içindekiler de melundur, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilen hariç hadisi hangi ayetlere örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz onu veririz ama onun hareketin nasibi yok. 7 ayet. Öte yandan ahirette dünyanın mukayesesinde kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ama kim sadece dünyayı isterse onun ahirete nasibi yok. Öyleyse dünya Allah yolunda saptırıcı bir özelliğe sahip. Hazreti Ömer'in ifadesiyle şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte her iki halde de hem ayetlerde hem de hadiste dünyanın kesinlikle saptırıcı özelliğe sahip olduğu, değersiz olduğunu ifade ediyor. Ama bu dünyada bundan müstesna olan bir şey var mı? Evet, zikir. Kim Allah'ı zikrediyorsa o Allah içindir. Zikre yardımcı olan Allah'ın mürşitleri ve bu alim veya ilim verilenler, yani mürşit ve mürit. İşte mürit Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun önünde 7 safhayı aşmak söz konusudur. O hayatı bu şekilde gerçekleştirir. Dünya onun için bir imtihandır. Ve Allah'ın kulu diğer kullarla sınanır. İmtihanı başarabilirse salih kullardan olur ki Allah-u Teala'nın bu dünyada tüm insanlar için vaaz ettiği hedef salih kul olmak. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ زِكْرِ اِنَّهُ يَعْرُسُنُ الْاَرْضَ فِي بَعْدِ صَالِحِينَ. Anladınız ki zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza salih kullarımızı varis bırakacağız. Öyleyse dünyaya meyletmek, dünya için çalışmak, dünyayı kalbimize koymak tamamen saptırıcı bir özelliğe sahiptir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir buyuruyor. Ve dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bütün bunlar bize dünyaya meyletmek değil, bu dünyada ahirete hazırlanmak, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilenlerle birlikte olmayı ifade eder. Allah razı olsun. İkinci sual, Bakara 151'de geçen hikmet ve hikmetin ötesi kavramları mürşidin gerektiğini ifade edebilir mi? Elbette. Zaten Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Her devirde hikmetin ötesi sadece bir kişiye aittir. O asaletten veya vekaletten devrin imamına aittir. Asaletten vekaletten devrin imamı hikmetin ötesini de öğretmektedirler. O Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın öğretisiyle öğretir. Bütün kavim resulleri onlar devrin imamını temsil ederler. Onların da dört görevi ve en üst noktadaki görev hikmetin öğretilmesidir. İşte hikmet ve hikmetin ötesi. Ulul elbab, ihlas ve salahın ilk dört kademesi hikmet kademesidir. Bütün veli mürşitler hikmet öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek irşada memur ve mezun kılınıyorlar. Ama onun ötesi de var mı? Var tabii. Kavim Resulleri var. Ve o kamçılar arasında seçilen vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat verdiği nebiler. Onların öğretisi ise hikmetin ötesini ihtiva ediyor. Hikmetin ötesinde irşada memur-i mezun kılınmak var. Hikmetin ötesinde veli resuller var. Hikmetin ötesinde tasarruf var. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, beş vakit namazımı kılan birisiyim. Ama mutlu ve huzurlu olamıyorum biçimde hep bir sıkıntı oluyor. Bu huzurluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla nefsini tezkiye edemez. Yaşanan huzursuzlukların hepsinin arkasında nefsimiz var. Nefs tezkiye olmadıkça huzur ve mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Şimdi bir slaytımız var. İnsanın yaratılışına göre şekillendirdiğimiz bu slaytta insanoğlunun bir nefsi var. Başlangıç noktasında herkes hayatı nefsiyle yaşar. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama insan sadece fizik beden veya nefsten ibaret bir varlık değil. Allah'ın zatından üfürülen bir ruha da sahip. Ve Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar mutlak surette gidecekler yer cennettir. Eğer Allah Teala en çok insanı seviyorsa, en sevdiği varlık o insan için ahiret saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti ile ahiret saadeti mukayese edildiğinde ahiret saadeti bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya saadeti 3 günlük bir muhteva ifade ediyor. O sebeple 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Sonsuz ebedi hayat cennete giriş kapısı sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Arkasından mutlak surette dileyen kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştırır. Ve ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişinin yapacağı şey nedir? Yapacağı şey zikri yapmaktır. Yapacağı şey Allah'ın emir ve nehirlerine itaat, ibadettir. yapacağı şey etrafındaki insanlara mutluluk vermek, onları en güzele ulaştırmaktır. O zaman en üst noktada mutluluğu yaşar kişi. Mutsuzluk yolları kişinin nefsine tabi olmasıyla gerçekleşir. Bakın, burada bir dünya var ve nefsine tabi olan herkes ne yazık ki mutluluk meyanında parayı, şöhreti, şehvet duygusunu, kötü alışkanlıkları, mal ve mülk soyu göz önüne almak suretiyle hep şeytanın tesiri altında bir hayat yaşarlar. Bu da devamlı onlara mutsuzluk ettirir. Ama kim ki yaşadıkları olaylardan ders almış, musibetlerinden gerekli dersi almış, oradan Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman onlar için farklı bir durum söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, sonra zikre başlıyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor, mürşidine tabi oluyor, oruç, zekat, bütün bunlar hepsini yapmak suretiyle devamlı mutlulukları yaşıyor. Öyleyse mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları birbirinden farklı tamamen inşallah. Ankara'dan bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Allah'a ulaşmayı dileyecek kardeşimiz. Kalpten dilediği zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Ve bu tabiyetle birlikte zikir, çok zikir, daimi zikirle tüm hedeflerine bir bir ulaşacak. Mutluluğu en şahikasına ulaşar inşallah. Dördüncü soru, Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam. Mürşide tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık oluşur, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğunuz an nefs tezkiyesiyle birlikte her gün biraz daha nefsin manevi kalbi nurlanır, afetler azalır. Huşunuz artar. Bir gün daimi zikre ulaştığınız an sadece yaptığınız her şeyi Allah için yaparsınız. Ama nefsiniz varsa ve o noktada değilseniz, hele hele bir de Allah'a ulaşmayı dilemiyor, nefs tezkiyesini yapmıyorsanız, o zaman yaptığınız her şey insanlar için oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazettiği bir hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların Allah sual soruyor hadis-i şerifte. Ben sana sağlık verdim, ne yaptın ey kulum diyor. O da senin yolunda savaştım ve şehit oldum diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen sadece insanlar sana kahraman desinler diye yaptın. Niye? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan birisidir. Nefsiyle bu ibadetleri yapıyor. Ruhun talebine bağlı değil ve bu sebeple de senin yolunda cihat ettim diyor ama hayır diyor. Yalan söyledin. Bilakis sen kahraman dersinler diye yaptın. Senin için olay bu. Sen nitekim ona kavuştun. İnsanlar sana kahraman dediler. Yine ikinci bir sual. Bir adam daha gelir, ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Allah ona, ben sana ilim verdim, ne amel işledin? Senin rızan için ilim öğrendim, başkasına ilim öğrettim, Kur'an okudum der. Ona da Allah'a yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye yaptın diyor insanlar. Öyleyse bir yaptıklarını insanlar için yapmak var. Bir de yaptıklarını Allah için yapmak var. Onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani sırf Allah için. Dünyadan rağbeti kesmek Allah'a ulaşmayı dilemekle, insanların elinden rağbeti kesmekse sadece yaptığı her ameli insanlar için Allah için yapmakla gerçekleşir. Bir başka hadiste Allah Resulü bir bedevi geliyor. Diyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyor, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ihlas sahibi ol. Yani sadece yaptığın her şeyi Allah için yap. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşide tabiyetten sonra ibadetten, evet bu farklı oluşur. Nide'den bir kardeşim muhterem, insanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebi nedir, açıklayabilir misiniz? Nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytan. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olup sigara içilmesini imanın seviyesi bakımından işaret olarak düşünmemiz doğru bir düşünce midir? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yasak ettiğine dair bir fiil yok ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde sağlığı için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Bilimsel olarak sigaranın vücuda zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse terk etmemize çok büyük fayda var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Rabbimiz Mumin 15'te Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine emrinden bir ruh, devrin imamın ruhunu gönderdiğini buyuruyor. Meryem 83'te ise kafirlerin üzerine şeytanları gönderdiğini buyuruyor. Öyleyse müminlerin başlarının üzerinde devrin imamın ruhu, kafirlerin başlarının üzerinde de şeytan bulunuyor, açıklıyor diyebilir miyiz? Evet, çünkü bu başların üzerinde şeytanlar var, onlar şeytanın dostları. Zaten Bakara 257'de Allahu veliyyullezine amenu yukhricu mine zulümati ven nuru. Allah amen olanın dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kimin? Devrin imamının ruhu başların üzerinde yer alanları zulmetten nura çıkartır. Vellezine kefere uliyam tağut. Ama kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Meryem 83'te şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin tayfesinden şeytan diye ayrı bir grup da şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığını ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanların kafirlere musallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder, onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasında negatif farkla devamlı büyüteceklerdir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara doğru inerler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mağazları var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
8: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha mahasselevat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kerem sarfiler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an her hamd programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sualle başlıyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın ilmi ledün ilmini dilediği kişiye veriyormuş diye duydum. Allah'ın bu ilmi vermesi için kişinin hangi basamakta olduğunun bir önemi yok mu? Var tabii. Bu ilme sahip olabilmek için ne yapmak gerekir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nem suresinin 40. ayet-i kerimesi, kitaptan ilmi olan kişi, Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam onun yanında onun durduğunu görünce bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfredecek miyim diye beni imtihan etmek için dedi. Kim şükrederse sadece

ilmin lafzi manasını öğrenen bir kişi, ben daha üst seviyede bir ilmin sahibi var mı? Henüz o seviyede. Allah Teala evet diyor kendisine, dedim ilmini verdiğim bir kulumuz. O senden daha üst seviyede bir ilim sahibi. O zaman ya Rabbim bana bu imkanı ver, ben de ondan o ilmi öğrenmek istiyorum. Ve olay Kehf suresinin 65. ayet-i kerimesiyle başlıyor. Ve kıssalar adı ne diyor? Ve fevecede abden min ibadina ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min leduna ilme. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz, ledün gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldu. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam bütün zaman parçalarında hayatta yaşayan, sadece insanları mutlu eden ve mutluluk üzere olan bir Rabbani insanlardan olan kişi. Şeytan da bunun tam zıttı. Bütün zaman parçalarında olan ama negatif yönde gizliyle dünya ilmin sahibi birisi şeytan. Şeytan da bütün zaman parçalarında var. Sadece insanlara kötülük öğretiyor. İlmi edinin sahibi Hızır Aleyhisselam da var. Sadece insanlara iyilik öğretiyor. Ve onları mutlu kılmak istikametinde. Şeytan da mutsuz kılmak istikametinde. İşte 65'te o ledün ilmi sahibi olan bir kulu buldular. 66'da Musa Aleyhisselam, ben sana tabi olabilir miyim? Ledünü öğrenmek üzere sana tabi olabilir miyim? Kale Musa hel ettebiyüke ala ma tuallimani mimma ulimte rüşte. Rüşte ulaşmak üzere sana öğretilen ilmi ledünden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Öyleyse bir insanı kamil olabilmesi mutlaka aynı zamanda ledün ilmini de öğrenmesine bağlı. Aynel yakin ve hakka yakin mertebesindeki muhteva, yani Allah'ın yerin göğün melekütünü insana göstermesi ve ötesini Allah-u Teala'nın ikram etmesi, bu ilmi ledünün bir parçasıdır. Öyleyse her seviyedeki insana ilmi ledün verilir mi? Hayır. Ancak daimi zikrin sahibi, ulul elbab, ihlas ve salih kullardır. Ötesi de Allah'ın kavim resulleridir. Daha ötesi en üst seviyedeki ledün ilmin sahibi olan devrin imamıdır. Koca Ali'den bir kardeşim muhterem hocam, Maide suresi 51. ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklayabilir misiniz? Maide 51'de ayet Nebi Muhterem Efendimizin tefsirinde burada Allah-u Teala'nın söylediği bir genelleme gibi görünüyor. Kim Yahudi ve Hristiyansa onları asla dost edinmeyeceksiniz. Yani kitap sahiplerinin hepsini kendinize dost edinmeyin gibi bir manaya ulaşanlar var. Halbuki Maide suresinin 57. ayet-i kerimesindeki esası gözden kaçırmamak gerekir. Allah Teala'nın Hanif dininden sapmış Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Yani onlara itaat etmeyin dediği açık ve kesin bir hakikat olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, ama Ali İmran suresinin 113. ve 114. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Leyse sevu ehli kitabi ümmetin kaimetin liyettimne ayatullahi aleyhine neyli ve mescidun. Yümmüne billahi ve yevmil ahiri يَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوِ يَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ وَيَسْرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içerisinde bir ümmet var ki ayetleri tilavetleri ve secdeye ulaşıyorlar. Allah'a ve yakmine iman ediyorlar. Maruf ve emri münkerden neydir ve hayırlarda yarışanlardır. İşte onlar da salihlerdir. Öyleyse ehli kitabın içinde Allah'ın dinini, teslim dinini yaşayanlar var. Bunlar fırkayı naciyedendir. Ama Yahudilerden 70 fırkada bunlar gerçekten cehenneme gidecek olanlardır. Ayette kerimede bahsi geçen Yahudileri dost edinmeyin. O 70 fırkanın içinde yer alan dinde fırkalara ayrılanları dost edinmeyin diyor. Ama Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o hariç olan fırkayı niyacedeki insanlar, onlar da salihlerdendir.

0: Alimen 113-114'e göre onları tabii ki dost edineceksiniz. Dünya sulhu onların beraberliğiyle kurulacak. Nisa 160'a baktığımız zaman ne görüyoruz Nisa 160'ta? Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle kendileri için helal kılmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Yani yoldan sapanlar, dinde fırkalara ayrılan ve başkalarını da yoldan saptıran Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Evet, bunlar cehennemliklerdir. Onlara itaat etmeyin demiş oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, 2019 yılında tabi oldum. Kısa zamanda yoldan düştüm. Şimdi tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek istiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Tabii dileyebilirsin. Tekrar tövbeni alabilirsin. Allah her şeye kadirdir. Dördüncüsü var. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Sırat Köprüsü ile Sırat-ı Müstakim aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Sırat Köprüsü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bu bir benzetmedir, Sırat Köprüsü. Kur'an-ı Kerim'in bütününü araştırıyoruz. Sırat-ı Müstakim geçiyor ama Sırat Köprüsü geçmiyor. Hatta 7 safa Sırat-ı Müstakim var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim aç 54. Mürşidine tabi olanların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Fatiha 5, 6. Ruhunu Allah'a ulaştıranların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Nisa 175. Fizik vücut teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Yasin 60-61. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Enam 153. Ve İhlas'a ulaşanların üzerinde bu Sırat-ı Müstakim Saffat 118. İradesini de Allah'a teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Nisa 68. Öyleyse Sırat Köprüsü diye bir köprü geçmiyor. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu Allah'a ulaştıran vuslata eren ve fizik vücut teslimine kadar olan bir ara köprüden bahsedebiliriz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte ilimle hikmet arasında irfanın sahipleri kalp gözleri, kalp kulaklar açık ama henüz daimi zikrin sahibi değil. Bunlar risk içinde eğer zikirlerini azaltır ve cihadı terk ederlerse cennetteyken cehenneme düşebilirler. Yani ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprü. Ama burada bunlar irfanın sahibidirler. Fıska düşenler ancak bu riskte tekrar cehennemliklerden olabilirler. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu kaçıncı basamağa kadar Allah'ın garantisinde oluyor? Açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın ruhu 21. basamağa kadar Allah'ın garantisinde. Hatta 22. basamak. 21. basamakta vasıl oluyor. 22. basamakta Allah-u Teala teslim alıyor. Buraya kadar Allah'ın garantisi söz konusu. Ama bundan sonra fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ne Allah'ın bir garantisi yok. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudunu da Allah-u Teala teslim edebilmesi için mutlaka talepte bulunması lazım. Ya Rabbim, ben fizik vücudumu sana teslim etmeyi diliyorum. Nasıl kalbin ulaşmayı dilediğim an senin yardımınla benim ruhumu kendine ulaştırdıysan, senin garantinle ruhum Allah'ın zatına ulaştıysa ve sözünü yerine getirdiysen, ben de fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum. Bu teslimde de bana yardım et, beni hedefime ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunursa, o zaman Allah Teala diyor ki benim senin için yaptıklarım, yapacaklarım da senededir. Neyi yapmıştı Allah Teala? Bir kalbi dilek karşısında ruhumuzu kendisine teslim almıştı. O zaman yapacakların senedi ne? Fizik vücut teslimi için harekete geçersek ve zikrimizi arttırırsak Allah-u Teala'nın yardımıyla bunun da gerçekleşeceğini göreceğiz. Nefsi için de öyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar hocamız. Hasretle ellerinizden öpüyorum ve sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. İnşallah izin verirseniz sorumu arz etmek istiyorum muhterem hocam. Daha üst düzeyde hizmetler yapabilmemiz için nasıl bir düşünce ve kalbi standartlar içerisinde bulunmalıyız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki insanla Allah arasındaki ilişkide farz olan bütün safaların hedef emirlerin yerine getirilmesi tabii ki mürşidin nimeti, gayretimiz, mürşidin nimeti ve Rabbimizin nusratıyla mümkündür. Ve burada mürşidin nimeti çok üst seviyede rol oynuyor. Öyleyse daha üst düzeyde hizmetler yapabilmek mürşid sevgisiyle paralel bir seyir takip ediyor. Hangi oranda mürşidimize muhabbet duyuyorsak o oranda duası üzerimize tecelli ediyor. O sebeple Allah Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Burası çok önemli. İşte daha üst seviyede hizmetler yapabilmek sadıklarla yani mürşitle beraber olmayı ifade ediyor. Takva sahibi olun ve mürşitle beraber olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar en eftal amel kıyamet gününde en üstün amel ne? Takva sahibi olduktan sonra güzel ahlak diyor. Evet hadiste bu zikrediliyor. İşte takva sahibi olmak şirkte olan bir kişinin takva sahibi olması bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve ondan sonra Kur'an ahlakı, güzel ahlak, Allah'ın ahlakı ile haklanıyor. İşte hadiste bir gün sahabe geliyor ya Resulullah, insanların cennete en çok neden dolayı girerler diye soruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. O zaman daha üst seviyede hizmetin sahibi olmak, zikir ve başkaları için yaşamak. Tabiyette birlikte zikir var. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla ondan sonra da başkaları için yaşamak, Allah için olmak bütün boyutlarıyla derece derece artıyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde içinizden en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağı şeriat diyelim. Tabi olduktan sonra tarikat, marifet ve hakikat. İşte bu standart içinde 28 basamak İslam merdiveninin şeriat bölümü ilk 14 basamak ayetlerin tilavetiyle Kur'an'ın lafzı söz konusudur. Yani teorik olarak ilim öğrenilir. Ama bunun hayata tatbiki ilmin amel boyutunda sergilenmesi, yaşanması tarikat da mutlaka gerekiyor. Ondan sonra da hakikat kişinin mutlaka usta olması. Nitekim Osmanlı'ya baktığımız zaman tasavvufu yani 28 basamak İslam merdiveni olan tasavvufu çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde yaşamışlar. Bir nevi çıraklık bu işin teorisinin öğrendiği basamakları ifade ediyor. İlk 14 basamak şeriat. Daha sonra nefs eskesinden sonra o kişi kalfalıkla hayatına devam ediyor. Fizik vücudun teslimi ama usta olabilmesi mutlaka nefsinin de Allah'a teslimiyle daimi zikir noktasına ulaşması lazım. İşte Osmanlı'daki toplum teşkil eden katmanların hepsine baktığımız zaman ister Bağcıyani Rum olsun, ister askeriye sınıfı olsun, Hacı Bektaşi Veli Tarikatı'na bağlı, ister esnaf sınıfı olsun, Ahi Evren Teşkilatı ister, ulema sınıfı olsun, Mevlana Canan-ı Rumi'den, hepsi bu ilişki içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve gerçekten Osmanlı 400 yıl çok geniş topraklara hükmetti. Zaten Kur'an'ın hadis-i şerifte de kim Kur'an'a sarılırsa Allah Kur'an'ına sarılan milletleri yükseltiyor. Kim uzaklaşırsa da onları alçaltıyor. Öyleyse evet hadiste de zikrediği gibi en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Bir kişinin öğrendikten sonra yaşayarak yaşaması, ondan sonra öğretmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, gerçek iman sahipleri ve iman sahibi olduklarını sananların muhtevalarını ve aralarındaki farkları bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde andaki her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resullerden imam tayin ederken bakın ne diyor. Allah habis olan kötüyü temiz olandan mümin olanı mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olan da mümin gözükenin arada bir olduğu bir hal terk edecek değildir. Allah sizi gaybe müttali edecek de değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer ve o Resulüne gaybi bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne iman devrin imamıdır. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ecrün azim. Yani en zirve noktada iradenin teslimiyle gerçekleşen ecir, ecrün azim var. Ama burada görünen o ki bu işlemde, bu standartta mümin olanla mümin gözükeni ayrıncaya kadar bir müminler var, bir de münafıklar var. Münafıklar mümin gözüküyorlar ama gerçekte mümin değillerdir. Birçok ayetlerde belli. İşte Kur'an okumasına rağmen Kur'an kursaklarından geçmeyen mümin gözüken münafıklar söz konusu ayetlerde de bu ifade ediliyor. Hemen görelim inşallah. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre okuyacaktır. Onlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından geçmeyecek. Yani dilde kalacaktır. De kim onlar onun okun avı delip geçtiği gibi dilden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyecekler. İşte bu insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Şimdi bir slaytımız var. O slayta baktığımız zaman evet burada da ayetler geçiyor. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani Kur'an dillerinde kalır, kalplerine geçmez. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 44, 45, Câsiye 23, Fetih 11, Hücurat 14, Münafıkun 1 ve diğer hadisler. Buradan anlıyoruz ki onlar dilleriyle iman ediyorlar. Kur'an dillerinde kalıyor ama kalplerine girmiyor. Onun için Yunus ne diyor? Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. İçi kafir dışı Müslüman çok. Dillerinden Müslüman olduğunu biliniyor ama kalplerinde küfür var. Evet, görüyorsunuz. Bu ayetlerin hepsi Maide 41 dahil. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Ya ve Resulü la yusun kellezine amenu bu efvahim ve lem yumin bi kulubihim. Maide 41. Maide 41'e baktığımız zaman bu çok açık şekilde ifade ediliyor. Ya Resulü la yusun kellezine yusarunna fil hayr küfri minellezine kalu amenna bi efvahim وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Yani dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ama kalpleri iman etmiyor. İşte bunlar kimlerdir? Bunlar kalben ulaşmayı dilemeyen münafıklar. Allah Resulü hadisinde münafıkları tarif ederken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Emanete ihanet edenler, hayattayken ruhlarını Allah'a teslim etmeyenlerdir. Ahde vefa etmeyenler, fizik vücut teslimini gerçekleştirmeyenler ve yalan söyleyenler de nefs teslimini yapmayanlar. İşte Enfal 27'de Ya eyyühellezine aminu la tehinallahu ve resulü ve la tehinu emanatikum. Siz Allah ve Resulüne ihanet ederseniz aslında emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. İhanet mi siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Allah razı olsun. Türkçeden bir kardeş muhterem hocam gaybe iman etmek ve yakın hasil etmek kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gaybde iman edenler ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman ayetlerin Allah'tan olduğunu bilen ve ona inanan kişilerdir. İşte Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi اِنَّمَا تَنْزُلُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ Sen kimleri uyarabilirsin? Zikre, Kur'an'a tabi olanları ve gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir insandan negatiflik duyarsak ne yapmalıyız? Dedikodu ve negatiflik bize neler kaybettirir? Bu konularda nasıl dikkatli olmalı ve şeytanın tuzağına nasıl düşmemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, negatif hissettiğin zaman ki hem En'am 68 hem de Nisa 140. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanların gördüğün zaman onları hemen başka söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimle topluyla beraber oturma. Nisa 140 da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse negatif hissettiğimiz kişiyle beraber olmamak, hele hele bu bizim kardeşimizse derhal o dedikodu yaptığı kişiyle beraber oraya gidip bunları barıştırmak, dedikodunun bir hastalık olduğu, Allah'tan bahsetmenin bir şifa olduğu ve bundan sonra da her karşılaştığımızda Allah Resulü hadisinde iki kişi yan yana gelmez ki üçüncüsü Allah olmasın. O zaman iki kişinin yan yana gelmesinde üçüncü Allah olabilmesi için Allah'tan bahsedilmesi, Allah'ın zikrinin yapılması gerekir. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, karakter nedir ve nasıl oluşuyor? Karakter nesilden nesile geçebilir mi? İyi karakterli olan insanlar, kötü karakterli olan insanlar, bu tamamen kişinin Allah'ın emrettiği nefs sezgisi ve yapıp yapmadığına bağlı. Eğer kişi kötü düşünüyorsa, kötü konuşuyorsa, kötü amellerde bulunuyorsa, Bu özelliklerine sahip olan insanlar kötü karakterli insanlardır. Ama eğer Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki kanunlarla kişi düşünüyor, onu konuşuyor ve onunla amel ediyorsa bunlar da iyi karakterli olan insanlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok severim. Kalbimden müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Tasavvufta itaatin ve yeri önemi konusunda değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Ama tasavvufta itaatin yeri ve önemi konusunda değerli bilgilerinizi bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mürşid'le Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği 7 hadise baktığımız zaman bunun merkezinde itaat olduğunu görüyoruz. İşte şu anda ekranda bakın. Benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse zikrin meyve verebilmesi, pozitif manada bizi iki cihan saadetine ulaştırması ancak tabiyette Allah'ın bizim için seçtiği mürşidi itaatle mümkündür. Mürşid deyince akla itaat gelir. Yine benden sonra nevi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Tabiyetle birlikte itaat de başlıyor. Serruf verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim mürşidine tabi olursa, dört cepheden devrin imamın ruhu onu korumaya başlar. Benim sünnetime, Hulefai Raşid'in sünnetine sarılın, tabi olun. Bütün bu hadisler bize bir hakikati ifade ediyor. Evet, itaat dinin temelidir, itaat bir teslimiyettir. İşte başlangıcı Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum, Allah'a yönel ve eslimu lehu, ve ona teslim ol. Teslim olmak itaati gerektiriyor. Hatta bu teslim olma bir ölünün önü köşesine teslim olduğu gibi teslim olmak. Derler ki bir söz var Kelam-ı Kibar Nevi'nden. Ne zaman şemsimi buldum, aklımı bir kenara koydum. O zaman ne manaya gelir bu söz? Ben ne zamanki mürşidimi buldum, ondan sonra hep onun emirleriyle hayatı yaşadım, ona itaat ettim. Kendi aklı yorumlarıma bağlı kalmadım. İşte tasavvufta bu çok önemli bir yer tutuyor. Hatta 28 basamağın 28'i de itaate dayalıdır. Neden itaate dayalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin, mürşidin Allah'a davetiyle başlayan onun bir neticesidir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerden cehennem bekçileri size itaat etmeniz gereken nezirler gelmedi mi? Mülk 8-9-10 evet geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik, onları delalette olmakla suçladık. Yani itaat etmedik. Eğer itaat etseydik, daveti kabul etseydik, itaat etseydik, işitseydik, hak etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse dini hayatın esası itaattir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya hayatı. Birinci sual, insanların peşlerinden koştukları dünya nimetleriyle mutlu olmaları mümkün müdür? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede hayatını sadece dünya hayatına bağlayanlar, Allah-u Teala burada bir takım zevkleri tadacaklardır. Ama onların ahirette bir nasibi yok. O sebeple Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedefe ulaşması meyarında dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Birçok insan bugüne kadar denemiş, insan denemiş ve başaramamıştır. Çünkü Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için mümkün değildir. Ne kadar çok insan ben de zengin olayım, mutlu olayım diye zengin olmaya çalışmıştır. Ve çok para sahibi olmakla, mal sahibi olmakla mutlu olacaklarını düşünenler için Allah-u Teala ders mahiyetinde Hazreti Musa döneminde yaşayan Karun'u örnek veriyor. İşte Kasas suresinin 77, 78, 79, 80. ayetlerinde Allah-u Teala Karun'u zikrediyor. Allah'ın sana verdiği şeyler içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Yani buradan anlıyoruz ki nedir olay? Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Ve dünyadaki nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et insanlara ver ki ahiret yurdunu nasip olsun. Yeryüzünde fesat isteme. Allah müfsitleri sevmez. Karun ise o servet ancak benden, bendeki ilim sebebiyle bana verildi. Ondan önce Allah'ın ondan, yani dikkat edin, zenginliğini kendi nefsine bağlıyor. Allah'ın kendisine verdiğini unutuyor. Allah'ından daha kuvvetli, güçlü olandan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Ve 79, böylece ziynetiyle ihtişam içinde kavmin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Öyleyse dünya hayatının peşinden koşanlar Karun gibi zengin olmak isteyenlerdir. Ama Karun'un akıbetini ayetler bize açıklıyor. O zaman muhakkak ki o gerçekten büyük hazın, yani çok mülkün sahibidir. Ama realite de öyle mi? Değil. Allah açısından bakın, Allah-u Teala Kasas 80'de elim verilenler size yazıklar olsun. Amirup salih amel işleyenler, nefs eskisi yapınlar. Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Şimdi sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde iki grup insan var. Dünya hayatının peşinden koşanlar ve ilmi talep edenler. İşte başlangıç noktasında bu ilim verilenler Karun'a özeniyorlar ama birçok insan, ama ilim verilenler hayır diyor. Size yazıklar olsun. Amin olup salih amel işleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyip nefs eskisini yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Bu sevaba ulaşanlar, sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Öyleyse mutluluk kimlerin hakkıdır? Sabredenlerin. Mutluluk mutlaka nefsin afetlerinin azalmasına bağlı bir ortamı ifade eder. Bu yoksa o kişinin mutlu yaşaması mümkün değildir. Kim dünyaya meylederse, dünya sevgisi, ahiret sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Hadis-i şerifte dünya sevgisi her hatanın başıdır buyuruyor. Nebilal Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde iki grup insan var. Dünya hayatını talep edenler ve Allah'ı dileyenler, ilim talep edenler. İkinci sual, Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuz göstergesi nedir? Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuzun göstergesi zikirdir. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Başlangıç noktasında insanlar hepsi nefse emarede ve nefslerine uydukları için birçok hatalar işliyorlar. Böyle olunca da şeytan onlara geliyor, bu kadar hatanın arkasında sen artık kendini kurtuluşa ulaşacağını mı zannediyorsun? Hayır, öyle bir şey yok, söz konusu değil. Ama Allah Teala uyarıyor, yerlerle gökler kadar günahın dahi olsa Allah'ın rahmeti hepsini kuşatmıştır. Ve Fatır 5'te Allah Teala bu uyarıyı dikkate alıyor. Ya eyyühennâsü, ey insanlar, ne vaadallâhi hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Ölçü zikirdir. Yani zikri zikirsizliğe tercih ettiğiniz an hedefe ulaştığınız demektir. Her gün Allah'a, bu dünyaya dönük olmadığınızı, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeplerime buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsunuz, Allah'a çok zikredin. İşte çok zikir, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 12 saat ve daha fazlasını ifade ediyor. Kim 13 saatlik bir zikrin sahibi ise, o Allah'ı dünya hayatının önüne geçirmiştir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka o kime bakmalıyız? Kişi bu dünyaya değil, zikirsize değil. Demek ki dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih edenlerdir. Zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğumuzu her an Allah'a ispat etmek mecburiyetindeyiz. Hadis-i şeriften kalbinizden dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Dünya sevgisini kalpten söküp atmak neyledir? Zikirledir. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Ve onun için Allah Resul başka bir hadiste, bununla örtüşen hadiste, zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kalpleri katı olanlar, kasiyet bağlayanlar dünya hayatını tercih edenlerdir. Ama bu dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih ediyorlar demektir. Ama bu da dünya sevgisi demektir. İşte dünya sevgisini kalbimizden temizlemedikçe Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Dünyadan rağbeti kesmenin yolu zikirle gerçekleşir. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bu da yine insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Üçüncü sual, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerektiği doğru mudur? Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Necm 39'da وَاَلْنَسَلْ insan اِلَا مَاسَ insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef, ruhların da, fizik bedenlerinin de, nefsinin de, iradenin de Allah'a teslim etmektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış demekle, bu hedeflere ulaşmak için var gücünüzle çalışın demek istiyor. Evet, gerçekten de Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennet. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i müşriye tabi olsa ikinci kat cennet. Kim ruhunu teslim ederse üçüncü kat cennet. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet. Kim nefs teslimini yaparsa beşinci kat cennet. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet. Kim iradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet. Bunlar hepsi cennetler, ahiret hayatının, ahiret saadetini ifade ediyor. Öyleyse yarın ölecekmiş gibi ahirette 7 tane hedef için çalışmamızı Allah-u Teala emir buyuruyor. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi dünya çalışmasının manası da dünya saadetini kazanmak için çalış demektir. Her ikisi de mutlaka mutluluğa dönüktür. Bizi mutluluğa götürebilecek tren sadece zikir trenidir. Zikir bir kurtuluştur, bir temizlik reçetesidir. Zikir bir mutluluk vesilesidir. Zikir yaptığımız zaman en üst seviyedeki derecatı kazanıyoruz. Zikir yapan insan bire 700 kazanıyor. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetine iyidir. Alimin uykuda yaptığı ibadet zikirdir. Cahil de henüz ulaşmayı dilememesine rağmen hangi hayır işlerse 1'e 10 kazanır. Ama zikir yapan insan nefs eskesini yapmışsa nefsi emanede 1'e 100, nefsi levhamede 1'e 200, nefsi 300, 400, 500, 600, 700'e kadar. Öyleyse alim 1'e 700 kazanırken cahil 1'e 10 kazanıyor. Başka bir deyimle zikir 1'e 700 kazandırırken diğer ibadetler 1'e 10 kazandırıyor. Bir zikir bu açıdan hem ahiret saadetinin anahtarıdır. Zikir aynı zamanda dünya saadetinin de anahtarıdır. Zikretmek Allah sevgisinin kesin alameti farikasıdır. Öyleyse neyle ahiret saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. Neyle dünya saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. O sebeple Allah Resulü hadis-i şerifte hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çağır. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir vasıta görmemiştir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala dünya hayatını mutlu geçirip kıyamet günü de cennete gitmek isteyen herkese hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Biz bu dünyaya kulluk için geldik. Allah-u Teala hepimizi bu dünyaya gönderdi. Ne yapacağız? Onu tanıyacak mıyız? Bilecek miyiz? Verdiği görevleri yapacak mıyız? Bizim kıldığımız namazımıza, orucumuza ihtiyacı yok.
3: Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var onun.
4: Kendinden uzaklaştırmasın. Ben başka bir şey istemem. Biz depremden çıktık. İnanır mısın ablam? Ayağımızda bir ayakkabı bile yoktu. Nasıl çıktık hiç bilmiyoruz.
5: Allah'ın bize bir daha bu müsbeti bir daha göstermesin. Bunlara dileriz Allah'tan. Ne dileriz?
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amelimiz ulaşır. Takvamız. Yaptığımız iyiliğimiz, takvamız ulaşır. Başka bir şey yok yani.
5: Can dualarımız ulaşır.
6: Her şeyimiz ulaşır.
4: Kalben edilen her şey ulaşır. Allah her şeyi çünkü bizi bizden daha iyi bilir. İnsanın bilmesi önemli değil ki. Rabbim bilsin yeter.
2: Bu dünyanın hayatının geçici olduğunu bilmek yeterli. Hani derler ya, biri öldüğünde işte insan dünya yalan değil. Dünya yerinde yalan. Oturuyor. Bakın deprem oldu. Dünya yerinde insanlar geçip yalan. Gidiyor. Yalan olan insanlar.
4: Her şey geçici. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Bugünümüz varsa yarınımız yok. Bu depremde ben de ölebilirdim. Benim çocuklarım da ölebilirdi. Ama elhamdülillah hayattayız. Rabbim bizi bu dünyada bırakmışsa vardır bildiği vardır. Belki de kaynanama kayınbaba bakayım diye beni koydu hayatta. Bilemiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın bize ihtiyacı yok, bizim ona ihtiyacımız var dedi. İnsanların Allah'a bir faydası ya da zararı dokunabilir mi? Hayır, mümkün değil. İnsanlar yoktu, kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yoktan var etti. İnsanlar da Allah tarafından yaratılan mahluklardır. Öyleyse bir mahlukun halikine bir şey vermesi söz konusu değil. Ama halik olan sahibimiz olan Allah bizi yaratmış ve bize için gösterdiği hedef iki cihan saadeti. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamak, hem ahirette mutluluğu yaşamak. İşte bu dünyadaki mutluluğu yaşamak şu kanuna bağlı. Mutlu et ve mutlu ol. Ahirette de Allah'ın emirlerine itaat söz konusu. Evvela şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize ve Allah için yaptığımız herhangi bir şeye elbette ihtiyacı yoktur. Allah ihtiyaçtan münezzehtir. Ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefimize ulaşmamız içindir. Allah'ın bunlara ihtiyacı olduğu için değil, bizim ihtiyacımız olduğu için, bize hakkımız olan mutlulukları sağlayacağı için vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın indinde en güzele ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Allah-u Teala Muhammed Suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. وَشَقَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَدُرُ اللّٰهَ شَيْئًا Onlar Allah'a bir zarar veremezler. Allah hiçbir şeyle zarar veremezler. Ama Allah onların amellerini heba edecek. Kimler bunlar? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerime bunlardan bahsediyor. Evet, uzak delalette olanlar. Evet, bu uzak delalette olanları Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Zulmani ilme amel edenler var en alt cehenneme gidecek olan kişiler. Resul ve ayetlerle alay edenler, hidayeti gizleyenler, saadet ve küberalar, fesat çıkaranlar. Ayetler gayet açık ortada. Ama bir de seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan kafirlere, zalimlere meyledenler. Onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İster Araf 30 olsun, ister Kasas 63 olsun, ister Araf 16-17 olsun. Bunların üzerinde delalet hakkı koyuyor. Kasas 63'e baktığınız zaman ne görüyoruz? Kasas suresinin 63. ayet-i kerimesi. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُولَٰلِ الَّذ۪ينَ اَوْوَيْنَا وَاَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّ اِلَيْهِكَ مَا كُنَّا اِيَانَ يَعْبُدُونَ Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdım. Onlardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı. Evet, gerçekten çok manidar. Azap sözü üzerine hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı. Nefslerine uyuyorlardı. Evet. Kasas 63'te Allah Teala bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, dünya hayatının adım adım değerini kaybetmesi ve Allah yolundaki güzellikleri yaşayabilmemiz için mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Gerçek mürşidi bulabildiysek kapısında köle olmak lazım bence. Bize bir şey dedikleri yok. Yani Allah'ın işte zikredin beni dediği şeyler, onlar da yapın diyorlar yani.
4: Mürşit yani ermiş kişi demek, bilgili kişi demek. Yani onların bilgileri falan çoktur bizlere göre. Biz bilmiyoruz. Yani ben kendim cahilim. Ben hani ilkokul mezunuyum.
1: Günümüzde de var mıdır Allah dostları?
6: İyi insanlar çıktığı zaman Allah tarafından geldiğini düşünüyorum. Allah hani derler ya, bir kapı kapanır, sana bir kısmet açılır Allah tarafından. Sana bir dost gönderiyorlar. Bana öyle bir dost geliyor. Arada bir böyle bir şey olduğu zaman, sıkıldığım zaman böyle kurban olduğum Allah bana bir dost gönderiyor.
4: Bilmiyorum, belki de vardır ama gizlidir. Allah biliyordur ama.
2: Vardır olmaz mı? Biliyorum. Şu depremden sonra Allahu Teala eğer halen, yani dünya duruyorsa, o kullarının, o sevdiği dostlarının, bizim bilmediğimiz kullarının hürmetine duruyor. Biz biliyoruz ki dünya yüzünde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir tek kişi kalmayacak, ne kıyamet kopmayacak.
7: Siz de bir ermiş evliya tabi olmak istemez misiniz?
4: Yani böyle bir evliya nerede bulurum, nasıl ederim bilmiyorum. Şimdi kafam o kadar karışık ki, hani işte siz de biliyorsunuz bu depremden dolayı neler neler yaşadık. Doğru düzgün yani daha aklımızı toplayamadık.
0: Misafir-i Mürşid konusunda onların bilgileri bizlere göre çoktur. Ben ilokul mezunuyum dedi. Allah'ın ilmi okullardan mı öğrenilir? Hayır. Yine her devirde, her zaman umduğum gibi iki grup insan var. İlimlerini Allah'tan alanlar ve ilimlerini insanların yazdığı kitaplardan alanlar. İlimlerini Allah'tan alanlar en üst seviyede ilmi Allah'tan alan devrin imamıdır. Diğer İnsanlar da ilmi devrin imamından alırlar. Devrin imamı Allah'tan alıyor. Kavim Resulleri de, veli mürşitler de, vekil mürşitler de hepsi ilmi devrin imamından alıyorlar. Bakara 78-79'da kitabı bilmeyenler, kitabın kendisine indirdiği peygamberler ve onların mirasında Rahan'ın devrin imamı, vekaletin devrin imamı, onlar ilmi Allah'tan alanlardır. Ama ilmi Allah'tan alanların ilmini bilmeyenler, insanların yazdığı kitapları, emaniyi biliyorlar ve onunla amel ediyorlar. Peygamber Efendimiz ümmiydi. Okuma yazması yoktu ama en üst seviyede Kur'an'ı Allah'tan öğrenmiş ve öğreten kişiydi. Arap 157-158 bunu kesinlikle söylüyor. Yani kısacası her devirde öğrenenler var, öğretenler var. Öğrenenlerin en üst noktasında Allah'tan öğrenen devrin imamı var. Ondan sonra devrin imamı Allah'tan öğreniyor ve diğer insanlara öğretiyor. Kime öğretiyor? Kavim Resullerine öğretiyor, veli mürşitlere öğretiyor. Vekil mürşitleri öğretiyor. Onlar da öyle. Diğer insanlar da o vesile olanlardan öğreniyorlar ve bu şekilde silsile-i meratiple Allah'ın dini kıyamete kadar baki olarak mutlaka öğrenilecek ve öğretilecektir. Ümmiler din hakkında bilgisi olmayanlardır. Müşriklerin ve kitap sahiplerinin dışında kalanlardır. Ümmiler. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ümmiydi. Ümmilerin arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala seçmişti. Hadis-i şerifte aranızda en hayrınız benim, soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecektir. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayrısı Mehdi aleyhisselam'dır buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatü. Hasretle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Isparta'dan Adem Sevim. Bir sualim olacaktı hocam. Bu dünya hayatında başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzında bir düşünceye kapılan insanlara ne tavsiye edersiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in hanifsini Arapça dili İslam. Bu da Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti baya bayan herkesi mutlak surette ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Yani Allah'ın insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Ezeli ve ebedi din babamız İbrahim'in hanifliğini ve bu dinle de herkes mutlaka tatbik edilmesi halinde o kişiyi ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Reçete aynı, tatbik edenler mutlaka hedefe ulaşıyorlar. Onun dışında başka bir reçete yok. Hangi şartların içinde bulunursa bulunsun, hayat bize ne kadar çekilmez gelirse gelsin, hangi şartlar bizleri mutsuz kılıyorsa kılsın, hepimiz mutlu olmak imkanını fıtraten sahibiyiz. Allah-u Teala bizi öyle bir şekilde yaratmış ki fıtratımızda mutlu olmanın bütün standartları mevcut. Öyleyse nedir mesele mutlu olmanın bütün standartları mevcut? Ruhumuz Allah-u Teala zatından bize vermiş. Ve kendisine teslim etmemizi istiyor. Bu bizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracak. Fıtratımızda mevcut, bize bir fizik beden vermiş. Onu biz Allah'a teslim ettiğimiz zaman 4. kat cennet dünya saadetinin %81'i. Fıtratımızda nefsimizi bize vermiş. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin tamamı ve 6. kat cennet. Sonra irademizi teslim ettiğimiz zaman %100 ahiret saadeti ve üst seviyede %100 dünya saadeti. Öyleyse Allah bizi hanif fıtratıyla yaratmış ve bizler için vaaz ettiği din İslam dini, hanif dini. İslam Allah'a teslim olmak, biz Allah'a teslim olduğumuz zaman, 4 teslimi gerçekleştirdiğimiz zaman %100 ahiret ve dünya saadetine ulaşıyoruz. Öyleyse başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzındaki düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. Kendimizi ne kadar mutsuz hissedersek hissederim, biz mutlu olabiliriz. Allah böyle söylüyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel, bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Yani bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Bu dergahta herkes mutlu olabilir. Herkese kapılarını sonsuz boyutlarda Allah-u Teala açmıştır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre dünya hayatının daima ikinci planda kaldığı bir noktaya ulaşabilmek Allah'ın adını çok zikretmekten geçiyor. Sizce zikir yapan insanın dünyaya bakışı nasıl değişir?
4: Zikir yapan insan nasıl Allah'a kendini yakın hisseder? Hani bu dünyanın geçici olduğunu bilir. Hani her şey, biz dünyaya geldik ki gülük oynamaya, gezmeye, tozmaya değil. Hani insan düşünür bu dünya geçici. O yüzden de ben ahiretim için bir şeyler yapıp insanlara

0: Sandım ki mahşeri yaşadık, yarı mahşeri yaşadık. Bir şeyler öğrendi insanlar diye düşünürken maalesef zerre kadar hiç ne merhamet, ne korku, ne dehşet insanlarda maalesef kaybetmişler benliklerini, insanlıklarını. Bu gidişat nereye gidiyor? Rabbim insanlara hidayete erdirsin.
1: Misafirimiz efendinden sonra insanlar bir şeyler öğrendi diye düşünürken zerre kadar merhamet, korku yok insanlarda. İnsanlıklarını kaybetmişlerdi. Yaşanılan musibetlerden ders çıkartmak önemli midir? Elbette. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede musibetleri insanlar ders alsınlar, Allah'a yönelsinler ve Allah Teala da onları mutluluğa ulaştırsın diye veriyor. Burada da iki grup insan var. Hangi konuyu incelersek inceleyelim iki grup insan söz konusu. İşte bu musibetlerden ders almayanlar. Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama musibetlerden ders alanlar da var. İşte Allah Teala Bakara 155'te biz onları korkuyla açlık ve maldan candan eksilmeyen imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olanlar ruhlarını Allah'a teslim eden ve Allah'a döneceğiz diyenler. Onların üzerinde selavat ve rahmet vardır. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala musibet isabet ettiği zaman Allah وَمَا سَعَبْ مُسُولِدِنْ اِلَّا بِذْنَا Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. وَمَنْ يُمِي اللّٰهِ يَعْتِ قَلْبُهُ Ama kim Allah'a amin olursa Allah Teala onun kalbine hidayet ulaşır. Bakara 156-157'de açıkça bunu ifade ediyor. Musibet insanı acıtan, inciten, sıkıntıya sokan, onun huzurunu kaçıran bütün olayların adıdır. Kime bir musibet isabet etmişse orada mutlaka Allah'ın izni vardır. Allah o musibet ve musibetin isabet ettiği kişiye bir ders vermek istiyor. Onun bir şeyi öğrenmesini istiyor demektir. Bu musibetlerde imtihan edilen insanlar iki ayrılırlar. Allah için yaratıldığının farkında olmayan insanlar Allah'a küser hatta isyan ederler. Musibetlerden ders almamışlardır. Ama ötekiler musibetlerden pozitif netice çıkarıp da Allah'a ulaşmak için bir vesile sayanlardır. Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlardır. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı onların üzerinedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimizin ümmetiyle, mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz. Muhterem hocam müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin ümmetiyle selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur? Evvela Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyadaki bütün mutlulukların hepsini toplayın, cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki meşakkatlerin hepsini toplayın, cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ve gerçekten de Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Aslında kafir bu dünyada da cehennemde, öldükten sonra da cehennemde. Mümin de bu dünyada cennette ama ahirette de cennette. Ama az evvel ifade ettiğim gibi müminin yaşadığı bu dünyadaki mutluluk cennet mutluluğun yanında bir zindan hükmünde. Kafirin de ahiret hayatında yaşadığı azapla bu dünya azabı karşılaştığında bu dünya onun için bir cennet hükmünde. Olaya böyle baktığımız zaman evet doğru. Mukayese yaptığımız zaman Allah-u Teala sonsuz ve bütün mutlulukların sinesine topladığı bir cennet hayatı elbette bu dünyanın sıkıntılı hayatından çok daha güzeldir buyuruyor. Bu sebeple dünya hayatı cennete göre gerçekten bir zindan sayılabilir

0: Hadis, dünya mümin zindanı, kafirin cennetidir. Tekrar ediyoruz. Bu dünyadaki bütün mutlulukları toplayın. Hepsinin cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca cennetteki mutluluklarla dünyada yaşanan mutluluklar mukayese edildiği zaman buradaki mutluluklar cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile olmadığı için bir zindan hükmünde mümin için. Ama kafir de o ölümden sonra yaşayacağı sonsuz azapla bu dünyadaki yaşadığı sıkıntılar mukayese edildiği zaman buradaki sıkıntılar ahiretteki yaşayacağı azap karşısında bir cennet hükmünde. Ama ikisi de aslında olayı bu şekilde ifade edilebilir. Dünya mümin zindanı, kafirin cenneti. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Balıkesir'den bir kardeş muhterem hocam. Birinci suali vuslatla beraber ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi beka makamına ulaştığında taati için farklı bir ruh mu yaratılıyor? Evet. İndi ilahide olan bir ruh. Artık o namazları bekadaki olan kişi namazları namazı huzur namazına iştirak ettikten sonra o seccadesinden tahtına gidiyor ve namaz vakitlerinde oradan iniyor. Ama her halükarda o indi ilahide kendisine verilen tahtın üzerinde. İkinci suali vuslattan sonra kişi fıska düşerse Allah'ın zatında yok olan ruhu tekrar yaratılıp iade ediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Yani fıska düşen kişi eskiden hali neyse aynı haline avret ediyor. Ama bu da yine Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesinde dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirdiği için. Zalike bi enneme estahabel hayatı dünya ilal harite. Yani ahiret hayatı var, dünya hayatı var. Dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçiriyor. Bursa'dan bir kardeşim mütevelli hocam. Kalem suresi 4. ayet-i kerimeyi nasıl idrak etmeliyiz? Kalem 4'te Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah Teala Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok üst seviye bir ahlak ile yaratmıştır. Evet. Ve enneke alâ hulikin azim. Muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Din ahlaktır. O zaman Allah Resulü üst seviyedeki bir ahlak üzere yaratılmıştır. Kalü bela gününde ezelde ilk Allah'a teslim olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Zümer suresinin 11. ayet-i kerimesi olsun. Diğer birçok ayetlerde ben teslim olanların milkiyim. Kul eni ümürtü enne abdullahi muhlisen lehuddin. 12'de Zümer 11'de 12'de ve ümürtü illa nekune evvelen müslümin. Teslim olanların ilki olmakla emrolundu. Öyleyse evet doğru. Hollanda'dan bir kardeşim muhterem hocam. İbadetlerimizi hakkıyla ve severek yapmak için nasıl zevk haline getirebiliriz? Zikrimizi arttırarak. Sevgili kardeşlerim, her türlü güzelliği size mutluluğa çevirecek olan şey zikirdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Dualarımızın kabul olması hangi şartlara bağlıdır? Kişinin liyakatine bağlıdır. Muhterem Efendimiz her zaman bize iki tane üçlüden bahsediyor. Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. İşte en üst seviyedeki Allah'ın kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Ama liyakat ve mükafat kanunu kesinlikle şuna bağlıdır. Gayret, himmet, nusret ve iştiyakımıza iştiyak, Allah yolunda Allah için yapılan hizmetlerin, hizmet talebinin muhtevasını içeriyor. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, çocuklarımızı güzel ahlaklı görürlüsün. Başkalarını seven, saygı gösteren kişiler olarak yetiştirmek nasıl mümkün olabilir? İslami terbiye ile yetiştireceksiniz. Allah Teala Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evladı yanınızı yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun diyor. Ulaşmayı dileyen yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladı yanınızı koruyun. Neyle mümkündür? İmanla. Allah Resulü diyor ki eski toplumların derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse ahiret saadeti, cennet kesinlikle imanla Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, hangi hocaya hidayeti sordumsa doğru yol dedi. Doğru yol nedir, bu yolda nasıl ilerlediğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'a muhalif ayak kavramı için boşaltarak söyledikleri tanımlamalar hepsi zandır. Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tahtında yaratmıştır. Sonuç hedeftir. Sebep de bizi o hedefe ulaştıran vasıtalardır. Olay buysa o zaman istisnasız yol varsa o yol bizi bir hedefe ulaştırıyor. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere yolun, yani Allah'a ulaştıran yol. Bir yol varsa yolcuları da var ve bu yol yolcularını bir yere, bir hedefe ulaştırıyor. Örneğin bir misal vermek gerekirse Ankara-İstanbul yolu, bu yol üzerinde olan yolcular hedefleri Ankara ise Ankara'ya ulaşıyorlar, hedefleri İstanbul ise İstanbul'a ulaşıyorlar. Ama bir yol var ve yolcular var. Öyleyse doğru yol deyince bir hedefe ulaştırmıyor. Yuvarlak bir laf. Ama sırat-ı müstakim, sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan yol. Ve bu yol Allah'a ulaştıran yol. Bunu nereden anlıyoruz? Yunus 25-26'dan anlıyoruz. Vallahi yed'u ila dar-ı selam. Allah Teala teslim yolda olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatı bütün insanlar için hedef. Davet ediyor bu hedefe. Ve bu daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani kendisine ulaştıran yola. Kim onun davetini kabul etmişse Allah Teala onu söylüyor. Allah'ın zatı hedef ve Allah zatına davet ediyor. Daveti kabul edenleri de kendi zatıyla o kişi arasında fizik ötesinde mevcut olan sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu yolda zikirle ilerleyen. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Çevremdeki insanlarla anlaşamıyorum. Başkalarının yaptıkları hatalar rahatsız edici. Davranışlarını affedemiyorum. Mutlu bir insan olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, şartsız affetmen lazım. Şartsız iyilik yapman lazım. Yani din sevgi ve hoşgörüden ibarettir. Mutlu olmak istiyorsan bu. Affedemiyorum diyorsan o zaman henüz nefsindeki afetler sebebiyle. Ama zikrini arttırarak o afetler azaldığı zaman yavaş yavaş onları affetme oranının arttığını göreceksin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfak'ında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaz-ı Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Bu Allah'ın...
0: Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Harun Kur'an.
1: Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizde. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hemen akla bir sual geliyor. Şu an Kur'an'daki İslam yaşanmıyor mu? Evet, şu anda Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Yaşanan İslam, geleneksel İslam tatbikatı içerisinde İslam'ın 5 şartı söz konusu oldu. Yunus'un da ifadesiyle söylemek gerekirse sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadetle sanma ki biter zahid işi, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfansız Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hiç kimse için mümkün değil. Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ Biz sana mesani ikinciden yediği, yedili olarak ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Yani Kur'an-ı Kerim bir lafzın manası ve yedi ruhu söz konusu. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarıdır hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. O zaman günümüz geleneksel İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır. İfade ettiğimiz gibi İslam'ın 5 şartıyla bir din yaşanıyor. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerin tamamını değil bir kısmını muhtevasına alıyor. Ama vasıta emirlerin içerisinde hayati önemi haiz olan ibadetlerin sultanı zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenendir. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğretenler var. Her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler var. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içerisinde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan bir topluluk kıyamete kadar var olacaktır. İşte bu Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar, onlar Kur'an öğreten topluluğu ifade ediyor. Allah Teala Kur'an'daki İslam'ı Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisiyle 7 safa 4 teslim olarak bize sunuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, ihlas-ı irşada ulaşmak 6. safa ve iradenin teslimi 7. safa. Yani Kur'an-ı Kerim 7 tane hedef emri muhtevasına alan mucize-i baki Allah'ın korumasında olan yegane kaynak, yegane kitap. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Her iki hadiste de kaynak olarak, birinci olarak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim zikredilmiş. İster ehli beytim, ister sünnetim desin. Bu da Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, tatbikatıdır. Hem öğrenilmesi hem yaşanmasıdır. Ama sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne işaret ediyor. Ne diyor? Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani emanet olan Kur'an-ı Kerim'in tatbikattan çıkacağını bize haber veriyor. Evet, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet Allah'ın kitabı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu kitabın gelecekte Mehdi Aleyhisselam döneminde tatbikattan çıkacağını bize hatırlatıyor. Onunla birlikte huşu da din tatbikatından çıkacak. İlk kaldırılacak şey emanet ve huşu. 14 asır evvel Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam ne diyor? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tahassin hazel Kur'an-ı mahşûle. Resul dedi ki ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an-ı Kerim'i terk etti. Acaba Kur'an-ı Kerim nasıl terk edilmiş? Kur'an'daki İslam neden yaşanmıyor? İşte sevgili kardeşlerim, birileri bir araya gelmiş ve demişler ki İslam, İslam'ın beş şartından ibarettir. Ve kim bu İslam'ın beş şartını yerine getirirse o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, az evvel de ayetlerle sabit ki Kur'an'daki İslam, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 tane hedef emirden oluşuyor, 7 safayı ihtiva ediyor. Ve Nebire Sultan Peygamber Efendimiz'e 23 sene boyunca tabi olan sahabe 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar, insan-ı kamil oldular. Hepsi veli mürşit oldular. Veli mürşit olduklarını nereden biliyoruz? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinden Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o yoldur. Sahabe 23 sene boyunca acaba bu seviyeye nasıl ulaştı? Hemen kısaca bir kere daha ifade edelim. Hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Hepsi Rad 21'ye göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Hepsi Zümer 18'e göre nefs teslimini yaptılar. Hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar, irşada ulaştılar. Hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. İşte Yusuf 108 bu hülasanın, bu hayatın özetini ifade ediyor. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek, kimdir Allah'ın zatını gören? İrade teslimini yapan. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz ey sahabe. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette, aynı cennette beraber olacaklardır. İşte hepsi an cennetin sahipleri. Kim ki Allah'ın zatını görüyor veli mürşitse, kim ki doğmadan evvel seçilmiş Allah'ın veli resulüyse, kim ki bunların içerisinden seçilmiş en üst noktada Allah'ın tasarrufunda devrin imamı ise bunların hepsinin gideceği cennet an cennetleri ve bunlar Allah'ın zatına şahit olanlardır. İşte bu sebeple Allah Resulü, ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennete birlikte olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan 8 milyar insan yaşıyor. Bu 8 milyar insan da hayattayken Allah'ın zatını görme potansiyeline sahipler mi? Evet. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala herkesi Hicr 26'da belirtildiği gibi bir fizik bedenle yaratmış. Herkesi Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Herkesi Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla mücehhez kılmış. Herkes serbest iradenin sahibi, herkes aklın sahibi. İşte üç vücut serbest irade ve aklın standartları içinde hayatı yaşayan insanlara Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında nefs-i emmaredeki bütün insanlar şu anda slaytta görüldüğü gibi üç vücut serbest riyada aklın muhtevası içerisinde ve şeytanın %100 tesir sahası içinde hayatı yaşarlar. Yani her olayda şeytan devamlı nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle aklı kandırıyor ve kişiye şer işlettiriyor. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında yaşadığımız her olay ya bize derecat kazandırıyor ya bize derecat kaybettiriyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, sizi şer zannedersiniz ama belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki siz şer zannedersiniz, hoşunuza gitme gider ama onlar şerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanı her an değerlendirme sistemine baktığımız zaman derecat sistemini görüyoruz. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَا عَمِلُوا
1: Her an mutluluk programında bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi.
0: Her amelin bir derecat karşılığı vardır. En'am 132. وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَا عَمِلُوا Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz Allah-u Teala'nın Mahkeme-i Kübra'da kıyamet gününde bizi hesaba çektiği zaman amel defteri üzerinden değerlendiriliyoruz. Bu amel defterinde de ne var? Kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler var. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla ise o kişinin gideceği yer cehennem. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise o kişinin gideceği yer cennet. Öyleyse Allah-u Teala bizden ne istemiş oluyor? Her saniye, her an Allah'ın kullanma kılavuzu, kutsal kitaplardaki 7 sabah 4 teslimi yaşama açısından kullanma kılavuzuna uygun bir hayat yaşamamızı istiyor. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Derecat kazandığımız her olay bizi mutlu eden bir olaydır. Derecat kaybettiğimiz her olayda bizi mutsuz eden azabı yaşadığımız olaydır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar kolay ki her şey. Allah bütün insanları çok seviyor. Herkesin mutlu olmasını istiyor. İnsanlar için vaaz ettiği hedef mutluluk. Bütün insanlar da mutlu olmak istiyorlar. Ama gelin görün ki manzara-i ümmiye işte öyle değil. İnsanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Acaba neden? İşte iblis denen insanların baş düşmanı Kur'an'daki İslam'ı insanlara unutturmuş ve insanları zanlarına tabi bir din hayatı içerisinde mahkum etmiş. Onları esir kalmış. Öyleyse her devirde iki grup insan var. Allah'ın vahyine tabi olan kutsal kitaplardaki dini, tek dini yaşayanlar, bir de zanlarına tabi olanlar, dinde fırkalara ayrılanlar. İblis Allah'ın emrine asi olunca, Allah'tan aldığı müsaade gereğince bana kıyamete kadar müsaade verir. Allah-u Teala müsaadeyi veriyor ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْ مِنْ سَزَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِقِنِ الْمُؤْمِنِينَ İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana tabi oldular, zanlarına tabi oldular. Zanların hepsi şeytan kaynaklı mı? Evet. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu şöyle veriyor. وَمِنْ اُمِنُونَ لَا يَعْنَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَهُمْ يَزِنُونَ Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece insanların zanları olan emaniyeyi, kuruntuları verirler. İşte sevgili kardeşlerim, günümüzde Kur'an'daki İslam yaşanıyor, emaniye ile bir din tatbikatı yaşanıyor. Bu sebeple de İslam alemi her nerede varsa bir kavga içinde kaosu yaşıyor. Sıcak çatışmaların olduğu coğrafyaların hepsi İslam coğrafyası. Halbuki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe en dipteki bir durumdayken 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde asr-ı saadette ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, size Ütopya gibi gelebilir ama günümüz için de bu geçerli. Çok kısa bir süre içerisinde bu dünyada asr-ı saadeti yaşamak mümkün. Ama neyle? Allah Teala'nın kullanma kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'le. Bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan devrin imamıyla. Evet. İnsanlar Kur'an'daki İslam'ı unutmuşlar. Çünkü din öğreticileri Kur'an'daki İslam'ı bilmiyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın terk edildiği bir zaman diliminde ne buyuruyor? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri. Fitne oradan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki din öğreticileri fitne kaynağı. İşte açık ortada hadis. Onun için Allah Resulü bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimdir kalbiyle cahil olanlar? Her saniye her an Allah kalbe bakıyor. Kalptekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İnsanların ne cinsleriyle, ne mallarıyla, ne şan ve şöhretleriyle Allah'ın ilgilendiği şey değil. Allah'ın insanda devamlı nazar ettiği yer kalptir. Ve kalbe baktığı zaman 7 ayet gereğince eğer o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir Yunus 7'ye göre ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Bu kadar kesin mi? Evet, bu kadar kesin. Çünkü neden? 2 ayet-i kerime dikkat edin. Yunus 7'ye göre kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ayetlerden gafil. Yunus 45'e göre kim kalpten ulaşmayı dilemiyor ayetlerden gafilse o hüsrandadır, gideceği yer cehennem. Yunus 45. Kad hasirellezine kezebu bilika Allahi ve mekanu muhtedin. Sevgili kardeşlerim, hakikat bu kadar açık ortadayken yıllardan beri muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle Kur'an unutulmuş, Kur'an'daki İslam yaşanmıyor, İslam alemi tamamen zanlara mahkum olmuş demesine rağmen İnsanların kılı kıpırdamıyor. Bir kere sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanların dostu. Gerçekten bütün insanların dostu. İnsanlar hangi azgınlığın içinde olursa olsun Allah onların da yardımcısı. İşte Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Ne diyor? وَمَنْ لَا يُجُبْ لَعَيَّ اللّٰهِ Kim Allah'ın davetine icabet etmezse فَلَيْسَ مِنْ مُجِزْنِ فِلَرْدِ O Allah yeryüzünde aciz bırakamazlar. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِي اَوْلِيَا Onların da Allah'tan başka dostu yoktur. اُلَٰيكَ بِدَلَالِ مُبِينَ Onlar apaçık delalettedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanların dostu. Onları çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor ve mutlu olmalarından başka bir şey istemiyor. Mutlu olmak nedir? Bir dilektir. Sevgi mutluluğun anahtarı ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin alameti farikası mı? Evet. Sadece bir dilek. Bütün insanlar akil ve bağlı olduğu noktadan itibaren hayatta olan Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı devrin imamıyla, veli resullerle, veli mürşitlerle, vekil mürşitlerle devamlı Allah'a davet olunuyor. İşte Resulullah'ın ve sahabe konu, konferans konusu ise Yusuf 108 bu açıdan çok manidar. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte kim bu daveti kabul ederse o da Allah'ın dostudur, Allah da onun dostu. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin dostunuzsa hiç dostun cehenneme gitmesini ister mi? Ne diyorsunuz? Allah'ın sevdeki dostunuz. Allah sizin cehenneme gitmenizi istemiyor. Hepinizi cennetine almak istiyor. Ve cennete gitmek o kadar kolay ki bir dilek. İşte bu sebeple diyoruz ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek hem Kur'an'ın giriş kapısıdır hem de cennetin giriş kapısıdır. O zaman kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Gideceği yer cehennem. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gideceği yer cehennem ve asla ve asla Kur'an kursağından geçmez. Ama sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları çok seviyor, mutlu olmasını istiyor. Ve biz de diyoruz ki kim ki insanı severse, insanları mutlu ederse en üst seviyede mutluluğa ulaşır. İşte bu sebeple hepinizi çok seviyoruz. Mevla'nın ifade ettiği gibi 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikati asidir. Biz şu dünya üzerinde 8 milyar insana sevgi gözüyle bakıyoruz ve diyoruz ki gelin. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ne diyorsunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Kalpten dileyip dilemediğimizin bir sağlaması var mı? Var. Şu anda kaç kişi Allah'a zikrediyor? Evet. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Evet, Allah Allah diye kalbinden bu zikri yapan kişi, o kesinlikle kalpten ulaşmayı dileyen kişidir Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, iblis denen insanların baş düşmanı öyle bir tuzak kurmuş ki insanlara kurtuluşa ulaştıracak hayati önemi haiz olan iki şeyi din tatbikatından çıkartmıştır. Bir kere daha söyleyelim. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Kur'an'ı unutturmuş ve zikri unutturmuş. Zikri din tatbikatından çıkartmış. Şu anda İslam'ın 5 şartının içerisinde yetmez. Ne 32 farzın ne 54 farzın içerisinde zikir yok. Bundan önce hayatı önemli haiz olan ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi ayetlerden gafil. Kur'an artık onun için söz konusu değil. Zikir yoksa huşu yok. Ve bakın dikkat edin. 14 asıl evvelinden Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İlk kaldıracak şey emanet ve huşu. Yani Kur'an unutulacak ve zikir din tatbikatından çıkacak. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an yoksa, zikir yoksa din yoktur. Neden öyle diyoruz? İsterseniz beraberce ayetlere bakalım. İşte Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Ulaşmayı dilemeyen şirkte mi? Evet. Rum 31'e göre münibine iley ve takku ve aklı müsala ve la takun münemişlik. Yani ulaşmayı dileyen takva sahibi olanlar şirkten kurtulanlardır. Diğerleri şirkte olan dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet sevgili kardeşlerim. Siz kalpten ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala şirkten kurtarır ve mutlaka ama mutlaka sizi Allah'ın sizin için tayin mürşide ulaştırır. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden herkese Allah'ın mürşid gösterme garantisi Kur'an'da yer almış durumda. Yetmez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Onun ruhunu da Allah kendisine ulaştırmayı garanti altına almış durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu gibi bedava dostlar, bedava, bedava yaşıyoruz. Bir dilek: Allah insanların dostu ve Allah insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Yani Allah insanı, herkesi cennetine almak istiyor. Ama insana da serbest irade vermiş. O serbest irade sahibi insanın da Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Evet, ben cennete gitmek istiyorum diyen kişi cennete gidemez. Ama kim kalpten ulaşmayı dilerse cennet ona bedava. Mutlak surette. Çünkü Allah Teala men kâne yercu lika Allahi fenni azâril ad. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ankebut 5'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah Rahim esmasıyla tecelli eder, 7 Furkan'ı verir. Allah Rahim esmasıyla tecelli eder, mürşidi ona gösterir. Allah Rahim esmasıyla tecelli eder, zikri ona sevdirir ve onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle 3. cennet ve dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona verir. İşte Allah herkesi kendisine veli mürşid, Allah herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Nereden biliyoruz? Yunus 62-64. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu kanu yettekun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar aminu, takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı ve gökler yaylar kadar olan Allah'ın cennetine koşun tek bir dilekle. Allah hepinizi, 8 milyar insanın 8'ini de cennetine almak istiyor ve sadece bir dilek: Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse 7 ayet gereğince onu delalette bırakır. Bir 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Delalette kalır ve 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor 7 ayet gereğince ve mürşide tabi olan herkesin mutlak surette ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve gideceği yer cennet. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte sevgili kardeşlerim, dikkat edin, 14 asır ve 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde sahabenin Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın da onların ruhunu kendisine ulaştırması, veli kılması, peşinden de veli mürşit kılması, Resulullah'a tabi olmaları ve Allah'a davet etmeleri bu kısa öğretinin muhtevası içerisinde gerçekleşiyor. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Onlar Kur'an'ın bir lafzı manası ve bir ruhuna ulaştılar. Ve onlar devrin imamıyla adeta yek vücut oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Hadid 21 ve Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesi. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'ın ve onun Resulü'nün insanlar için inanç hazırlanmış cennete koşun. Al-İmran 134, 133, 133. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Mağfiret bir dilektir, günahların örtülmesi bir dilektir ve kalpten ulaşmayı dilemeniz halinde bunların hepsi Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah söz vermiş. Hem Şura 13 hem Rad 27'ye göre kim dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sizi sahip kılacaktır. Öyleyse
1: bugünkü konumuz vekil olmak, muhafız olmak.
0: Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın giriş kapısı bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Peşinden zikir. Zikirsiz bir huşu olabilir mi? Hayır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu garanti altına almış. اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُمْ لِذِكِ اللّٰهِ وَمَعْزِينَ الْحَقِ. Her devirde insanların %10'ların azı insan tağutlar, cin tağutları oluşturuyor. Allah onları seçmiyor. Ama geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor ama bu seçilenlerden de kim kalpten ulaşmayı diye zikre başlarsa onlar kurtuluştadır. Ama bakın Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوْتِ الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِ فَتَعْلَى اَمْعَامَتْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları kalpleri katılışan kimseler gibi olmasınlar. Demek ki zikri unutanların kalbi katılaşıyor. O zaman bu kalbi katılaşan insanlar Kur'an'ı öğrenebilirler mi? Hayır, Kur'an kursaklarından geçmez. Çünkü artık onlar şeytana bağlı kişilerdir. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلُفْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Şeytanın ilkaları kalbi kasiyet bağlayanlarla kalbi hasta olanların üzerinde tesir sahası içerisindedir. Öyleyse kalbi kasiyet bağlayanları kullanan kimdir? Şeytan. Kalbi hasta olanları kullanan kimdir? Şeytan. Şeytan da insanları zanlara mahkum etmek suretiyle onları Kur'an'dan ve zikirden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi, 8 milyar insanı Kur'an'a, Kur'an'daki İslam'a ve Kur'an'daki İslam'ın öğrenilmesi için Allah'ın en büyük ibadeti olan zikre davet ediyoruz. Zikir, zikirle huşu sahibi olursunuz. Hadis 16, zikirle mürşidinize ulaşırsınız. Hacet namazını kılmanız halinde Bakara 45-46 Allah size mürşidi gösterir. Kimlere gösterir? Huşu sahiplerine. Zikirle ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kalbiniz mutmain olur. Zikirle fizik vücut teslimini yaparsınız sahabe gibi. 18 saat zikirle. Allah'ın bütün emir ve nehirlerine itaat edersiniz. Zikirle nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bu zikir daimi zikir. İşte daimi zikre ulaştığınız an artık yerin göğün melekütünü Allah-u Teala sırlarını size gösterir. Ve zikirle irşada ulaşırsınız, ihlasa ulaşırsınız ki Allah Resulü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Ve zikirle iradenizi Allah'a teslim ederek sahabe gibi siz de Allah'a davet eden ama nasıl? Allah'ın zatını görerek Allah'a davet eden Allah'ın veli müşteri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin Allah'ın zatını görme potansiyeline sahip olduğunuzu hiç unutmayın. Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemeniz ve Allah'ın hacet namazıyla huşu sahiplerine gösterdiği mürşide tabi olmak ve çok kısa süre içerisinde 4 teslimi gerçekleştirerek sahabe gibi, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Allah'ın bütün dostları gibi en yakın Allah'ın dostu, veli, mürşidi olmak ve böylece mutlu ederek en üst noktada mutlu yaşamak hakkına herkes sahip. Sadece bir dilek. Hepinizin sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamanızı, 7 sabah 4 teslimi yaşamanızı Efendimizin ve Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini, sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Siz de bu konuşmalardan nasibini almış. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kur'an'ı unutmak istemiyorum. Ayetlere iman etmek istiyorum. Ben de zikri hayatıma tatbik edip zikri unutanlardan, kalbi kasiyetlerden kasiyet bağlayan insanlardan olmak istemiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman ayağa kalkın, sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının bir sene daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine İtaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu,
0: Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrillah şefakatu halkillah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nankörlük ve şükür. Birinci sual, Allah'a karşı nankörlük etmenin önüne nasıl geçebiliriz? Nankörlük nefsimizin 19 hasletinden bir tanesi, ruhun 19 hasletinden bir tanesi de şükürdür. İnsanoğlu

karşına nankör olmamamız için Allah'ın bize verdiklerini, o vasıta her ne olursa olsun, vasıtaları Allah'ın emrinde kullanmak durumundayız. Bizde olanı başkalarına mutluluk vermek için değil, nefsimizin bir afetini tatmin etmek için kullanıyorsak, o zaman yanlış yapıyoruz demektir. Bize verilenlerin hepsinin başkasının mutluluğu istikametinde kullanmamız gerekir. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ı bize verdiği nimetlerden dolayı seviniz. Biz her ne veriyorsak başkasına, o bize Allah'tan gelmiştir. Allah bize veriyor ki biz de başkasına verebilelim. Öyleyse bunu gerçekleştirdiğimiz an biz o zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin İbn-i Selem'e söylediği bir husus var. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak Allah'ın bize verdiklerinin şükrünü eda etmemiz söz konusu. Allah Teala Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ اَعْمَالُكَ لَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden, cehennemliklerden olursunuz. Zümer 66'da ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. بَلِلَّهِ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Öyleyse kim ki Allah'a kul olmuşsa o şükredenlerdendir. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte bu standart içerisinde Allah Teala olaya bakmamızı buyuruyor. اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. İkinci sual, şükredenler kimlerdir? İşte Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz onu yola ulaştırdık. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Ne zaman nefsimize uyarsak küfredenlerden, ne zaman ruhumuzun talebine uyarsak da şükredenlerden oluyoruz. Şükretmekle nankörlük birbirinin tamamen zıttıdır. Şükür ruhumuzun bir hasreti, nankörlük ise nefsimizin bir afeti. Hamd etmemenin de karşılığı gene nankörlüktür. Allah Teala'na bize verdiği manevi nimetlerinden dolayı hamd ediyoruz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetlerden dolayı da şükrediyoruz. Nasıl Allah Resulü Allah'ın katına şükürle çıkılır? Hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse hamd etmesek şükretmemiş oluyoruz. Nankörlük ediyoruz. Allah'ın verdiği fiziki nimetlere şükretmemiz, fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Nefsimizin, ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi şükürdür ve hamddır. Şükreden nankörlük etmeyendir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şükredenlerden olurlar. Şükür onların davranış biçimlerini teşkil eder. Zikir

0: O kişi her gün biraz daha Allah'a şükreden bir pozisyona getirir. Onun için Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde "Veskurûni yezkurkum veşkurûlü ve lâ tekfurûn." Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, nankörlerden olmayın. Allah'ın bize verdiği rahmete karşı şükretmemiz için hamd etmemiz, faziletlere hamd etmemiz, selavata, selavat nuruna hamd etmemiz, sekinet nuruna hamd etmemiz, bize verdiği bütün nurlara Allah-u Teala'nın hamd etmemiz ki bunlar manevi nimetlerdir. Hamd etmemizi Allah-u Teala mi buyuruyor? Ama Allah-u Teala'nın bize verdiği maddi nimetlere de şükretmemizi emir buyuruyor. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesi midir? Evet, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesidir. Küfrani nimet diyor Allah Teala. İmam-ı Ebu Azam Mani Hazretleri ile ateist kişi arasında geçen köprü kıssasına baktığımız zaman nankörlük kelimesi, inkar kelimesi aynı kökten geliyor. Örtmek anlamına, reddetmek anlamına, hakikatleri gizlemek anlamına kullanılıyor. Ne yazık ki insan tabiatı hep böyle yapmıştır. Allah'ın insanlarına nankörlük etmiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini inkar etmiştir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Ulaikellezine keferu bi hayati rabbihim ve likahi habitat amaluhum. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederse onların amelleri boşa gidiyor. Onlar amelleri boşa gidenler küfrani nimette bulunanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, şükretmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bizlere verdiği nimetlere karşılık nankörlük etmemizi değil, Allah'a ulaşmayı dileyerek şükredenlerden olmamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Yani Allah'a ulaşmanın yolu sadece şükür değildir. Biraz da gönül ve kalp güzelliği de çok önemli. Bazı insanlar vardır, hani ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a olan inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşmanın bence mümkün olduğunu da ben düşünüyorum yani.
3: Bana göre Allah'a ulaşmak şurada biten bir durum. Ama bunu gerçekten isteyen yapabiliyor. Şuradan gelen bir durum.
4: Annemiz sofra kuruyor mesela. Bizim her şeye şükretmemiz lazım. Nankörlük etmememiz lazım. Allah'a şükür edip daha Allah'a yaklaşmış oluruz.
3: Zaten bizim en büyük problemlerimizden biri şükürsüzlük. X bir araba aldınız veya Y bir ev aldınız. Şimdi bununla mutlu olamadığımız için, buna nankörsüzlük yaptığımız için zaten biz hep bu durumdayız.
1: Böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de ermiş evliyalar gibi sana dost olmak istiyorum.
2: Herkesin olabilir. Benim ama öyle bir talep hiç olmadı.
3: İsmim Gökhan. Finalde öldüğümde Allah-u Teala'ya kavuştum. Arkamda bir iz bırakayım. Yunus Emre nasıl bir iz bıraktıysa ben de aynı izi bırakabilirim.
2: Onların yükseldiği mertebeye yükselebilmek bana göre çok da mantıklı bir şey değil. Yani bu duayı yapmak çok mantıklı bir şey değil.
4: Çok isterim. Yani namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun bunların hepsini yapıyoruz ama daha katını yapmak çok isterim. Ona yaklaşmak isterim yani. Allah'ım ben ölmeden önce sana ulaşmak, evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak için kalp güzelliği çok önemlidir. Bazı insanlar vardır, ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşılabilir. Allah'a göre kalbi temiz insan kimdir? Allah'a göre kalbi temiz insan daimi zikrin sahibi olan kişidir. Bir insanın o daimi zikre ulaşabilmesi için evvela ruhun teslimiyle 3 saat zikre, fizik vücut teslimiyle 18 saat zikre, nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşması lazım. Bunu da ancak 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmakla gerçekleştirebileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hiç kimsenin kalbi başlangıçta temiz değildir. Herkesin kalbi baştan aşağı karanlıklarla doludur. Ve kalpte küfür kelimesi vardır. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girersin, nefs seskesine başlarsınız. Zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlarsa, ancak bu standartlar içinde yavaş yavaş nefsimizin kalbinin zulmetten nura doğru çıktığını göreceğiz. İşte Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu minezzulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Vellezine keferu avliyamı tağute. Ama kafirler dostu, kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Hadis-i şerifte temizlik imandandır. En nezafetü minel iman. Bir başka hadiste öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa kalbine iman yazılacağı için o noktadan itibaren nefs eskesine başlar. Ve nefs eskesiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi en sonunda nefsin teslimiyle kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbi tertemiz birisi olur Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın nimetlerinin bilincinde olup ona şükrümüzü göstermemizi sağlayan en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
2: Her zaman Allah'ın varlığının bilincinde olarak yaşamak, onu unutmamak, onun koymuş olduğu bütün her şeyi kabul etmek anlamına geliyor.
3: Zikir yapmanın en büyük faydalarından biri Allah'ı hatırlamak.
4: Allah daha bir gönül bağlılığıyla yaklaşıyorsun Allah'a. Allah'ı daha hatırlıyorsun her yerde. Onun gönül bağ sevgisini kazanıyorsun. Şükrediyorsun.
1: Ha, mutlu olur mu? Ne hisseder?
2: Olacaktır bence. Olabilir. Bazen böyle kendinize baş başa kaldığınız zaman bir yaratıcının olduğunu, hani değil mi? Onun farkına varıyorsunuz ve ondan ona tapıyorsunuz yani. Ondan bir imdat bekliyorsunuz. Bana göre bu da çok güzel bir şey yani.
3: Allah'ın ismini zikretmek insanı zaten kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şey. Birinin arkasından konuşacaksınız. Bir dedikodu yapma yani. Öyle bir ortamın içerisiniz. Ya yüce Rabbim sana sığınıyorum. Ondan sonra sen bana günah yazma dediğiniz takdirde ortamdan bulunup dışarı çıkıyorsunuz zaten.
4: Ne bileyim, bütün kötülüklerden arınmış hissederim kendimi. Sanki başka bir dünyada. Öyle hissederim.
3: Korona sürecindeyken hani hepimiz dükkanlarımızı kapatır hale geldik. Diyordum ki hani ne olacak, ne yapabiliriz, ne olur vesaire. Allah'ım hamdolsun ben ne zaman dükkanımı Enzü Besmele ile açtığımda hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim size, krizde atlattım, batakta verdim ama hiçbir zaman evime bir ekmek alamadan gidemedim. Allah'a hamdolsun.
0: Bir misafirimiz Allah'ın ismini zikretmek insanı kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şeydir. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir mi? Evet. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs seskesine, mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Kişi mümin olmadıkça, küfürden kurtulmadıkça ne kadar zikretse esin kalbinde hiçbir şey gerçekleşemez. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en nezafetü minel iman diyor. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldıkça kişi nefs eskesine, temizliğine başlar. Mürşidsiz nefs eskesi mümkün değil ama insanlar öyle inanıyor. Ben kendi nefsimi tezkiye ederim. Nefs eskesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz. Bu da başka bir hürafe. Her ikisi de kesinlikle Kur'an ayetlerine uymuyor. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Bakara 121, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, nefsinizi tezkiye etsin diye. Arben 164, onlar tezkiye eder. Cuma 2, onları tezkiye eder. Nisa 49, o kalbim tertemizdir diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğini nefsini tezkiye eder. Öyleyse başlangıçta hiç kimsenin kalbi temiz değildir. Kalp %100 karanlıklarla, afetlerle doludur. Ama Allah dilediğini nefsini tezkiye eder olayı. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Nur 21'de mürşidine tabi olduktan sonra yapılan zikirlerle kişi nefs tezkiyesine ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Şura 48'e göre kendisine musibet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesi midir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Şura 48'e göre kendisine bu sibet isabet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Şura 48'de ben aradu bundan sonra eğer yüz çevirirlerse ve marsennake aleyhim hafize biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. İnne aleyke ilal bela. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve enne izâ azaknel insâne ünne rahmetin. Bir yâbiye biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onun ferahlığını sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse işte o zaman da insan mutlaka kefur olur, inkar eder, nankör olur. Yani Allah-u Teala'nın kendi tarafından bir rahmet tattırması noktasında onunla sevinir. Ama elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse o zaman da insan mutlaka nankör olur. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. İşte Şura 48'e göre tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla seviniyor. Hayır ulaştırsak onunla seviniyor. Gerçekten de Emine Sultanı Peygamber Hadis-i Şerifinde mümin her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona sabreder, bu da hayırdır. Ama Allah-u Teala tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla sevinir. Ama elleriyle yaptıklarından dolayı başına misafir ederse bu da üzülür. Her iki halde de aslında biz olaya sebep oluyoruz. Allah-u Teala'nın kanunları var. Men dakka dukat ki tepki prensibi gereğince. Allah Teala nefslerini henüz tezkiye etmemiş olan insanlara seslendiği zaman diyor ki onlara bir güzellik tattırdığımız zaman bundan mutlu olurlar. Ama aynı zamanda başkalarına rahat rahat kötülük edebilirler. Bu kötülük dolayısıyla o nasıl başkasını üzmüşse onu da üzecek bir olay kendisine ulaşacaktır. Böyle bir şey yapıldığı zaman kişi neden nankördür? Allah'ın kanunundan haberi olmadığı için. Bu kötülüğün kendisine onun başkalarına yaptığı bir yanlıştan dolayı ulaştığını bilmediği için. Onu kendisine yapılan bir haksızlık olarak telakki eder. Oysa ki realitede Allah Teala diyor ki size gelen her musibet seyyiatinizin bir neticesidir. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur, azmıştır. Allah Teala da vazifeli meleklerle sol tarafına kiram-ı katfem melekleri bu yapmış olduğu azgınlıktan dolayı kaybettiği derecatı yazmıştır. Ama Allah Teala o kaybettiği derecatı telafi etmek babında kendisine başkasından gelen bir zulüm söz konusu olduğu zaman da buna ben ona bir şey yapmadım, o niye bana yaptı diyerek karşı çıkar. Halbuki o unutmuştur kendisine daha önce bir başkasına yaptığı haksızlığı. İşte Allah'ın kanunu var. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tayin ettiği resuller, mürşitler de Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah şükrümüzü eda etmemiz için o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah dostları, evliyalar, peygamberimizden sonra gelen bu dini, bu İslam'ı unutturmayacak ve hala günümüzde böyle yaşayan mürşitler mevcuttur yani.
4: Allah karşılaştırsın bizi o dostlarla. Eğer biz o dostlarla karşılaşırsak doğru yolda ilerleriz. Öyle düşünüyorum.
3: Bu irşat dostları şu an günümüzde öyle birini göremiyorum açıkçası.
1: Peki onlara tabi olmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan eğitim almak, Allah'a daha yakın olmak bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bizden daha çok yakın Allah'a mesela, değil mi? Artık biraz keramet sahibi olmuş. Çok güzel bir şeydir yani. Onları ben çok isterim mesela. Böyle bir evliyanın karşısında durup merak da ederim yani. Nasıl konuştuğunu, neler konuştuğunu, dünyaya bakış açısı, hayata bakış açısı, aslında bu dünyanın ne kadar işte geçici olduğunu, misafir olduğumuzu. Bir de mesela ondan ben dinlemek isterdim yani.
3: Namaz kılan adam camiden çıktıktan sonra meyhaneye gidebiliyorsa, meyhaneden çıkan adam da namaz kılmaya gidebiliyorsa bu onların kendi şahsi görüşüdür. Ama şu an Türkiye'nin temel toplum yapısı benim nezdimde bozulduğu için ben mesela Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Nasıl buluruz? Bir fikriniz var mı?
3: Bunu da tamamıyla kalbimizden dilememiz gerekiyor. Zaten hani bunu laf olsun diye dilediğimiz zaman zaten bir aşamaya gelemeyiz. Tabii ki.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Türkiye'nin temel toplum yapısı bozulduğu için Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Allah-u Teala mürşitleri nereye gönderir? Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah-u Teala bir veli resul tayin etmesin. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ard arda göndeririz. Eğer insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın ona Allah'a resul göndermesidir. Nasıl Allah'ın kullar üzerindeki hakkı var, kulların da Allah üzerindeki hakkı varsa, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların şirk koşmaması ama kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte bu sebeple kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesi. İbrahim 4'te Allah-u Teala sayı 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. İbrahim 4'te her kavmin içinde o kavmin ananın sayıda mutlaka tebliğ yapan Resuller göndeririz. Nahl 36'da tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, Allah'a kul olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerine delalet hak oldu. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olan müminlerden olurduk diye. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbim bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olsak. Bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Her kavmin içinde o kavmin ailesine ardı ardı kesilmeksizin Allah Resuller gönderiyor. Al-İmran 164 o gönderilen kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var ki o da diğer bütün insanlar için bir nimet vekaleten devrin imamıdır. Zümer 75'te, 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavetinden bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Nahl 113'te ise Nahl suresinin 113. ayet-i kerimesinde لَقَدْ جَاءُمْ رُسُولًا مِنْهُمْ فَكَزَبُوهُ فَخَزَاهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Andolsun ki onlara kendilerinden, kendi işlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı ve onlar zalimdirler. Yani Resul göndermesem azap etmem. Resul geliyor fakat onu yalanlıyorlar. O zaman azap onların üzerine hak oluyor. Allah Teala'nın istediği dizayn bu. Allah Teala eğer diyorsa ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. O zaman hiçbir devrede, hiçbir zaman, hiçbir kavimde Resul gönderilmemesi mümkün değildir. Bu durumda Allah Teala açık bir şekilde söylemiş oluyor ki her devirde, her kavimde mutlaka Resul vardır. Şu anda da bütün dünyada her kavimde Allah'ın bir Resulü yaşamaktadır. Bütün kavimlere Resulleri onların dilleriyle gönderilir. Yani Resuller o kavmin içindedirler. O kavmin lisanıyla onlara tebliğ yaparlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Evet. Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek gerekir. İkincisi Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsü de nimetlerin sahibi olan Allah'a olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmaktır. Demek ki şükrün üç etabı var. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek. Yani her şeyin sahibi o. İkincisinde Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsünde nimetlerin sahibi olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kuluna bir nimet verdiğinde onun eserini kulu üzerinde görmek ister diyerek şükrün bir söz ve düşünce olmaktan çok bir amel olması gerektiğini dikkat çekmiştir. Nimetlerinin sahibi olan Allah'a mutlu olmamız meyanından nasıl nimetlerini kulların hizmetine veriyorsa biz de kulların da Allah'ın bize verdiklerini Allah için diğer kullarla paylaşmamız gerektiğini açıklayan yüzlerce ayet-i kerime vardır. Allah, şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim Mühterem Hocam, nefsimizin tasfiye olma kademesine hangi nur oranında ulaşıyoruz açıklayabilir misiniz? %100 nur oranında açıklıyorum. Tasfiye oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Daha sonra ihlas ve irşatla Allah Teala yerin göğün melekütünü bize gösteriyor. Arkasından da bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçenlerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. Meled suresi 14, 15, 16, 17. ayet-i kerimelerinde geçen akabeyi aşmak ne anlama geliyor? Dik yokuşun bizi vücut teslimiyle bir ilişkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Dik yokuş aslında fizik vücudun da Allah'a teslimidir. Allah-u Teala ruhun bir emanet olduğunu, nefsin bir rehine olduğunu, fizik vücudun da bir köle olduğunu buyuruyor. Beled 13 ayet-i kerim tefsirinde kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. İnsanın iradesini kullanarak şeytanın son kalesi olan fizik vücudu Allah'a teslim etmesidir. Bunun için iblisin oluşturabileceği bütün engelleri aşması ve zikrini günde 2-3 saatten 18 saate çıkarabilmesi şarttır. Bu 18 saatlik zikir hedefi gerçek bir dik yokuştur. Meled 17'de Allah'a ulaşmayı dilemek amenu olmanın ilk kademesidir. Akabe'yi aşarak köleyi azat edenler İkinci aşamada mürşitlerine tabi olanlar, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, sonra dik yokuşu fizik bedenlerini Allah'a teslim ederek aşanlardır. Sabrı tavsiye edenler sabrın sahipleridir. Onlar önce daimi zikre ulaştıktan sonra muhlis olmuşlardır ve daha sonra iradenin Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kalmış mürşitler olmuşlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, amel ile salih amel arasında farkı açıklayabilir misiniz? Her yaptığımız amel nefsimizin talebi istikametini ise bize derecat kaybettiriyor. Bir mutsuzluğu yaşıyoruz. Şer işliyoruz. Her yaptığımız amel hayırsa derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Ama salih amel derecat kazanmanın ötesinde nefsi de ıslah eden ameldir. Yani her yaptığımız zikirde evet zikirle birlikte gelen iki çift nur rahmet, fazıl ve selavat. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat iki çift nur. Rahmet taşıyıcı fazıllar İman kelimesinin etrafında kalpte kalıcı ve selavatla bağlayıcı olarak iman kelimesinin etrafında biriken fazıllar sebebiyle nefs ıslah oluyor, karanlıklar, afetler azalıyor, o da ıslah oluyor. Dolayısıyla zikir amel-i salihattir. Islah eden ameldir. Ama hiçbir amel zikrin yerini tutamaz. O sebeple ibadetlerin sultanı zikirdir. Erzincan'dan bir kardeş muhterem hocam, hangi durumda gerçekleşirse fısk durumu olur? Fıskı hazırlayan olaylar nelerdir açıklayabilir misiniz? İster mürşitten şüphe etsin, ister Allah'tan şüphe etsin, ister ayetlerden şüphe etsin, her halükarda o kişi fıska düşer. Allah'tan şüphe edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kişi buna inanıyor ama dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyorsa o zaman mürşitten şüphe eden kişidir. Çünkü mürşide tabiyet olmadıkça ruhumuzun bizden sırat-ı müstakim üzerine seyri sürükle Allah'a ulaşması mümkün değil. Ayetlerden şüphe etmek de aynı şekilde bizi fısk sonucuna ulaştırır. Bolu'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, hayvanların ruhu, nefsi ve aklı var mıdır açıklayabilmişsiniz? Hayvanların nefsi vardır, ruhu yoktur, aklı da. Çünkü akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda etmektedir. Ne kadar kullanabiliyor bilemiyorum ama hayvanların nefsi var ve fizik vücutları var. Kırıkkale'den bir kardeşim Mütterem Hocam, eşler arasındaki tartışmaları acaba nasıl engelleyebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman çözüm merci Allah'tır. A ile B. A, ailenin reisi erkek olsun, koca olsun. B de evin hanımı, eşi olsun, hanım olsun. Şimdi bir ihtilaf varsa tek taraflı değildir. Mutlaka ikisinde. Birisinin haklılığı %1, diğerinde %99. Hiç önemli değil. Efendimiz de böylesi tartışmalarda her iki tarafta karşı tarafın haklı sebeplerini, kendisinin de haksız sebeplerini bulmakla mükelleftir. O zaman A evin reisi %100 ben haksızım. Eşime karşı bu yanlışı yaptım. Ondan özür dilemeliyim. Özrünü diler ve bir daha yapmaması istikametinde Allah'tan da yardım talep ederek barışı, huzuru sabit kılar. Evin hanımı da aynı şekilde eşinin %100 haklı tarafını, kendisinin haksız taraflarını düşünür, ona göre adam atarsa o zaman ikisinin arasında ihtilaf yoktur. Şeytanı devreden çıkartmışlardır. Aile reisi eşinden özür diliyor yaptığı kırıcı davranış sebebiyle, evin hanımı da eşinden özür diliyor yaptığı kırıcı davranış sebebiyle ve her ikisi de Allah'tan yardım alıyorlar, zikrediyorlar ve böylece bir mutluluğu birlikte yaşıyorlar. Ama şeytan aralığına girmesi halinde her iki tarafı suçu onun diğerinin üzerine, mesela aile reisi ihtilaflı olan noktada bütün yanlışın eşinde olduğunu görmesi, ona iblis göstermesi, eşinin de bütün nakiselerin sahibi eşi olduğunu ona iblis kabul ettirdiği zaman, o zaman bitmez, tükenmek bilmeyen bir dış kavga söz konusu. Bu kavga aslında içteki kavganın bir yansımasıdır. İşte nefse ruh arasındaki kavga vardır. Her iki taraf nefsine uyuyor ve böylece nefsine uyması halinde herkes ben haklıyım diyerek bir teviye bitmeyen bir diyalektik kavgayı devam ettiriyorlar. Halbuki herkes başkasından yana olursa, ki %100 hatayı kendisine görmek, karşı tarafı %100 doğru masum görmek, o da başkasından yana olmayı ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zümer Suresi 71 ile İsra Suresi 15. ayet-i kerime arasında yine etraftası var mıdır? Bu ayetlerde geçen azap mürşidine devrin imamına tabi olanlar için geçerli midir? Hayır, devrin imamı tabi olanlar için geçerli değil. Çünkü kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taneti mürşidine tabi olsa devrin imamının ruhu boşluğun üzerinde yer alıyor ve onun talebiyle günahlar sevaba çevriliyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir azaptan bahsetmek mümkün değil. Tabi olmayanlar için bu azap söz konusudur. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latifesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuza mutsuza mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha Mâsselavâd. Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Müslüman hocam, her elimize gelen paradan %2,5 zekat, %2,5 bir olarak çıkılma gerektiğini yakınlarıma anlatıyorum. Ama bunlar zekatın yılda bir defa verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu onlara nasıl ispat edebilirim, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eskiden kalan bir gelenek. İnsanlar çoğunlukla çiftçilikle meşgul oluyorlar ve aylık bir sabit gelirleri yok. Öyleyse kazancı olan işte çiftçiler senede işte elde ettik ürünlerden bir sene veriyorlar. Ama şartlar değişti. Ve dikkat ederseniz eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar arasındaki tedavüldeki para birimi altındı. Ve Allah-u Teala faizi yasaklıyor. Neden? Bir kişi bir altın karşı tarafa borç veriyorsa bir sene sonra bir altını sana veriyorum, sen bana iki altın vereceksin. Altındaki değer kaybı da olmadığı için o bir altın faizdi ve Allah-u Teala onu haram kılmış. Parayla para kazanmanın o haram olduğu bir dizaynı Allah-u Teala ayetlerde ifade ediyor. Ama şimdi günümüze bakalım. Günümüzdeki tedavüldeki para birimi altın değil. Kağıt para birimi. Ve kağıt para birimine de baktığımız zaman bunun üretimi insanların elinde olduğu için piyasaya üst seviyedeki para tedavüle soktuklarında paranın değeri düşüyor. Şu andaki Türkiye'deki enflasyon oranına baktığımız zaman neredeyse bazı kaynaklar %100'e ulaşıyor. O zaman bunun manası ne? Bunun manası diyelim ki bir kişi birisine borç verdi. 1000 TL borç verdi. Aylık faiz miktarı nedir Türkiye'de bilmiyorum ama yıllık olarak kabul edelim. %100'se demek ki o zaman bir sene sonra verdiği zaman aynı parayla onun parası sıfır noktaya geliyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 279. ayet-i kerimesinde sanıyorum ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. La tezlimune ve la tüzlemun. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Ne zaman? Eğer o günümüzdeki enflasyonun olduğu bir ortamda birisi, mesela şu anda birçok kişi parasını bankaya yatırıyor. Banka da o parayı işletiyor. Banka enflasyon oranının altında bu kişiye bir paranın tazminatı veriyorsa o faiz değildir. Enflasyon oranının %100. Bankada o parayı işletiyor, %80 faiz veriyor. Verdiği faiz miktarı faiz değil, paranın tazminatı ve %100 de değil. %20 değer kaybı, o kişi ona razı oluyor, olsun diyor. Yani %100 kayba değil de %80 kayba razı. %20'ye kayba razı. Öyleyse olayları bu şekilde düşünürsek, o zaman nasıl söylememiz lazım bu kardeşimizin? Bir defa verilmesi değil. Şu anda insanların çoğu aylık bir gelirleri var, maaşları var. Ve kazancının Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kazancın %2,5 zekat. Mesela şu anda kabul edelim ki bu kişi ihtiyaçlarını aylık olarak karşılıyor. Adam zor durumda, kursağına alabilecek bir lokması yok. Hayır, ben bekliyorum, bir sene sonra ona vereceğim. Bir sene sonra verdiğin zaman zaten o açlıktan gidecek. Öyleyse Allah kanunlarını ait olduğu zaman dilimine üzerinden açıklıyor. Onun için devri imamı farz. Eğer bugün devri imamının bu açıklaması, faiz konusundaki açıklaması olmasaydı, insanlar, ben özellikle Müslümanlar, paralarını bankaya koyuyor, ben faiz almam diyor. Halbuki incelediğin zaman faiz almıyor ama faiz veriyor. Ne demek? Bir Müslüman kardeşim diyelim ki 10.000 TL'si var, gitti bankaya yatırdı. Enflasyon oranı %80. Öyle kabul edelim. Adam diyor ki ben faiz almıyorum. Bir sene sonra o parayı aldığı zaman bankaya %80 faiz vermiş oluyor. İşte devrin imamı Allah'tan aldığı bilgiyle bunu açıklıyor. Diyor ki bu faiz değil aldığınız zaman. Paranın tezminatı. O zaman o parayı bankaya koyan kişi banka o parayı işletiyorsa mutlaka o %80'lik nesneyi bankadan almalı paranın tazminatı olarak. Yine bir kaybı yok mudur? Vardı. %20'lik kaybı vardır. Ama %100 kaybı yoktur. Öyleyse Allah'ın emirlerinin ait olduğu zaman dilimler içerisinde her devirde devrin imamı açıklıyor. Her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve yedi ruhunu açıklıyor. Biz ona müracaat etmeliyiz. Onun açıklamaları Allah'tan olduğu için ona itibar göstermeliyiz. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, tebliğ konusunda zayıfım. Tebliğ yapmaya yatkın başarılı kardeşlerimizden yardım almam veya onlara danışmam uygun olur mu? Yani nasıl? Evet. Tebliğ konusunda başarılı etrafında kardeşlerimiz varsa onlarla bir iki kere, üç kere, belki bir ay, belki iki ay katıl ve onlardan da sana yardım etmesi noktasında izin iste. Ha, ben de sizin gibi tebliğ yapmak istiyorum ama görüyorum ki henüz zayıfım bu konuda. Zaman zaman beraber gidelim. Bana da bazı noktalarda izin ver ve beni de denette hangi tarafta zayıfım, o konuları birlikte telafi edelim. Bana yardımcı ol diye söylesen daha güzel olur. Hedef herkesin en güzel şekilde tebliğ yapması. Allah razı olsun. İkinci suali, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kaynaklar öyle diyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarında kişinin amelinin Perşembe gününün Allah-u Teala'ya arz edildiği. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu gerçek olarak görüyoruz. Allah serül hesap, anında hesabı gören, 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse güzel amellerin Perşembe günü Allah'a arz edildiği, müjdelerin genellikle Allah'tan verildiğini görüyoruz. Mesela bir kişi Allah'tan gaybi bilgiyi sormak istiyorsa Perşembe'yi Cuma'ya bağlan gece istihareme ve hacet namazıyla soruyor. Öyle değil mi? Neticesini alabilmesi için. Öyleyse bugünün bu özelliğine binaen Allah-u Teala'dan bir gaybi bilgiyi sormak isteyen herkes, eğer Allah'ın Resulü böyle açıklamışsa hacet namazını, istihare namazını Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılın, Allah'tan sorun. Huşu sahibiyseniz neticeyi mutlaka Allah'tan alırsınız. İşte bu geceyi diğerlerine farklı kılan olay bu. Her gece de sorulamaz mı? Her gece de sorulabilir ama Allah-u Teala'nın özellikle buna işaret etmesi, o kişiye sonucu çabuk vermesi bildirebileceğinin de işaretini içeriyor. Diğer gecelerden farklı tarafı bu inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, önceki evliyanın yaşantısına baktığımızda zikir yapılan odacıklar var. Ve buralarda çok küçük yerlerde zikir yapmaya çalışmışlar. Bundan yola çıkarak biz de verdiğimizi örtü altında yaparken küçük yerlerde, küçük alanlarda secdemizde görevlerimizi yapmalıyız. Böyle yapmak daha ilmi koruma sağlar veya uykuyu kaçırmak, nefsi eğitmek için mi bu yola girmiştir? Sevgili kardeşlerim, onlar o dönemde onu yaptı ama bizim için şu anda bu dönemde en üst seviyedeki örnek Efendimiz'dir. Efendimiz Allah'ın tasarrufunda diyor, imamı gerçekten baktığımız zaman eğer bu yolla Allah'a en yakın olunabilme olsaydı Efendimiz muhakkak bize bunu söylerdi. Ben %100 iman ediyorum. Ama Efendimiz'in en çok üzerinde durduğu nokta zikir ve sadece zikir değil. İnsanın kendisini o odacığa hapsetmesi sabahtan akşama kadar zikir değil. Başka insanları mutlu etmek. Nitekim Nebriya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En hayırlınız dünyası için ahiretini ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Eğer kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen? İnsanlarla ilişkilerini en üst seviyede tutan, onların mutluluğu için çalışan. Öyleyse ölçüler belli. En hayırlı dünyası için ahiretini, kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ahireti için dünyasını terk etmeyen kişi, başkalarının mutluluğu için çalışan kişi. İkisini Allah-u Teala denge içerisinde tutuyor ve mutlak surette hedefe bu şekilde ulaşmamızı istiyor Rabbimiz. O zaman Efendimiz hangi şartı altında bize bildirmişse, örtü altında ve bu şekildeki zikir, biz onu muhafaza edeceğiz. Yeni yeni yollara gitmeyeceğiz. Onlar kendi dönemlerinde bunu yapmışlar. Allah razı olsun. Ayet-i Kerime'de Bakara 141'de Allah-u Teala ne diyor? Bugün çok kişi siz hemen ana Allah'a davet ettiğiniz zaman diyor ki benim babam şeyhti. Benim oğlum şöyle, benim bunun böyle. Yani birileriyle övünmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah-u Teala Bakara 141'de ne diyor? İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandığı şeyler sizedir. Onların yapmış olduklarınızdan siz sorulmazsınız, sorumlu değilsiniz. Onlar yapmışlar, geçmiş onların devirleri. Biz de bugün en üst seviyede örnek olarak Efendimiz'i almak durumundayız. Efendimiz'in bize verdiklerini harfiyen korumak, hayatımıza tatbik etmek durumundayız. Bize düşen bu, Allah'ın izniyle. Bundan sapmamak. Zaman zaman kardeşlerimiz bu konularda aklına bir şeyler geliyor. Ha bunu yapalım mı? Hiç düşünmüyor Efendimiz bunu yapmış mı? Efendimiz bunu bir başkasına anlatmış mı? Sohbetinde belirtmiş mi? Çünkü Efendimiz alelade birisi değil. Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen, yaptırdığını yapan. Öyleyse ondan daha üst seviyede bir örnek olamaz. Bize bir miras bıraktı. Bu mirası A'dan Z'ye kadar en üst seviyede korumamız lazım. Koruyabilmek, öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmekten geçer inşallah. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir olayla karşılaştığımızda zanda bulunmamak için ne yapmalıyız? Evet, hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelisiniz. Kur'an'da iki tür zan var. Birisi hüsnü zan, diğeri suizan. Hüsnü zanı Allah-u Teala kapıyı açık tutuyor. Ama suizan hayır. Nitekim Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Bu zancılar kimler? Yani iki tür insan var bu dünyada. Allah'ın vahyine tabi olanlar, zanlarına tabi olanlar. Ona bakalım beraberce. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala vahye tabi olun. Ve zana tabi olun. Şimdi kardeşim bu olayla karşılaştığınız zandan bulunmamak için ne yapmalıyız? Hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat et. O konunun dayanaklarını, köklerini Kur'an-ı Kerim'de ara. Zanlarına tabi olanlar. Öte yandan Resulullah'ın ifade ettiği zandan sakının, zan sözlerin en yalandır. Öyleyse zan yalandır. Zancılardan önce ilmiyor. Kimdir bu zancılar? Bakara 78, 79, 80. Kur'an-ı Kerim'in arkaya atılması, zanların öne çıkarılması işte bu zancılar sebebiyledir. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. Sadece emani, kişilerin yazdıkları kitaplar bile. Yani kendi zanlarını kitaplaştırmışlar. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Zanlarını kitaplaştıranlar elleriyle kitap yazıyorlar. O zanlarına da diyorlar ki iftira ediyor Allah-u Teala'ya. Bunlar Allah'ın ilmindendir derler. Şimdi 19 tane bidatla insanlar din yaşıyor. Ve bu bidatları da söylerken insanlar diyorlar ki bunlar Allah'ın katındandır.

0: Hak doğruyu, zanlar yalanı. İkisi aynı olamaz. Nitekim nefsimizin 19 afet
1: birincisinden
0: bir tanesi zandır. Ruhumuzun 19 afetinden bir tanesi de hakikattir. Hemen o sıralamaya baktığımız zaman nerede işte bakın 15.si zan ama hasletler itibariyle 15.si hakikat. Öyleyse Allah'ın hakikatlerine, Kur'an ayetlerine tabi olacağız. Zanna tabi olmayacağız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatühü. Hepinizi çok sevir. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Bir kere Allah gıybeti yasaklamış. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Başka bir açıklamada Resulullah buyuruyor ki insanlardan bahsetmek hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Öyleyse ister adına dedikodu, ister gıybet, ister iftira deyin, bunlardan uzaklaşmalıyız. Ya bunlardan uzaklaşmak için ne yapmak lazım? Aramızda Allah'ı konuşmalıyız. Allah'ın zikir sohbetine çağırmalıyız. Şimdi bir kişinin kusuru sorulduğunda, bize bir kişinin kusuru sorulduğunda, tamam o kardeşimizin kusurunu anlatıyor. O kendisine sorulan kişide nefsin afetleri varsa kusurlu değil midir? Kendi kusurlarıyla meşgul olacağına başkasının kusuruna el uzatıyorsa bu Kur'an-ı Kerim'e göre aykırı bir durumdur. Şeytan bile diyor ki yahu siz, ben sizi davet ediyorum, siz bana icabet ediyorsunuz İbrahim 22'de. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Ne demiş oluyor o? Niye beni kınıyorsun be sevgili kardeşim? Sendeki bu nefsin afetleri dururken bana niye ulaştırıyorsun? Eğer kınayacaksan kendi nefsini kına. Hani kendisine anlatılan kişi, kabul edelim bize bir kusur adına. Kusur kendisine anlatılan kişi irşat makamındaysa 19 afeti temizlemiş, 19 faziletin sahibisi Allah-u Teala kendisini irşat makamında vazifeli kılmışsa anlatabilirsin, anlattığın zaman da o da iki taraftan yana olur. Çünkü o adalet mevkindedir. Allah-u Teala يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Öyle insanların kusurlarını alıp fırsata çevirmezler. Allah razı olsun. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Nasıl tavır almalıyız? Hemen onu Allah'ın zikrine çağırmalısın. Ben şu anda Allah'ın emrini yerine getirmek istiyorum. Allah bana diyor ki ya hakkı konuş ya sus. Öyleyse kardeşimizin gıybeti söz konusuysa ben burada susmak durumdayım. Ama konuşmak durumdaysan bak şu ayetlere göre bu gıybettir. Olmaması lazım. Bunun yerine şu tavrı almamız lazım. Ayetlerle ona cevap vermek gerekiyor inşallah. Gıybet, dedikodu, zan vesaire bunlar hepsi nefsin afetleridir. Ve Allah-u Teala kesinlikle suizanı yasaklamış, hüsnü zanda bulunmamızı. O kusur sahibi kişinin kusurunu görmek yerine kendi kusurumuzu görüp o kusur sahibi kişiye de af dilemek ve dua etmek gerekir bizler için. Allah razı olsun. Buradan bir kardeş muhterem hocam, zayıf iradeli ve güçlü iradeli insanlar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre irade 7 safhada teşkil ediyor. Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? İradeyi güçlendiren fazıllardır. Yani dikkat ederseniz iradenin güçlenmesi diye 7 tane şeyden bahsediyoruz. 7 nimet. Hayır, ihlasın 7 şartı. Bunlardan bir tanesi iraden. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman

0: hidayeti başlar. Fizik ucun hidayeti başlar. Nefsin hidayeti başlar ve iradenin hidayeti başlar. İradenin güçlenmesine baktığımız zaman kalbine ulaşan nurlar iradeyi güçlendiriyor. Çünkü iki zıt kuvvet var kalbimizde. Karanlıklar bir tarafı, aydınlıklar bir tarafı çekiyor. İrade güçleniyor. Aslında irade sabit güç. Ama irade ne zaman güçleniyor? İradenin karşı koyduğu güç, karanlıklar azalırsa güçleniyor. Yoksa irade sabit bir güçtür. O zaman Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? Yapmamız gereken her gün zikrimizi arttırmak suretiyle daimi zikre ulaşmak yetmez, külli zikre ulaşmak yetmez. İrademizi tamamen Allah'ın emrine koymak, tesbihe ulaşmak asıldır. Allah razı olsun. Nahçıvan'dan birkaç muhterem hocam, Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde ölüm güzel şey budur. Perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun. Müjdeler olsun, ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun buyuruyor. Bu şiirinde bahsettiği ölüm müjdesi, ölmeden önce ölmek müjdesi midir? Evet. Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber. Evet. Yani bir bu zahiri alem var, bir de ahiret alemi var. Ahiret alemin hayatı neyle başlıyor? Ölmeden evvel ölmekle başlıyor. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Evet, her yönüyle gerçekten de öyle. Ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Evet, secde emrini yerine getirenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali 14 bin zikrimizi bir örtüsün altında tamamladıktan sonra geri kalan zikrimi iş yerinde zikir matikle tamamlamaya çalışıyorum. Masa başında sürekli evrak akışıyla uğraşırken her 100, 500, 1000 zikir sonunda okumuş olduğumuz İlahi Maksud-ı Rıza-i Kelmetubi duasını kurala uygun yapamıyorum. Aklıma geldiğinde hemen okuyorum. En kolayını nasıl yapabiliriz, açıklar mısınız? Tamam, kendine göre bir yol izlemişsin. Zaman içerisinde Allah-u Teala zikrini arttırarak kalbine Allah'ın ulaştırdığı nurlarla daha fazla Allah'ın yardımıyla karşılaşırsan ona hedefe ulaşırsın inşallah. Sen bazı noktalarda yapmıyorsun diye önemli değil. Ama şartlarına uygun olarak zikri yapmak üzere kendini koordine et, kendini kontrol et inşallah. Allah razı olsun. İkinci suali, zikrin kalbe inmesini engelleyen negatif faktörler nelerdir? Bu negatif faktörler nasıl ortadan kaldırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Allah Teala Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde ayetlerden bahsediyor. Nezzele bir ruhle min ala kalbike li tekunu minel müzirin. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine ruhul min Cebrail aleyhisselam indirdi. İnzar edenlerden olman için. Öyleyse zikrin kalbe inmesini sağlıyorsan etraftaki insanlara hizmeti götürmen lazım. Bir, ayetler var. İlmin öğrenilmesi ilim ibadetinin imamıdır. İki, bu ilmin kalbe inmesini sağlamak zikir. Üç, bunun artışını gerçekleştirmek, insanlara bu hizmeti götürmekle mümkündür. Allah Teala sana neyi veriyorsa başkalarına vermen içindir. Öyleyse hangi oranda insanlara hizmet ediyorsan o oranda da Allah'ın yardımına karşılaşırsın inşallah. Zikrin kalbe indiğini nasıl anlayabiliriz? Zikir artışından. Evet, zikrin hangi oranda artıyorsa o kadar da kalbe iniyor demektir inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şaşmaz bir terazinin önünde hayat filmimizi izleyeceğimizi buyuruyor. Peki ya hayat filmimizi izlerken ne gibi hislere, duygulara varacağımızdan Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiştir. Açıklayabilir misiniz? Daha ölümle başlıyor kaybedenler ve kazananlar. Allah-u Teala Nahl Suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen suyu kötülüklerin, şerlerin sahibi insanlar, bakın melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirdikleri zaman nefslerine zulmedenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Yani hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de devamlı nefsine zulmetmiş olan bir kişi zulmettiği için hiçbir zaman zikir yapmamış. Her zikretmediği noktada kayıplar var. Biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduklarınızın kötü amellerini en iyi biliyor. Çünkü amel defterini hepsini kaydetmiş durumda. İşte burada ortaya çıkıyor. Gelelim, eğer güzel amel yapmışsa Nahl Suresinin 32. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala ne diyor orada da Nahl 32'de? Melekler onları tayyip en güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. Bakın ikisine de melekler bir şeyler söylüyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlara melekler biz bir kötülük yapmadık diye savunmaya geçerler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müjdenin sahiplerine ise selam olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Bazıları için melekler bir azap bildirgesinin sahibi, ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştiren için müjdenin sahipleri cennete girin diyor. Dolayısıyla evet, İsa hayat filmi önünde olsa negatif hisler devreye giriyor. Ulaşmayı dilemeyen müjdeye tabi olmayanlar için. Diğerleri için de huzur ve mutluluk. İyi ki biz bu hayatı böyle yaşadık. İkinci suali, biz hayat filmimizi izlerken diğer insanlar da bizim hayat filmimizdeki işlediğimiz günah ve sevaplardan haberdar olacaklar mı? Hayır, herkes kendisiyle meşgul. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diliyoruz.
1: Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden, efendim zimmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Muhterem hocam, tövbe ne demektir? Tövbe eden kişinin namaz borçları bağışlanır mı? Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların amel defterimizdeki karşılıkları eksi derecat olarak ifade ediliyor. Öyleyse her zaman amel defterimizde iki rakam var. Eksi dereceler ve artı dereceler. Öte yandan diğer kutba da ister hayır desin, ister sevap desin, ister hasenat desin, ister amel-i salihat desin, hepsinin karşılığı pozitif dereceler olarak zikrediliyor. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا, herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Demek ki ne yaparsanız onun karşılığı derece olarak var. Şimdi tövbe ne demektir diyor kardeşimiz. Kişinin yaptığı günahlardan nedamet duyması ve bir daha o fiili işlememesi demektir. Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. Nefsin tövbeyi bozması nefsin manevi kalbindeki afetlere şeytanın tesiriyledir. Tövbe eden kişinin namaz borçları da bağışlanır mı? Evet, kişinin amel defterinde Allah Teala namazı farz kılmışsa ve namaz kılmadığı zaman, namaz kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa, namaz kılmadığı zaman o derecatı kaybediyor. Sonunda diyelim ki tövbe etmeden önce o kişinin amel defterine baktığımız zaman, öyle söyleyelim, bir misal olsun diye, açıklansın diye söylüyorum. Nedir? Eksi 1 milyon sevabı var, günahı var. Artı 500 bin derecatı, pozitif derecatı var. Aradaki fark eksi 500 bin eksi derece sebebiyle eğer bu şekilde ölürse diyeceği yer cehennem. Ama böylesi bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eksi 500 fark, yani eksi 500 farkın karşılığını Allah Teala örtüyor. Yani günahını sıfırlıyor. Enfal 29'a göre ya ve zina menu intettakullah yec'alekum furkanen. Takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin günahlarınızı örter ve sizi furkanlar sahibi kılar. Günahların örtülmesi ister namaz kılmaması sebebiyle, iş başka zulmetmesi sebebiyle, başka birisinin hakkını yemesi sebebiyle ne olursa olsun hepsi amel defterine eksi derecat olarak var. O zaman eksi 500 bin derecatın karşılığını Allah-u Teala artı 500 bin sevap vermek suretiyle günahı sıfırlıyor. Bunun içinde namaz borçlarından dolayı kaybettiği dereceler de var mı? Var tabi. Ama eğer kişi mürşidine ulaşırsa o zaman da bunları Allah sevaba çeviriyor. Onun için Efendimizin daha önce sohbetlerinde anlattığı gibi menzildeki şeyhin yanına gelen bir kişi önünde tövbe ederken yaptığımlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. O da diyor ki keşke bu günahları yapsaydım. En sonunda tövbenin bitiminde niye bunu söylüyorsun? Allah-u Teala o noktada günahların nasıl sevaba çevrildiğini kendisine gösteriyor. Rabia Sultan'a soruyorlar, senin eskiden Cemazül Emin'i biliyorsun, nasıl günahkar, nasıl insanları eğlendiren bir kişi olduğunu biz biliyoruz. Ama bugün Allah katındaki senin derecen üst seviyede bir evla önümüzdesin. Bunu neye borçluyorsun? Cevap veriyor. Benim senedim seyyiatımdır diyor. Öyleyse o seyyiatler, kayıpların hepsini Allah Teala sevaba çevirdiği zaman gerçekten o kişi en üst seviyede öne geçiyor. Namaz borçları da bunun içinde var mı? Evet, var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Mutlu musunuz?
3: Değilim.
2: Değilim. Mutluyuz.
4: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
2: Neden mutlu değilsiniz?
3: Toplumda mutsuzluğu olunca sirayet ediyor herkese.
4: Hayat pahalılığından.
5: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
3: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
4: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
5: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
6: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devrede bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. İsteyen herkes cennete girer konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Allah Teala insan vücudu şeklinde olan kainatı 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 alemden oluşturarak yaratmıştır. 6 alemin altısını da insanlar için yaratmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama Allah Teala insanı başıboş bırakmamış. İnsanı da kendisi için yaratmış. İnsanın Allah için olması teslim-i külliyle Allah'a teslim olması, başkaları için yaşaması söz konusu. Ama Allah Teala'nın da kendisine teslim olan insanlar için, teslim-i külliyle teslim olan insanlar için gerçekleştirdiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Sonsuz bir ahiret ve dünya saadetidir. Öyleyse Allah bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ahiret saadeti cennettir. Kıyamet gününden sonra insanların sonsuz bir hayatı geçireceği yer Allah'ın cennetleridir. Ve Allah Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'de hitap ediyor. Âl-i İmrân suresinin 133. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün cennetleri insanlar için hazırlamış. Ama cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı takva sahibi olmaktır. Muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa takvayı görüyoruz. 7 safa takvaya tekabül eden 7 tane cennet var. İşte 7 safa takva ve buna mukabil 7 tane cennet. Birinci safa takva için hazırlanan cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva sahibi kişiler için cennetin firdevs. Üçüncü safa takva sahibi kişiler için cennetül hul. Dördüncü safa takva için cennetül hurafa. Beşinci safa takva için cennetin meva. Altıncı safa takva için cennetin naim. Ve yedinci safa takva için cennetin adn. Evet, Allah Teala herkesi cennetine davet ediyor. Evet Rabbimiz herkesi Allah'ın cennetine davet ediyor. Ahiret saadeti tek bir dileğe bağlı insanoğlu için. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde isteyen cennete gider,
İstemeyen gitmez. Sahabe sual soruyor. Cenneti istemeyen var mı ya Resulullah? Evet. Diyor, beni istemeyen cenneti istememiştir. Bir kere daha hadisi zikredecek olursak, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiştir. İşte Hazreti Ömer'in şu sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, bu üç grup insan, yani Allah'a isyan eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Şeytana itaat eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Dünyaya meyleden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman, Allah Teala şöyle buyuruyor. İndellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâtü dünyâ. Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَتْمُنَّ بِهَا Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla tatmin olanlar. Onlar için kazançları sebebiyle cehennem vardır. Cennete gitmek bir dilek olmasına rağmen bu insanlar cehenneme gideceklerdir. Sebebi ne? Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar mutluluğu dünya hayatında arayanlardır. Dünya ile mutluluk peşinden koşan insanlardır. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bütün insanlar yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkes mutluluğu, huzuru arıyor. Herkes Allah'ın cennetine gitmek istiyor. Ama cennete gitmek istemesine rağmen dünya hayatıyla cennete gitmek mümkün değil. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ve dünyaya meyledenlerin kazançları sebebiyle cehenneme gideceği Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde dile getiriliyor. Şeytana itaat edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim. Senin sirat-ı müstakimine oturacağım. لَقُدَنْ لَكُمْ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Resulü? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat eden isteyenlerdir. Bana isyan edenler de istemeyenlerdir. İşte Allah'ın Resulüne isyan eden, şeytana itaat eden kişidir. İblis de bunu söylüyor. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblisin bir insana sağdan, soldan, önden, arkadan ulaşabilmesi ancak devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmamasıyla mümkündür. Çünkü kim 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa istisnasız
Allah Teala onu koruma altına almıştır. Yani dört cepheden Allah onu koruyor. Hicr suresinin 88, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde devrin imamına hitap ederken Allah Teala onlara kanatlarını ger. İşte devrin imamının ruhu bir kişinin basının üzerine gelmişse sağdan soldan artık iblisin ona yaklaşması mümkün değil. Sağdan soldan yaklaşamayan bu kişiye iblis önden arkadan ulaşabilir mi? O da hayır. Çünkü Hicr suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kişiye bu garantiyi veriyor. Dört cepheden Allah'ın korumasının garantisi kim için geçerlidir? 12 tane insanla mürşidine tabi olan insanlar için geçerli. Önden arkadan muhafaza eden insanlar, sağdan ve soldan, Şuara 215'te de devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelen kişiler. Müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Sevgili kardeşlerim, günümüz geleneksel din tatbikatında tabiyeti insanlar din tatbikatından çıkartmış vaziyette. Allah'a ulaşma dileğini de din tatbikatından çıkartmışlar. Ve böyle olunca herkes iblisin tuzağına düşmüş vaziyette. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Allah'ın katından Allah Teala insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında Allah her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin belli Resuller tayin ediyor. 7 ayet-i kerimede bildirilen belli Resuller bize şu hakikati ifade ediyor ki evet, hiçbir zaman dilimi yoktur ki o kavimdeki insanlar Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olmasın. Ama Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olan bu insanlar İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resul'den sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Her Resul'e o kavmin lisanıyla Allah Teala tebliğde bulunuyor. Bütün kavimlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Allah Teala Resuller bahsediyor. Nahl 36. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin biz senin ayetlerine tabi olur müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. O zaman Hazreti Ömer'in adeta Kur'an-ı Kerim'in bir özetini verdiğini görüyoruz. O insan ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın Resulleri ilahi iradeyle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar itaat edenlerdir. Dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede
açıklıyor. 12 ayet-i kerimede de Allah-u Teala farz kılıyor. 12 ayetten bir tanesi de Şura 47'de İstecibi Rabbikum min kabliye yetevmin la meredelehu minallahi. Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. İşte bu davete icabet edenler Allah'ın Resulüne davetini kabul etmeleri hasebiyle itaat edenlerdir. Ama daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 7 ayet-i kerimede onlar isyan edenlerdir. Daveti kabul etmeyen, Resul'e isyan edenler. İşte Resul'e isyan kişiyi cehenneme hazırlıyor. Yunus 7-8, onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatını seçerler. Yunus 11, onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah-u Teala ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Yunus 15, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45, ulaşmayı dilemeyenler kayıpları kazançlarından çok olan insanlar. Furkan 21, ulaşmayı dilemeyenler, onlar kibirlenenlerdir. Rum 8, mülaki olmayı inkar edenler ve secde 10, mülaki olmayı inkar edenler, şüphe edenler. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede de bunları delalette bırakıyor. Ve 7 ayet-i kerime gelince ulaşmayı dilemedikleri için delalette olanlar, 7 grup ayet gereğince gidecekleri yer cehennem. Evet, delalette olanın gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169, Araf 178, Mumin'in 103, Araf 179, İsra 97, Furkan 34, Yasin 62, 63 ve Kamer 47. Halbuki konferansımızın başlığı neydi? İsteyen herkes cennete gidebilir. Allah Teala bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar tek bir dileğe cennet saadetini indirgemesine rağmen insanlar acaba herkese cenneti istemesine rağmen neden cennete gidemiyor? Bunun arkasında tabii ki şeytan var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede bizi şeytana karşı uyarıyor. İlk insan Adem babamız ve eşi Havva annemiz Allah Teala onları cennete koyduktan sonra şeytan sana apacık bir düşmandır. Ve bu ağacı da sana yasaklıyorum. Bundan yeme. Tembihte bulunuyor. Ama bir müddet sonra düşman olan şeytan harekete geçerek onların ayağını kaydırıyor. Kişi Allah'a itaat etmemesi sebebiyle kime itaat etmiş oluyor? İsyan eden kime itaat etmiş oluyor? Şeytana. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın cennetini istemiyorsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o otomatikmen şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Bir tarafta kötülük var, bir tarafta da iyilik var. İyilikle kötülüğün muhatabı insandır. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın her şeyi uğruna yarattığı insanın Hicr 21'de zikredildiği gibi, 26'da zikredildiği gibi bir fizik bedenle Allah-u Teala halketmiş. Zahiri aleme ait olan vücudumuzdur bu. Ama bir berzah alemine ait olan nefsimiz var. Şems 7'de zikrediliyor. Bahsi geçen nefsimizin manevi kalbinde şeytanın %100 etki edebileceği 19 tane hastalık var.
Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Allah Teala'nın ahiret saadeti insan olduğu için bir tek dilekle garanti edilmişken, her devirde insanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında iblis var, şeytan var. Şeytan bu kadar başarılı olmasının arkasında ne var? Nefsimizin afetleri var. İşte İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Tek bir dilekle Allah herkesi cennetine almayı garanti etmişken vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Allah size doğruyu söyledi, ben de size yalan söyledim. Ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sadece nefsinize davetiye çıkarttım. Siz de davetimi kabul ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta kötülüğün menbaı nefsimiz şeytanın davetine uyuyor. Öbür tarafta da Allah'ın temsilcisi olan ruh, secde 9'a göre zatından bize ruhu fürüyor ve ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesidir. Kin ve nefret de nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki isteyen herkes cennete gidebilir. Ama öbür taraftan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte nefretin olmadığı, hasetin olmadığı, düşmanlığın olmadığı bir muhteva kişinin ruhun talebine uyduğu bir durumu ifade ediyor. Ruhun muhtevasındaki sevgi, sevginin insan hayatındaki yeri 19 hasletten daha önde gelir. Kısacası 18 hasletin hepsi sevgiden doğmuştur. Ama sevgiyi oluşturan muhteva nedir? O da itaattır. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Allah'ı bilip de Allah'a itaat yerine isyan eden kişi kin ve nefret muhtevası içinde nefsine uyuyor. Şeytanı bilip ona itaat eden kişi yine nefsine uyuyor. Dünyayı bilip ona meyleden kişi yine nefsine uyuyor. Öyleyse bir tarafta nefsle bir hayatı yaşamak var. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak, öbür taraftan da ruhun talebine uyarak bu dünyayı da mutluluk içerisine geçirmek, ahirette de 3 tane cennetin garantisini elde etmek var. Mümkün mü? Evet. Çok basit, çok kolay. Evet, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor, dünyayı biliyor, meylediyor. Nefsimizin 19 afetinin de 19'u dünyaya meyleden bir dizayn içerisinde. Şeytan da devamlı bunları körüklüyor. Ama Allah'ı bilip isyan eden kişi Allah'ın katından vazifeli kılınan Resul'ün davetini kabul etmeyendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Evet sevgili kardeşlerim, cennetlik amel işliyor ama cehenneme gidiyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse
Bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeyen kişi. Öyle bir insan da vardır ki cehennem ehlinin amellerini işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken yine kitabın hükmü devreye girer ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, cennete gitmesinin ölçüsü de ömür boyunca kazandığımız hayırların şerlerden fazla olmasını gerektiriyor. İşte bu Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla ise o mutlaka felaha erendir, cennete giden kişidir. İslam'da niyet amelden üstündür. 500 yıl ibadet yapan bir insan ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemediyse, yani Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedef, niyeti yoksa ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaikellezine keberu bi'ayati rabbihim ve liqa'i habitat amaluhum. Amel işlemiş, neler neler yapmamış ama niyeti yok. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için ameller boşa gidiyor. Öte yandan ömür boyu her türlü günahı işlemiş, 99 kişinin katili bir insan, İslam'da niyet amelden üstün olması hasebiyle o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, eğer takva sahibi olursanız, ki cennetler kimler için hazırlanmıştır? Takva sahipleri için. Birinci kat cennet, birinci safa takva ile eşdeğerdir. Birinci safa takva da Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münübine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşim, gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi isteyen herkes cennete gider. Hal böyle olmasına rağmen günümüzdeki insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidiyor. Sebep bilmediği için. Neyi bilmediği için? İrşad kademesini bilmediği için. Kimdir irşat kademesini bilmeyen? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bir insan din hayatından mürşidi çıkartırsa, günümüzdeki gelenek din tatbikatında zikredildiği gibi kullarla arasına kimse giremez, İslam'da ruhban sınıfı yoktur, mürşide tabi olmak şirktir diye bu safsataya, bu iblisin tuzağına düşmüşse, 19 zanın peşinden giderek dinini yaşadığını zannediyorsa, bu kişinin ömür boyu ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtarması mümkün değil. Onun gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Çünkü niyet amelden üstün, ameller niyete tabi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet midir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş mudur? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluk mudur? Evet. Nereden bakarsan bakın, adeta bu dikkati nazardan insanlara baktığımız zaman kurtuluşun bir dileğe bağlı olduğunu Allah Teala bütün ayet-i kerimelerde bize ispat ediyor. Sevgili kardeşlerim, kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve bu cinsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz tam kalbinde yaşıyoruz. Kalbinde yaşayan bu insanlar serbest irade sahibi varlıklar olması hasebiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman her gün biraz daha kaybettikleri dereceler itibariyle
gidecekleri yer cehennem. Şimdi bir slaytımız var. Kişi ulaşmayı dilemediği için yedi cehenneme nasıl yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde indiğini görüyoruz. Ters bir piramitle Allah Teala o kişilere yedi cehennemi hazırlıyor. Ama kim ki şu anda gördüğünüz gibi, evet, bütünü de şimdi size göstereceğiz. Birinci cehennem Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ayetlerden gafil olanlar, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri inkar edenler, satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Yedi tane cehennem. Herkes bu yedi cehenneme gidenler, bu dünya gezegeninde yaşayan insanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Yedi cehennemde bu şekilde sıralanıyorlar. Ama kim ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Her kim bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruhu Allah'a ulaşıp zikrini arttıran herkes zahitlerden oluyor. O zaman da Allah'a ulaşmayı dileyen insanla Allah arasındaki hiyerarşik sisteme baktığımız zaman en zirve noktada hidayete erdiren her devirdeki Mehdi vardır. Devrin imamı. Devrin imamı aynı zamanda Mehdi huzur namazının da imamıdır. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu hidayete erdirendir. Aynı zamanda Allah'ın nebi resulüdür. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir. Ama her devirde nebi resuller yok. Nebi resullerle veli resulleri mukayese ettiğimiz zaman birbirinden farklı tam 12 tane 10 tane özellik söz konusu. Son nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. 5 görevin sahibidir. Şeriat kitabının sahibidir ama fetret dönemi olması hasebiyle bu dönemde yoktur. Ama her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller vardır ve o nebinin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı anda bütün kavimlerde veli resuller vardır. Nebiler aynı soydan gelmesine karşılık bütün kavimlerde veli resuller vardır. Sadece insanlardan seçilmesine karşılık veli resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçiliyor ve bu farklılık sebebiyle her devirde mutlak surette Allah'a davet eden yedi grup varis var ki o piramidin içerisinde bu yedi grup varisi görüyoruz. Bir kere daha o piramidi görebilirsek bütünü hem cehennemlikleri hem de cennetlikleri, çünkü hepimiz bu dünya gezegeninde yaşıyoruz ve hiçbir saniyemiz boş geçmiyor. Ya derecat kazanıyoruz ya derecat kaybediyoruz. Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar yedi cehennemde sıralanıyorlar. Ama kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar onlar Allah'ın cennetine gidenlerdir. Nebi Resuller, Veli Resuller doğmadan evvel seçilen, Allah'ın iradesini teslim aldığı Allah'ın Resulleridir. İlahi iradeyle teslimdedirler. Onların yetiştirdiği bir sabah dört teslimi yaşayan veli mürşitler de onlar da Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kılınanlardır. Muhlisler var, ulelbab var, muhsinler var, zahitler var. Yedi grup insan bu vazifeyle vazifeli. Hatırlayın bakalım Allah Resulü her devirde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. İşte bu bahsi geçen grupların hepsi Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte o Allah'ı bilip isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
Onlar da şerlerde yarışanlardır. Ama Allah'a bilip itaat edenler, onlar da hayırlarda yarışanlardır. Böylece her iki grup arasında mücadele kıyasıya kıyamete kadar devam edecektir. İblisin insan ve cin şeytanlar, onlar Allah'ın yedi grup varisiyle mücadele ediyorlar. İlimleri yok, hidayetçiye tabi değil, bir kitaba da dayanmadan devamlı bir mücadele halinde insanları cehenneme sürüklüyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. Kişi kalpten ulaşmayı dilemediği açıdan devamlı kendisi mutsuzdur. Etraftaki insanlara mutsuz ediyor. Yedi sebep muhtevasında bu şekilde. Yani mutsuz olan insan etrafı mutsuz eder.

0: ailedeki fertleri de mutlu eder. O hangi cemaatin içine yer alırsa o cemaat içerisinde mutlu bir huzurlu insan olarak vazife yapar. Onun içinde yaşadığı toplum mutlu toplumdur. O ülke mutlu bir ülkeyi muhakkak ki gelecek günlerde gerçekleştirecektir. Ve o mutlu ülkelerin bir araya gelmesiyle mutlu bir dünya ve mutlu bir kainat. İşte Allah'ın bütün insanlar için gösterdiği hedef budur. Hepinizin hem ahiret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin müteveccühü Rabbimizden dileyerek bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik, tamamlıyoruz. Eğer siz de size anlattıklarımızdan ders çıkarttıysanız tek bir dilekle hem mutlu olmak hem de etrafı mutlu etmek isteyen Allah'ın sevgili bir kulu dostu olmak istiyorsanız hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ekranlarda bizi izleyen sevgili kardeşlerim siz de kalbinizden katılabilirsiniz. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine, itaat edeceğime, yemin ederek, ihsanla, tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. İsteyen herkes cennete girer. Konferansımızın sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. aileyi teşkil eden bireyler

aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul estentü veçiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeş, muhterem hocam, ailemin tavsiye ettiği bir mürşide bağlıyım ama hiç feyiz alamıyorum, bu konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin kendi mürşidini kendisinin seçme hakkı yoktur. Ailenin tavsiyesi üzerine de mürşit seçimi söz konusu değil. Allah Teala Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Vallahi kasse sevili." Münacair levşa leve şahedâkum ecmeîn. Allah'a ulaştıran sebillerin, dergâhlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Öyleyse mürşidin tayini Allah'a aittir. Ondan sapanlar da var. Yani sırat-ı müstakimden sapanlar da var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Şimdi tekrar 10-9'a bakalım. Demek ki sırat-ı müstakimden sapan yollar var. Fırkalara ait olan yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama bir de sırat-ı müstakime ulaştıran yollar, mürşidin tayini. Öyleyse mürşidin seçimi ne kişiye aittir ne ailesine aittir. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Allah Teala Maide 35'te "Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete." Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki hem mürşidin tayini Allah'a aittir, hem vesileyi de Allah'tan istememiz lazım. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamı, sırat-ı müstakim sahibi. Ama bir de sırat-ı müstakim ulaşan yollar, vesileler vardır. Bütün insanların devrin imamına ulaşması imkansızdır fiziki açıdan. Ama bütün insanların yanı başında onu sırat-ı müstakime ulaştıran sebiller üzerinden vesileler vardır. İşte hacet namazıyla Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah Teala mutlaka hacet namazıyla bizi o mürşide ulaştıracak ve mürşidi gösterecektir. 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle kılınır. Geceden 12'den sonra kılınır. Birinci rekatte Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatte Fatiha İles Felak Nas. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatte Fatiha'dan sonra İles Felak Nas. Dördüncü rekatte Fatiha'dan sonra İles Felak Nas. Allah'tan mürşit istenir. Bu namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-i kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan sağ taraf üzerine yatılıp Allah'ı zikir ederek uyunur. Huşu sahibi ise Allah Teala ona mürşid gösterir ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunur. Öyleyse elbette senin kendi kendine seçtiğin mürşitten feyz almayabilirsin. Ailenin tavsiye ettiği mürşitten de feyz almayabilirsin ama Allah'ın hacet namazı sen Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursan feyz alacağın muhakkaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nazara karşı ne yapılmalı, nasıl dua edilmeli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği nazara karşı bir ayet-i kürsi okuyun. Özellikle sahip olduğunuz güzel değerler insanın nazarı, kendi nazarı bile kendisine değebilir ama onun sahip olunan bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu ifade babında maşallah derseniz ve kalbi niyetlerinizin de Allah'ın hedefleriyle birleşirse korunursunuz. Ama en güzel korunma ise 10 tane insanla Allah'ın sizin için tayini müşide ulaşıp tabi olmaktır. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüz insanların en büyük hastalığı stres ve manevi rahatsızlık. Bu durumdan kurtulmak için acaba neler yapılabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus 57'de ya eyyühen nasu, ey insanlar, kad caukum a'izetem rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifan lima fisuduri ve göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin, bu aynı zamanda müminler için hidayettir ve rahmettir. Rahmettir kim için? Allah'a ulaşmayı dileyen için. Hidayettir mürşidine tabi olan insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fiziki hastalıklar var. Bir de manevi hastalıklar var. Fiziki hastalıkların şifası için doktorlara müracaat edilir. Ama manevi hastalıkların, nefs hastalıkların doktorları da Allah'ın mürşididir. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Nasıl fiziki hastalıklar için doktora müracaat ediyorsanız, nefs hastalıkları için de mutlaka mürşidinize ulaşmanız lazım. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey, heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine has evlatları ve talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladını olmak istemiyorsan, bolca salih amel zikredin. Ahiretin talipleri kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dünyanın talipleri kimlerdir? Dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse onlar da Allah-u Teala'yı zikredenlerdir. İşte diyor ki siz amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Nitekim cennetliklerin en çok hayıflandıkları şey zikirsiz geçirdikleri zamandır. Resulullah'ın bu konuda bir hadisi var. Öyleyse en büyük hastalık stres nasıl oluşuyor? 19 tane hastalık nefsimizin mani, tuğlu emel ahirette unutturuyor. Heva da haktan ayırıyor. Evet, ölüp pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan Allah'a ulaşmayı dilemediğine, iyi yolda olan da zikretmediğine pişman oluyor. Çünkü zikirden daha üst seviyede derecat kazandıran bir amel yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size ibadetlerinizin en temizini, en güzelini, derecatınızı, amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş ufaktan daha kıymetli, her şeyden daha kıymetli olan bir şey söyleyeyim mi? Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse herkes pişman oluyor. İyi olanlar zikretmediklerine pişman oluyorlar. Kötü olanakları da Allah'a ulaşmayı dilemediklerine pişman oluyorlar. İşte başlangıç noktasında herkesin kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. Kin, nefretin kalpteki kalıcı halidir. Ve bu kin arttıkça strese dönüşüyor. Kinin artması demek, kişinin her olayda nefsine uyması demektir. Kişi nefsine uymaktan kurtulmak, stres, depresyona dönüşüyor. Bundan kurtulmak istiyorsa, mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bu durumdan kurtulmak için ne acaba ne yapılabilir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek, Allah'a yönlenecek inşallah. Eskişehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, cehenneme giren günah bittikten sonra çıkılabilir mi? Bu konuda ne buyurursunuz? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kesinlikle cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Nitekim bu iki hadisi birleştiren, bir ayette birleştiren, evet şu anda Şuara 214. En yakın olan şeritine uyar emrini alan Peygamber Efendimiz derhal her kabileye sesleniyor, Allah'a davet ediyor. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kabroğulları. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları. Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Yani tulu emelden kurtulup Allah'a ulaşmayı dilemek. Ahiret hayatını dilemek. Kimden dileyeceğiz? Allah'tan. Ama arkasından başka bir noktada Hazreti Ali'yi yanına çağırarak bütün akrabayı talukatı topla ve Peygamber Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kureyş kabilesini Safa tepesine davet ediyor. Şöyle, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları var, hemen size saldıracak, malınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Şimdi buna kadar yalan söylemedin. O zaman Allah Resulü diyor, o halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap olduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksin. Mükafat da ebedidir, ceza da ebedidir. Öyleyse cehenneme giren, günah çektikten sonra cennete girme olayı söz konusu değil. Zaten 58 tane ayet-i kerime de bunu söylüyor. Cehennemden cennete giriş mümkün değil. 58 ayet-i kerime. Cehenneme giren kişi orada ebedi kalıyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah, bereketuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. İslam'a göre beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranış biçimleri nasıl olmalıdır inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu.
0: Ve rahmetullah ve bereketuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için öngördüğü şey iki can saadeti. Ve ki can saadetinin en zirve noktasında başkalarını mutlu etmek, Allah için yaşamak, başkalarını mutlu etmek var. O zaman sosyal hayatının küçük birimi aile, karı kocadan oluşuyor. Buna çocukları ilave edebilirsiniz ama özellikle aile içerisinde karı koca arasındaki ilişkiye baktığımız zaman İslam'a göre Allah'ın ahlaki lakıklarından bir kişinin beyne, İslam'a göre beyin, Allah'ın alakalı haklarının bir beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranışını nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimi açısından Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala üç davranış biçiminden bahsediyor. Nefs sezgisi yapmayanlar şeriata göre kısas, nefs sezgisini yapan tarikatı yaşayanlar af ve daimi zikrin sahipleri için kötülüğe karşı haline mukabele etme. O zaman kısas genellikle adaletin tahakkuku içindir. Ama Yunus Emre diyor ki biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. O zaman aile içerisinde beyin eşine karşı davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayla mukabele etmektir. Yani ondan sadır olan kendisine karşı yanlış davranış biçimlerinin hepsini affedecek. Ama yetmez. Onlara karşı eşine kötülüğe karşı hayırla mukabele edecek. Ne diyelim? İşten yorgun argın eve geldi ama eşi başka bir olayla üzülmüş ve gelen eşi onun tesiri altında her türlü hakareti söylüyor. Beyin bu noktada affedici ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edici davranışını sergilemesi lazım. Bitiminden sonra da ondan özür dileyip sanki bütün haksızlıkları kendisine aitmiş gibi kabul edip bu şekilde davranması lazım. Eşinin de durumu böyle. Böyle olursa bu ikisi yukarıya doğru müminleri birbirlerini yıkayan iki el gibidir. Birbirlerini Allah'a yakınlıkta vasıta olurlar, sebep olurlar. Davranış biçimine böyle olması lazım inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kalü bela ne demektir açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah-u Teala hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Kainat yoktu. Ama Allah Teala kainatı yaratacağını, hayatı var edeceğini, emr alemde melekler, gayb alemde cinler, zahir alemde insanlar, en çok insanı sevdiği ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın zahirinde o bütün zürriyetini yaratarak huzurunda topluyor ve onlara dünya hayatını yaşarken ev ödevleri veriyor. İşte insan vücut serbest irade ve aklın sahibi. İnsana verdiği görev Allah'ın zatından üfrelen ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Fizik vücuda verdiği görev dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi. Ahd. Nefsin Allah'a verdiği yemin dünya hayatını yaşarken kalpteki afetleri tamamen temizlemek. En sonunda iradenin de Allah'a teslimi. Yani zamandan evvel bu gerçekleşiyor ve dünya hayatını yaşarken hepimizin bu ev ödevlerini yerine getirmesini istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kesinlikle en üst seviyede mutlulukları yaşarız. Zaten Allah'ın insanlar için dilediği şey bu inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur İslam'da diyebiliyorum. Ama İslam'ın 5 şartı üzerine yaşayan insanların gördüğümüzde mutlu olmadıkları fark ediliyor. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Arap-İsrail Savaşı'nda gazeteciler o gün Savunma Bakanı Moshe Dayan'a diyorlar ki bu Müslümanlardan korkmuyor musunuz diyor. O da zaten bir gözü kapalı. Diğer gözüyle şöyle işaret ediyor, bana bir Müslüman göster diyor. Şimdi İslam'ın 5 şartı hiç kimsenin İslam'ı yaşamayacağı gün gibi açıklar. Neden? Çünkü İslam'ın 5 şartı sevmu, serat, hacü, zekat, kelime-i şehadet tamamen fizik bedenle alakalı. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik bedene emirler vermiyor. Allah-u Teala kalü bela günde ruhumuzdan misak almış, Allah'ın zatına üfrülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimini istiyor. Kalü bela gününde nefsimizden yemin almış, dünya hayatını yaşarken tezkiye ve tasfiye ile kalbimizin tamamen temizlenmesi, ikinci bir ruh olması 19 faridin sahibi olmamızı istiyor. Şimdi bunlardan eser yok İslam'ın 5 şartının içerisinde. Hiç eser yok, bunlar yok. Bunlar olmayınca kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyor insanlar. Kayık kıyıya bağlı. Ama sürekli kayık çekiliyor. O zaman bu ameller hepsi boşa gidiyor. Bu konuyu nasıl düzeltebiliriz? Her şeyden evvel ruh emanettir. Dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Ama ruhun Allah'a teslimi, ruhun yükselebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin de 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiye olabilmesi için de kesinlikle kalp şartının sağlanmasına bağlı. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki 3. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan'la ve 10 tane de ihsanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi ve mürşide tabiyetle birlikte o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. O zaman da mürşide tabiyetle kişi İslam'ı yaşamaya başlıyor. İlk insan olan babamızdan kıyamet gününe kadar kim Allah'ın dinini İslam'ı yaşamışsa ancak o Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidle yaşamaya başlamıştır. Mürşidsiz hiç kimsenin mutlu olması, İslam'ı yaşaması mümkün değil. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, pişmanlık duyarak kendi kendimize yaptığımız tövbe bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Yok. Yani Hazreti Ali diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Çünkü akıl tövbe eder, nefs de o tövbeyi bozar. Mevlana ne diyor? Akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman bir çoban. Şimdi sevgili kardeşlerim, çobanın güçlü olması lazım. Güçlü olabilmesi ancak mürşidin devreye girmesi lazım. Mürşidin himmetinin devreye girmesi lazım. İşte Yunus Emre Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Diyor ki ben buğday almak üzere geldim. Hacı Bektaş Veli de himmet mi buğday mı? O da himmetin ne olduğunu bilmediği için buğdayı dolduruyor ama yarı yolda aklına ilhamlar geliyor. Geri dönüyor diyor ki Efendimiz himmet benim çocuklarımın karnını doyur mu, koyunlarımı güder mi? O zaman diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun ve koyunlarını güdersin. O zaman diyor ve himmeti diliyorum. Hacı Bektaş Veli anahtarım bende değil taptukta. İşte kim 12 tane insanla mürşidinde tövbe ederse Allah o tövbeyi kabul buyurur Nisa 64'e göre. Ama kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbede derecet kazanabilir fakat kabul edileceğine dair bir garanti de yok. Nitekim 2 ayet-i kerimede 1 Fatır 5 Lokman 33 Ya eyyühen nâsü ennâ nuvâdallâhi hakkın ve lâ tegurânem kül hayâtü dünyâ. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İki şeye dikkat çekiyor. Dünya hayatı ve şeytan. Kimdir şeytanın kendisini aldattığı, dünya hayatının kendisini aldattı kişiler, hidayet yerine Allah'a ulaşmayı deme yerine dünya hayatını seçenler, mürşide tabi olma yerine kendi hevasına tabi olanlar. Kendi hevasına tabi olanlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Dünya hayatını seçenler onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte bundan kurtulmak için de ne lazım? Kişinin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bunlar iblisin tuzağına düşen insanlar. Zonguldak'tan birkaç muhterem hocam, insanları Allah'tan korkutarak terbiye etmeye çalışmak Kur'an'a göre doğru mudur? Hayır. Kur'an'a göre müjdeyle tebliğ etmek söz konusu. Allah Resulü buyuruyor ki يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse insanları müjdeleyerek terbiye etmek asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu. Muhterem Hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem Hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Himmet ve nusret nedir?